0: Trafikte güvenli hayat, kurallara uymakla olur.
1: Radyo Radar 91.8.

0: trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Trafikte kural önemlidir. Uyanlar hep güvendedir.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bilim insanımızın, araştırmacımızın, yerli sanayicimizin müthiş çabasıyla bugün 40 ülkeye solunum cihazı satabilen bir ülke haline gelmiş durumdayız. Türkiye hem sağlık hizmetlerinin hem de milli sağlık sanayisinin gelişiminde büyük çaba harcıyor dedi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre iklim değişikliği 2030-2050 döneminde sıcak stresi, yetersiz beslenme, sıtma ve ishal nedeniyle yılda yaklaşık 250 bin ek ölüme yol açabilir. Avrupa'da Haziran sonunda yaşanan aşırı sıcaklarda en az 3700 ek ölüm kaydedildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3.1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Emzirme Haftası mesajında anne sütünün önemine dikkat çekerek, emzirme danışmanlığı hizmetlerinin ülke genelinde yaygın şekilde sürdürüldüğünü ve 2025'te 300 bini aşkın kişiye eğitim verildiğini açıkladı. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, evde sağlık hizmetlerine ilişkin yeni yönetmeliğin vatandaşların hizmete erişimini kolaylaştıracağını belirtti. Mehlepçi, düzenlemenin aile hekimlerine yeni sorumluluklar getirdiğini vurgulayarak, ek personel, finansman ve hukuki destek ihtiyacına dikkat çekti. Avrupa Birliği kayıtlarına göre Türkiye menşeli gıda ve tarım ürünleri için 2026'nın ilk 7 ayında 270 bildirim yapıldı. Bu bildirimlerin 197'si sınır reddiyle sonuçlanırken 195 kayıt ciddi risk kategorisinde değerlendirildi. Pestisin kalıntıları, mikotoksinler ve mevzuata aykırılıklar Türkiye'nin ihracat karnesindeki olumsuz tabloyu bir kez daha ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Pekin Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada insan beyninin kıvrımlı yüzeyini 10 milisaniyenin altında bir sürede ve yüksek hassasiyetle modelleyebilen yeni bir memristör çip geliştirildi. Çin Bilimler Akademisi Şangay Mikrosistem ve Bilgi Teknolojileri Enstitüsü işbirliğiyle üretilen çiple ilgili çalışma Science dergisinde yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, satın aldığı yazma eserlerden oluşan yeni yazmalar koleksiyonu kapsamında kataloglama ve dijitalleştirme çalışmaları tamamlanan 6388 yazma eseri dijital ortamda araştırmacıların erişimine sunacak. Bilim insanları dünyadan 49 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegende atmosfer varlığına dair önemli izler tespit etti. Keşif, gezegenin yaşam barındırma potansiyeline sahip olabileceğini gösterdi. Amazon yağmur ormanlarının altında yürütülen yeni bir lidar araştırması, antik döneme ait yüzlerce gizli yapıyı ortaya çıkardı. Elde edilen veriler, bölgedeki antik medeniyetin sanılandan çok daha büyük olduğunu ve zirve döneminde milyonlarca insana ev sahipliği yapmış olabileceğini gösterdi. Bilge Uz Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Medya İzleme Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca bu yıl 11.si düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri'nde yapay zeka kategorisinde İkincilik ödülüne layık görüldü.
0: Dijital Manşet.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 3 Ağustos Pazartesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka okuryazarlığının yaygınlaşması gerekiyor. Bunun için önümüzdeki 2 yıl içinde 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka okuryazarlığı kazandırmaya gayret edeceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek %31,8 gerçekleşti dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TENMAK Araştırma Burs Programı'nda yapılan yoğun katılımlardan dolayı normalde 300 olan bursiyer kontenjanını 500'e, 28 olan bölüm sayısını ise 38'e çıkardıklarını belirterek, YKS başarı sıralamasında ilk 100'e giren 500 öğrencimize aylık 13.750 lira başarı bursu sağlayacağız dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sunulan yeni desteklerin esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Aydınlık Evler'de kütüphane yapılacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, akıl küpü kütüphanelerimizden birini daha Aydınlık Evler mahallemize kazandıracağız. Kütüphanemizi Burhan Dinçbal Ortaokulu'nun yanında yapacağız dedi. Yahyalı Belediyesi, hizmet kalitesini arttırmak ve araç filosunu güçlendirmek amacıyla bünyesine kazandırdığı çekici tırı düzenlenen törenle hizmete aldı. CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından Hacılar, Sarıolan ve Sarız ilçe başkanlığında görevlendirme yapıldı. Bu kapsamda Hacılar ilçesi başkanı Doğan Bolat, Sarıolan ilçe başkanı Murat Özcan ve Sarız ilçe başkanı Abdullah Binboğa oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2026-2027 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kişi başı 5000 TL kırtasiye ve beslenme desteği sağlanacak. Yardım başvuruları 3-17 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
0: Haftanın özeti.
1: 4 Ağustos Salı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içerisinden geçtiğimiz zorlu konjektürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir, dedi. Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Yüksek Askeri Şura bildirisinde 30 Ağustos 2026 tarihinde geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atanmıştır denildi. Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanı ve Kayseri Garnizon Komutanı olarak görev yapan Hasan Volkan Güleryüz, kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibariyle emekliliğe sevk edildi. Öte yandan Hava Kuvvetleri'nde görev yapan ve Türkiye'nin ilk astronotu unvanını taşıyan Hava Pilot Albay Alper Gezer Avcı, Tuğgeneralliğe yükseltildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. 73.sü olan Yeni Dünya Erva Spor Okulu, geliştirilen törenle Talas'ta açıldı. Açılan tören sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Mahmut Göksu abim, Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı, benim çok eskiden beri çok kıymet verdiğim değerli bir abim. Ama aynı zamanda Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı. Dolayısıyla Erva ile beraber onların hem bilimsel hem ilimle ilgili çalışmaları, hem öğrencilerimize verilecek eğitimlerle ilgili çalışmaları sporla birleştirdiğimizde, bakın göreceksiniz, bugün bir tarihi bir an yaşıyoruz. Bambaşka bir seviyeye çıkacak. Ve bunu inanıyorum. Yeni Dünya Vakfı bunu tüm Türkiye'ye yayılması noktasında çok önemli bir misyona sebep olacak. Ben hem Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanımıza hem de Kayseri'deki Yeni Dünya Vakfı Başkanımız Mehmet Demirci Hocam'a teşekkür ediyorum. Buranın ortaya çıkmasında gece gündüz mücadele ettiler. Sürekli hem beni hem genel başkanlarını bilgilendirdiler. İnşaat aşamasının her aşamasında kontrolleri oldu. Şimdi buradayız. Erva Çiçeği gibi büyümeye devam edecek. Göreceksiniz. bu günleri 10 yıl sonra konuştuğumuzda, olimpiyat madalyaları geldiğinde, uluslararası madalyalar geldiğinde bunu konuşacağız. 532 tane ulusal ve uluslararası madalya var şu an elimizde. Dünya şampiyonlukları, dünya ikincilikleri, Avrupa şampiyonlukları. Ama burayı da Mehmet Hocam'a emanet ediyoruz. Yeni Dünya Vakfı da her birimizi gururlandıracak.
3: İnşallah.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri'nin altyapı yatırımlarını planlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ'mizle birlikte bir yandan mevcut kaynaklarımızı korurken diğer yandan yeni su kaynaklarını şehrimize kazandırmak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Açılan her yeni sondaj kuyusu şehrimizin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım niteliği taşımaktadır dedi. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taş yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde belediyelerine hibe edilen kepçeyi teslim aldıklarını duyurdu. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Kocasinan Belediyesi hakkında açıklamalarda bulunarak ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Dumanın neden çıktığını belgeleriyle açıklayın da millet de rahat etsin dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 5 Ağustos Çarşamba. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, meclise sunulan çerçeve yasaya tepki gösterdi. Dervişoğlu, İmralı ve sarayın ortaklaşarak meclise getirdiği yasanın hesabını genel kurulda da, meydanlarda da tek tek soracağız dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, Kayserimizin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ve iş arayanlar arasında köprü olan Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz ayında 285 vatandaşın istihdamına aracı oldu.
0: Haftanın özeti.
1: 6 Ağustos Perşembe. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, biz şehit ailelerimizin gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği arttıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulundu. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, şehit ailelerini ve gazileri ilgilendiren kanun teklifinin genel kurula sevk edildiğini belirterek yaptığı açıklamada, bundan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılması gereken ne varsa polemik konusu olmadan çalışmakta azimli ve kararlıyız dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 7 Ağustos Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesabına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında derneğin yönetimine kayyum atanmasına ve tüm faaliyetlerin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumdan başlayıp aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri güvenli şekilde elektronik ortamda takip edilecek dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan vekil Cıngı, Kayseri'deki üniversiteler hakkında bilgi verdi. Cıngı şunları söyledi.
4: Üniversite tercih ederken sadece fakülte, bina, bölüm, hocaları ve eğitim kalitesini tercih etmiyorsunuz. Aynı zamanda üniversitenin bulunduğu şehrin de sizin eğitim hayatınızda çok önemli bir rolü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada lojistik açıdan ülkemizin tam ortasında bulunması hasebiyle hava ve kara yollarının, demir yollarının ulaşım merkezinde ve sosyo-kültürel açıdan da bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan bütün altyapıya sahip Çok gelişmiş bir şehir. Özellikle Erciyes Kayak Merkezimizin kışın şehrimizde oluşturmuş olduğu büyük turizm potansiyeli ve uluslararası misafir kabulü oradaki üniversite öğrencilerimize de çok sayıda hem part-time iş imkanı hem de çok ciddi bir sosyalleşme hazırlıyor. Doğru tercih yapmak, tercih yapacak arkadaşlarımızın da Kayseri'deki 5 üniversiteden bir tanesini seçmesi hem de şehrimizin ivmelenen gelişimine katkı sağlayacak ve değerli insan kaynağını şehrimize adapte etme konusunda da bizlere güç verecektir, destek verecektir.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Tekvando İl Temsilcisi Özben Şimşek, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret ederek Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Erva Spor Okulları hakkında bilgiler aktardı. Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 3 Ağustos Pazartesi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka okuryazarlığının yaygınlaşması gerekiyor. Bunun için önümüzdeki 2 yıl içinde 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka okuryazarlığı kazandırmaya gayret edeceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek %31,8 gerçekleşti dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TENMAK Araştırma Burs Programı'nda yapılan yoğun katılımlardan dolayı normalde 300 olan bursiyer kontenjanını 500'e, 28 olan bölüm sayısını ise 38'e çıkardıklarını belirterek, YKS başarı sıralamasında ilk 100'e giren 500 öğrencimize aylık 13.750 lira başarı bursu sağlayacağız dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sunulan yeni desteklerin esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Aydınlık evlerde kütüphane yapılacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, akıl küpü kütüphanelerimizden birini daha Aydınlık Evler mahallemize kazandıracağız. Kütüphanemizi Burhan Dinçbal Ortaokulu'nun yanında yapacağız dedi. Yahyalı Belediyesi, hizmet kalitesini arttırmak ve araç filosunu güçlendirmek amacıyla bünyesine kazandırdığı çekici tırı düzenlenen törenle hizmete aldı. CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından Hacılar, Sarıolan ve Sarız ilçe başkanlığında görevlendirme yapıldı. Bu kapsamda Hacılar ilçesi başkanı Doğan Bolat, Sarıolan ilçe başkanı Murat Özcan ve Sarız ilçe başkanı Abdullah Binboğa oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2026-2027 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kişi başı 5000 TL kırtasiye ve beslenme desteği sağlanacak. Yardım başvuruları 3-17 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
0: Haftanın özeti.
1: 4 Ağustos Salı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içerisinden geçtiğimiz zorlu konjektürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir, dedi. Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Yüksek Askeri Şura bildirisinde 30 Ağustos 2026 tarihinde geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 alba ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atanmıştır denildi. Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanı ve Kayseri Garnizon Komutanı olarak görev yapan Hasan Volkan Güleryüz, kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibariyle emekliliğe sevk edildi. Öte yandan Hava Kuvvetleri'nde görev yapan ve Türkiye'nin ilk astronotu unvanını taşıyan Hava Pilot Albay Alper Gezer Avcı, Tuğgeneralliğe yükseltildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. 73.sü olan Yeni Dünya Erva Spor Okulu, geliştirilen törenle Talas'ta açıldı. Açılan tören sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Mahmut Göksu abim, Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı, benim çok eskiden beri çok kıymet verdiğim değerli bir abim. Ama aynı zamanda Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı. Dolayısıyla Erva ile beraber onların hem bilimsel hem ilimle ilgili çalışmaları, hem öğrencilerimize verilecek eğitimlerle ilgili çalışmaları sporla birleştirdiğimizde, bakın göreceksiniz, bugün bir tarihi bir an yaşıyoruz. Bambaşka bir seviyeye çıkacak. Ve bunu inanıyorum. Yeni Dünya Vakfı bunu tüm Türkiye'ye yayılması noktasında çok önemli bir misyona sebep olacak. Ben hem Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanımıza hem de Kayseri'deki Yeni Dünya Vakfı Başkanımız Mehmet Demirci Hocam'a teşekkür ediyorum. Buranın ortaya çıkmasında gece gündüz mücadele ettiler. Sürekli hem beni hem genel başkanlarını bilgilendirdiler. İnşaat aşamasının her aşamasında kontrolleri oldu. Şimdi buradayız. Erva Çiçek gibi büyümeye devam edecek. Göreceksiniz. Bu günleri 10 yıl sonra konuştuğumuzda, olimpiyat madalyaları geldiğinde, uluslararası madalyalar geldiğinde bunu konuşacağız. 532 tane ulusal ve uluslararası madalya var şu an elimizde. Dünya şampiyonlukları, dünya ikincilikleri, Avrupa şampiyonlukları. Ama burayı da Mehmet Hocam'a emanet ediyoruz. Yeni Dünya Vakfı da her birimizi gururlandıracak.
3: İnşallah.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri'nin altyapı yatırımlarını planlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ'mizle birlikte bir yandan mevcut kaynaklarımızı korurken diğer yandan yeni su kaynaklarını şehrimize kazandırmak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Açılan her yeni sondaj kuyusu şehrimizin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım niteliği taşımaktadır dedi. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taş yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde belediyelerine hibe edilen kepçeyi teslim aldıklarını duyurdu. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Kocasinan Belediyesi hakkında açıklamalarda bulunarak ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Dumanın neden çıktığını belgeleriyle açıklayın da millet de rahat etsin dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 5 Ağustos Çarşamba. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, meclise sunulan çerçeve yasaya tepki gösterdi. Dervişoğlu, İmralı ve sarayın ortaklaşarak meclise getirdiği yasanın hesabını genel kurulda da, meydanlarda da tek tek soracağız dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, Kayserimizin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ve iş arayanlar arasında köprü olan Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz ayında 285 vatandaşın istihdamına aracı oldu.
0: Haftanın özeti.
1: 6 Ağustos Perşembe. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, biz şehit ailelerimizin, gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği arttıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulundu. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, şehit ailelerini ve gazileri ilgilendiren kanun teklifinin genel kurula sevk edildiğini belirterek yaptığı açıklamada, bundan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılması gereken ne varsa polemik konusu olmadan çalışmakta azimli ve kararlıyız dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 7 Ağustos Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prenses Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesabına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında derneğin yönetimine kayyum atanmasına ve tüm faaliyetlerin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumdan başlayıp aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri güvenli şekilde elektronik ortamda takip edilecek dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan Vekil Cıngı, Kayseri'deki üniversiteler hakkında bilgi verdi. Cıngı şunları söyledi.
4: Üniversite tercih ederken sadece fakülte, bina, bölüm, hocaları ve eğitim kalitesini tercih etmiyorsunuz. Aynı zamanda üniversitenin bulunduğu şehrin de sizin eğitim hayatınızda çok önemli bir rolü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada lojistik açıdan ülkemizin tam ortasında bulunması hasebiyle hava ve kara yollarının, demir yollarının ulaşım merkezinde ve sosyo-kültürel açıdan da bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan bütün altyapıya sahip Çok gelişmiş bir şehir. Özellikle Erciyes Kayak Merkezimizin kışın şehrimizde oluşturmuş olduğu büyük turizm potansiyeli ve uluslararası misafir kabulü oradaki üniversite öğrencilerimize de çok sayıda hem part-time iş imkanı hem de çok ciddi bir sosyalleşme hazırlıyor. Doğru tercih yapmak, tercih yapacak arkadaşlarımızın da Kayseri'deki 5 üniversiteden bir tanesini seçmesi hem de şehrimizin ivmelenen gelişimine katkı sağlayacak ve değerli insan kaynağını şehrimize adapte etme konusunda da bizlere güç verecektir, destek verecektir.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Tekvando İl Temsilcisi Özben Şimşek, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret ederek Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Erva Spor Okulları hakkında bilgiler aktardı. Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 3 Ağustos Pazartesi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka okuryazarlığının yaygınlaşması gerekiyor. Bunun için önümüzdeki 2 yıl içinde 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka okuryazarlığı kazandırmaya gayret edeceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek %31,8 gerçekleşti dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TENMAK Araştırma Burs Programı'nda yapılan yoğun katılımlardan dolayı normalde 300 olan bursiyer kontenjanını 500'e, 28 olan bölüm sayısını ise 38'e çıkardıklarını belirterek, YKS başarı sıralamasında ilk 100'e giren 500 öğrencimize aylık 13.750 lira başarı bursu sağlayacağız dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sunulan yeni desteklerin esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Aydınlık evlerde kütüphane yapılacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, akıl küpü kütüphanelerimizden birini daha Aydınlık Evler mahallemize kazandıracağız. Kütüphanemizi Burhan Dinçbal Ortaokulu'nun yanında yapacağız dedi. Yahyalı Belediyesi, hizmet kalitesini arttırmak ve araç filosunu güçlendirmek amacıyla bünyesine kazandırdığı çekici tırı düzenlenen törenle hizmete aldı. CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından Hacılar, Sarıolan ve Sarız ilçe başkanlığında görevlendirme yapıldı. Bu kapsamda Hacılar ilçesi başkanı Doğan Bolat, Sarıolan ilçe başkanı Murat Özcan ve Sarız ilçe başkanı Abdullah Binboğa oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2026-2027 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kişi başı 5000 TL kırtasiye ve beslenme desteği sağlanacak. Yardım başvuruları 3-17 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
0: Haftanın özeti.
1: 4 Ağustos Salı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içerisinden geçtiğimiz zorlu konjektürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir, dedi. Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Yüksek Askeri Şura bildirisinde 30 Ağustos 2026 tarihinde geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atanmıştır denildi. Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanı ve Kayseri Garnizon Komutanı olarak görev yapan Hasan Volkan Güleryüz, kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibariyle emekliliğe sevk edildi. Öte yandan Hava Kuvvetleri'nde görev yapan ve Türkiye'nin ilk astronotu unvanını taşıyan Hava Pilot Albay Alper Gezer Avcı, Tuğgeneralliğe yükseltildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. 73.sü olan Yeni Dünya Erva Spor Okulu, geliştirilen törenle Talas'ta açıldı. Açılan tören sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Mahmut Göksu abim, Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı, benim çok eskiden beri çok kıymet verdiğim değerli bir abim. Ama aynı zamanda Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı. Dolayısıyla Erva ile beraber onların hem bilimsel hem ilimle ilgili çalışmaları, hem öğrencilerimize verilecek eğitimlerle ilgili çalışmaları sporla birleştirdiğimizde, bakın göreceksiniz, bugün bir tarihi bir an yaşıyoruz. Bambaşka bir seviyeye çıkacak. Ve bunu inanıyorum. Yeni Dünya Vakfı bunu tüm Türkiye'ye yayılması noktasında çok önemli bir misyona sebep olacak. Ben hem Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanımıza hem de Kayseri'deki Yeni Dünya Vakfı Başkanımız Mehmet Demirci Hocam'a teşekkür ediyorum. Buranın ortaya çıkmasında gece gündüz mücadele ettiler. Sürekli hem beni hem genel başkanlarını bilgilendirdiler. İnşaat aşamasının her aşamasında kontrolleri oldu. Şimdi buradayız. Erva Çiçek gibi büyümeye devam edecek. Göreceksiniz. bu günleri 10 yıl sonra konuştuğumuzda, olimpiyat madalyaları geldiğinde, uluslararası madalyalar geldiğinde bunu konuşacağız. 532 tane ulusal ve uluslararası madalya var şu an elimizde. Dünya şampiyonlukları, dünya ikincilikleri, Avrupa şampiyonlukları. Ama burayı da Mehmet Hocam'a emanet ediyoruz. Yeni Dünya Vakfı da her birimizi gururlandıracak.
3: İnşallah.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri'nin altyapı yatırımlarını planlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASK'imizle birlikte bir yandan mevcut kaynaklarımızı korurken diğer yandan yeni su kaynaklarını şehrimize kazandırmak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Açılan her yeni sondaj kuyusu şehrimizin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım niteliği taşımaktadır dedi. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde belediyelerine hibe edilen kepçeyi teslim aldıklarını duyurdu. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Kocasinan Belediyesi hakkında açıklamalarda bulunarak ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Dumanın neden çıktığını belgeleriyle açıklayın da millet de rahat etsin dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 5 Ağustos Çarşamba. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Faik Öztrak Başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, meclise sunulan çerçeve yasaya tepki gösterdi. Dervişoğlu, İmralı ve sarayın ortaklaşarak meclise getirdiği yasanın hesabını genel kurulda da, meydanlarda da tek tek soracağız dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, Kayserimizin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ve iş arayanlar arasında köprü olan Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz ayında 285 vatandaşın istihdamına aracı oldu.
0: Haftanın özeti.
1: 6 Ağustos Perşembe. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, biz şehit ailelerimizin, gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği arttıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulundu. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, şehit ailelerini ve gazileri ilgilendiren kanun teklifinin genel kurula sevk edildiğini belirterek yaptığı açıklamada, bundan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılması gereken ne varsa polemik konusu olmadan çalışmakta azimli ve kararlıyız dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 7 Ağustos Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesabına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında derneğin yönetimine kayyum atanmasına ve tüm faaliyetlerin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumdan başlayıp aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri güvenli şekilde elektronik ortamda takip edilecek dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan Vekil Cıngı, Kayseri'deki üniversiteler hakkında bilgi verdi. Cıngı şunları söyledi.
4: Üniversite tercih ederken sadece fakülte, bina, bölüm, hocaları ve eğitim kalitesini tercih etmiyorsunuz. Aynı zamanda üniversitenin bulunduğu şehrin de sizin eğitim hayatınızda çok önemli bir rolü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada lojistik açıdan ülkemizin tam ortasında bulunması hasebiyle hava ve kara yollarının, demir yollarının ulaşım merkezinde ve sosyo-kültürel açıdan da bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan bütün altyapıya sahip Çok gelişmiş bir şehir. Özellikle Erciyes Kayak Merkezimizin kışın şehrimizde oluşturmuş olduğu büyük turizm potansiyeli ve uluslararası misafir kabulü oradaki üniversite öğrencilerimize de çok sayıda hem part-time iş imkanı hem de çok ciddi bir sosyalleşme hazırlıyor. Doğru tercih yapmak, tercih yapacak arkadaşlarımızın da Kayseri'deki 5 üniversiteden bir tanesini seçmesi hem de şehrimizin ivmelenen gelişimine katkı sağlayacak ve değerli insan kaynağını şehrimize adapte etme konusunda da bizlere güç verecektir, destek verecektir.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Tekvando İl Temsilcisi Özben Şimşek, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret ederek Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Erva Spor Okulları hakkında bilgiler aktardı. Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'dayız. Bugün programımızda unutulmaz şarkılarıyla Aşkın Nur Yengi'yi konuk edeceğiz.

Erzincanlı devlet memuru Bahattin Yengi ile Trabzonlu ev hanımı Samime Yengi'nin son çocuğu olarak dünyaya gelen sanatçı, Ahmet Yengi isminde bir abisi ve Sezen Aksu'nun vokalistliğini ve asistanlığını da yapmış Süheyla Yengi'nin kardeşleridir. İlk öğrenimini Erenköy İlköğretim Okulu'nda tamamlayan sanatçı, İstanbul doğumlu olup ortaokul öğrenimini Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda cello öğrencisi olarak başlar. 11 yıllık öğrenim sürecinden sonra mezun olur.

Sanatçı orta öğrenimine devam ettiği sıralarda 1981 yılında Onno Tunç'la tanışır ve Onno Tunç Orkestrası'nda Sezen Aksu'nun vokalist olarak çalışmaya başlar. 1987 yılında Harun Kolçak'la birlikte grup Periyot adıyla Güzel Şeyler Söyle adlı şarkıyla Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye finallerine katılır.

Sanatçı aynı yıl 1987'de Kuşadası Altın Güvercin Şarkı Yarışması'nda yeniden ve 1988 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Portakal Çiçeği, sonraki yıl Çeşme Müzik Festivali'nde Artık Hiç Ağlama adlı şarkılarla uluslararası platformlarda birincilik ödülleri kazanır.

1990 yılında yayınlanan Sevgili adlı ilk albümüyle büyük beğeni toplayıp büyük satış rakamlarına ulaşarak 90'ların ilk başarılı şarkıcısı olarak adını duyurur. Ardından gelen yıllarda Hesap Ver, Sıramı Bekliyorum, Kara Çiçeğim, Haberci, Aşk Kazası single'larını çıkartır.

Sonraki yıllarda çıkardığı albümlerin tanıtımı için yurt dışında birçok ülkeye turneye çıkar. Malta ve Birleşik Krallık'ta albümde yer verdiği şarkılar için müzik klipleri çeker. 2007 yılında ise Sevgiliye, Hesap Ver, Sıramı Bekliyorum ve Kara Çiçeğim albümlerinden seçilmiş 13 şarkılık toplama albümü Aşkın Şarkılarını yayınlar.

Müzik albümlerinin yanı sıra değişik projelerde de yer alan sanatçı, 1980'li yıllardan bu yana birçok reklam müziği seslendirir. 1994 yılında Kurtuluş adlı televizyon dizisinde Atatürk'ün akrabası Fikriye Hanım'ı canlandırır ve dizinin jenerik müziğini yorumlar.

2001 yılında Levent Kırca ve ekibiyle birlikte Kadıncıklar adlı oyunda tiyatro sahnesiyle tanışır. Aynı yıl yine Levent Kırca ve ekibiyle birlikte Olacak O Kadar adlı güldürü programında rol alır ve programın müzik direktörlüğünü yapar. Cesur Kuşku ve Bayanlar Bayları adlı dizilerde rol alan yenge, Zeki Alasya ve Mehmet Ali Erbil gibi oyuncularla birlikte Ömer Çift filminde de rol alır. Sanatçı bir dönemse uzun süre Rafet Erroman'la birlikte konserler verir. Biz

Sanatçı Sezen Aksu'nun büyük desteğini görür. Ayrılamam adlı şarkısı Levent Yüksel ve Kargo tarafından yeniden yorumlanmış fakat ikisi de orijinal kaydın başarısını elde edememiştir. Yine Aşkın Nur Yengi TRT için hazırlanan Türkiye'nin ilk halk oyunu yarışması Altın Adımlar Halk Oyunları yarışmasının jüri üyeliğini Müjde Ağar, Ahmet Demirbağ ve Yavuz Bingöl'le birlikte yapar.

Aşkın Nuryengi 1990 yılında yayınladığı Sevgiliye adlı ilk albümüyle büyük beğeni toplayıp tanınır. Bu albümü 2 milyon satışa ulaşır. Albümdeki tüm şarkılar birer hit olur. 1992'de Hesap Ver, 1993'te Sıramı Bekliyorum, 1994'te Kara Çiçeğim, 1997'de Haberci, 1999'da Aşk Kazası, 2000'de Peşindeyim, 2002'de Aşkın Nuryengi, 2004'te Yasemin Yağmurları, 2007'de Aşkın Şarkıları ve 2010'da Gözümün Bebeği albümleriyle sevenleriyle buluşur. Sanatçı 20 yıla tam 11 albüm sığdırır.

Sanatçı Türk sinemasının ünlü oyuncularından Haluk Bilginer'le 2006 yılında evlenir ve 2012 yılında boşanır. 5 yılın ardından tekrar birleşme kararı alan çift 2017'de tekrar

91.8 Radyo Radar'daydık. Aşkın Nur Yengi'yi programımızda konuk ettik. Bir başka programımızda bir başka sanatçımızı konuk ederek sizlerle birlikte olmak üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. Etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
5: Haftanın özetini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 3 Ağustos Pazartesi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka okuryazarlığının yaygınlaşması gerekiyor. Bunun için önümüzdeki 2 yıl içinde 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka okuryazarlığı kazandırmaya gayret edeceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek %31,8 gerçekleşti dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TENMAK Araştırma Burs Programı'nda yapılan yoğun katılımlardan dolayı normalde 300 olan bursiyer kontenjanını 500'e, 28 olan bölüm sayısını ise 38'e çıkardıklarını belirterek, YKS başarı sıralamasında ilk 100'e giren 500 öğrencimize aylık 13.750 lira başarı bursu sağlayacağız dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sunulan yeni desteklerin esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Aydınlık Evler'de kütüphane yapılacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, akıl küpü kütüphanelerimizden birini daha Aydınlık Evler mahallemize kazandıracağız. Kütüphanemizi Burhan Dinçbal Ortaokulu'nun yanında yapacağız dedi. Yahyalı Belediyesi, hizmet kalitesini arttırmak ve araç filosunu güçlendirmek amacıyla bünyesine kazandırdığı çekici tırı düzenlenen törenle hizmete aldı. CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından Hacılar, Sarıolan ve Sarız ilçe başkanlığında görevlendirme yapıldı. Bu kapsamda Hacılar ilçesi başkanı Doğan Bolat, Sarıolan ilçe başkanı Murat Özcan ve Sarız ilçe başkanı Abdullah Binboğa oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2026-2027 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kişi başı 5000 TL kırtasiye ve beslenme desteği sağlanacak. Yardım başvuruları 3-17 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
1: Haftanın özeti.
5: 4 Ağustos Salı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içerisinden geçtiğimiz zorlu konjektürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir, dedi. Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Yüksek Askeri Şura bildirisinde 30 Ağustos 2026 tarihinde geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden Hava Kuvvetleri Komutanlığına muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atanmıştır, denildi. Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanı ve Kayseri Garnizon Komutanı olarak görev yapan Hasan Volkan Güleryüz, kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibariyle emekliliğe sevk edildi. Öte yandan Hava Kuvvetleri'nde görev yapan ve Türkiye'nin ilk astronotu unvanını taşıyan Hava Pilot Albay Alper Gezer Avcı, Tuğgeneralliğe yükseltildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. 73.sü olan Yeni Dünya Erva Spor Okulu, geliştirilen törenle Talas'ta açıldı. Açılan tören sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
6: Mahmut Göksu abim, Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı, benim çok eskiden beri çok kıymet verdiğim değerli bir abim. Ama aynı zamanda Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı. Dolayısıyla Erva ile beraber onların hem bilimsel hem ilimle ilgili çalışmaları, hem öğrencilerimize verilecek eğitimlerle ilgili çalışmaları sporla birleştirdiğimizde, bakın göreceksiniz, bugün bir tarihi bir an yaşıyoruz. Bambaşka bir seviyeye çıkacak. Ve bunu inanıyorum. Yeni Dünya Vakfı bunu tüm Türkiye'ye yayılması noktasında çok önemli bir misyona sebep olacak. Ben hem Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanımıza hem de Kayseri'deki Yeni Dünya Vakfı Başkanımız Mehmet Demirci Hocam'a teşekkür ediyorum. Buranın ortaya çıkmasında gece gündüz mücadele ettiler. Sürekli hem beni hem genel başkanlarını bilgilendirdiler. İnşaat aşamasının her aşamasında kontrolleri oldu. Şimdi buradayız. Ervaç'a gibi büyümeye devam edecek. Göreceksiniz. Bu günleri 10 yıl sonra konuştuğumuzda, olimpiyat madalyaları geldiğinde, uluslararası madalyalar geldiğinde bunu konuşacağız. 532 tane ulusal ve uluslararası madalya var şu an elimizde. Dünya şampiyonlukları, dünya ikincilikleri, Avrupa şampiyonlukları. Ama burayı da Mehmet Hocam'a emanet ediyoruz. Yeni Dünya Vakfı da her birimizi gururlandıracak.
7: İnşallah.
6: Teşekkür ediyorum.
1: Haftanın özeti.
5: Kayseri'nin altyapı yatırımlarını planlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ'mizle birlikte bir yandan mevcut kaynaklarımızı korurken diğer yandan yeni su kaynaklarını şehrimize kazandırmak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Açılan her yeni sondaj kuyusu şehrimizin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım niteliği taşımaktadır, dedi. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde belediyelerine hibe edilen kepçeyi teslim aldıklarını duyurdu. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Kocasinan Belediyesi hakkında açıklamalarda bulunarak ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Dumanın neden çıktığını belgeleriyle açıklayın da millet de rahat etsin, dedi.
1: Haftanın özeti.
5: 5 Ağustos Çarşamba. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, meclise sunulan çerçeve yasaya tepki gösterdi. Dervişoğlu, İmralı ve sarayın ortaklaşarak meclise getirdiği yasanın hesabını genel kurulda da, meydanlarda da tek tek soracağız, dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, Kayserimizin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz, dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ve iş arayanlar arasında köprü olan Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz ayında 285 vatandaşın istihdamına aracı oldu.
1: Haftanın özeti.
5: 6 Ağustos Perşembe. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, biz şehit ailelerimizin gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği arttıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulundu. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, şehit ailelerini ve gazileri ilgilendiren kanun teklifinin genel kurula sevk edildiğini belirterek yaptığı açıklamada, bundan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılması gereken ne varsa polemik konusu olmadan çalışmakta azimli ve kararlıyız dedi.
1: Haftanın özeti.
5: 7 Ağustos Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesabına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında derneğin yönetimine kayyum atanmasına ve tüm faaliyetlerin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumdan başlayıp aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri güvenli şekilde elektronik ortamda takip edilecek dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan Vekil Cıngı, Kayseri'deki üniversiteler hakkında bilgi verdi. Cıngı şunları söyledi.
7: Üniversite tercih ederken sadece fakülte, bina, bölüm, hocaları ve eğitim kalitesini tercih etmiyorsunuz. Aynı zamanda üniversitenin bulunduğu şehrin de sizin eğitim hayatınızda çok önemli bir rolü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada lojistik açıdan ülkemizin tam ortasında bulunması hasebiyle hava ve kara yollarının, demir yollarının ulaşım merkezinde ve sosyo-kültürel açıdan da bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan bütün altyapıya sahip çok gelişmiş bir şehir. Özellikle Erciyes Kayak Merkezimizin kışın şehrimizde oluşturmuş olduğu büyük turizm potansiyeli ve uluslararası misafir kabulü oradaki üniversite öğrencilerimize de çok sayıda hem part-time iş imkanı hem de çok ciddi bir sosyalleşme hazırlıyor. Doğru tercih yapmak, tercih yapacak arkadaşlarımızın da Kayseri'deki 5 üniversiteden bir tanesini seçmesi hem de şehrimizin ivmelenen gelişimine katkı sağlayacak ve değerli insan kaynağını şehrimize adapte etme konusunda da bizlere güç verecektir, destek verecektir.
1: Haftanın özeti.
5: Kayseri Tekvando İl Temsilcisi Özben Şimşek, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret ederek Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Erva Spor Okulları hakkında bilgiler aktardı. Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
8: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
9: Bu hafta yine oldukça ilginç bir konuyla karşınızdayız. Yaklaşık 800 yıl öncesinden günümüze adeta bir mektup gibi gönderilmiş olan, özellikle Selçuklu eserlerinde bulunan taşçı işaretlerini hiç duydunuz mu?
10: Taş yalnızca bir yapı malzemesi değildir. O zamanın sessiz hafızasıdır. Selçuklu sanatı bezemelerin oya gibi taşlara işlenmesinden dolayı adeta bir taş medeniyetidir. Çoğu zaman görkemli eserleri onları yaptıran banilerin adıyla anarız. Oysa bu ihtişamın ardında adı bilinmeyen nice emek, nice maharet gizlidir. Bir mabedin sütununda, bir hanın duvarında, bir köprünün kemerinde görünmeyen ellerin eşsiz izleri vardır. İşte o izler taşçı ustalarının kendileridir. İsimsiz kahramanlar. Yapıyı yükselten, taşa ruh veren, her darbede sabrı ve sanatı yoğuran ustalar. Onlar unutulup gitmemek için sessizce konuşmayı seçmişlerdir. Ne bir kitabe, ne bir övgü beklemişlerdir. Bunun yerine taşın kalbine küçük işaretler işlemişlerdir. Adeta biz de vardık demişlerdir. Kimi zaman bir duvarın iç yüzeyinde saklıdır bu izler. Kimi zaman güneşe bakan bir cephede. Bazen yükseklerde, ulaşılması güç noktalarda. Bazen de göz hizasında fark edilmek istercesine. Bazen bir tek harf eski bir alfabenin yankısıdır. Göktürk alfabesi gibi. Bir motif, uğurun ve inancın sembolü gibi. Kimi yerde Mührü Süleyman, kimi yerde ise güneş çarkı ve çoğu zamanda kendi ait olduğu Oğuz boyunun hatırası olan tamgalar. Her biri geçmişten bugüne uzanan ince bir köprüdür aslında. Artık bir eserin önünden geçerken sadece büyüklüğüne, heybetine bakmayın. Duvarlarına yaklaşın, yüzeyine dikkatle göz gezdirin. Belki de yüzyıllar öncesinden size göz kırpan bir işaretle karşılaşacaksınız. Ve eğer mümkünse dokunun o izlere. Parmaklarınız taşın oyuklarında gezinirken zamanın perdesi aralanır. O an yalnızca bir yapıya değil, yüzyıllar öncesinin emeğine, ustalığına ve insanına temas edersiniz. Taşçı ustalarının asıl arzuları da bu değil miydi? Taşın kendi dilinde saklı bir zaman tüneli gibi zamanı aşan bir dokunuşla hatırlanmak. Gelin tüm bu anlatılanları biraz hoş örneklerle de görelim. Göktürk alfabesinde I seslerine karşılık gelir. Bulunduğu yer yoğun burç. Göktürk alfabesinde OU seslerine karşılık gelir. Oğuzların Dodurga boy tamgasıdır. Bulunduğu yerler yoğun burç, Gevher Nesibe Şifahanesi, Çifte Kümbet, Battal Gazi Camii, Sahabiye Medresesi, Köşk Medresesi. Göktürk alfabesinde K, Ok, Uk, Q seslerine karşılık gelir. Bulunduğu yerler Gevher Nesibe Şifahanesi, Yoğun Burç, Hunat Hatun Camii, Battal Gazi Camii, Hacı Kılıç Camii. Göktürk alfabesinde L sesine karşılık gelir. Bulunduğu yerler Gevher Nesibe Şifahanesi, Hunat Hatun Camii, Seracettin Medresesi. Oğuzların Salur Boy tamgasıdır. Bulunduğu yerler Gevher Nesibe Şifahanesi, Hacı Kılıç Camii, Seracettin Medresesi. Göktürk alfabesinde D sesine karşılık gelir. Oğuzların Avşar Boy tamgasıdır. Bulunduğu yer Gevher Nesibe Şifahanesi, Hacı Kılıç Camii, Seracettin Medresesi. Oğuzların Eymür Boy tamgasıdır. Bulunduğu yerler Battal Gazi Camii, Hunat Hatun Camii. Göktürk alfabesinde G sesine karşılık gelir. Bulunduğu yerler Gevher Nesibe Şifahanesi, Han Camii Kümbeti. Oğuzların Kara Evli Boy tamgasıdır. Bulunduğu yerler Gevher Nesibe Şifahanesi, Hacı Kılıç Camii, Battal Gazi Camii, Dört Ayak Türbesi. Mührü Süleyman tamgası olup bulunduğu yer Yoğun Burç. Güneş Çarkı tamgası olup bulunduğu yer Hunat Camii. Oğuzların Kayı Boy tamgası olup bulunduğu yer Battal Gazi Camii.
9: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında tarihi eserlerin, özellikle de Selçuklu eserlerinin yanından geçerken bakarak değil görerek geçmenizi özellikle tavsiye ederim.

0: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 3 Ağustos Pazartesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka okuryazarlığının yaygınlaşması gerekiyor. Bunun için önümüzdeki 2 yıl içinde 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka okuryazarlığı kazandırmaya gayret edeceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Temmuz ayında

0: Da yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek %31,8 gerçekleşti dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TENMAK araştırma burs programında yapılan yoğun katılımlardan dolayı normalde 300 olan bursiyer kontenjanını 500'e, 28 olan bölüm sayısını ise 38'e çıkardıklarını belirterek, YKS başarı sıralamasında ilk 100'e giren 500 öğrencimize aylık 13.750 lira başarı bursu sağlayacağız dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sunulan yeni desteklerin esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Aydınlık evlerde kütüphane yapılacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, akıl küpü kütüphanelerimizden birini daha Aydınlık Evler mahallemize kazandıracağız. Kütüphanemizi Burhan Dinçbal Ortaokulu'nun yanında yapacağız dedi. Yahyalı Belediyesi, hizmet kalitesini arttırmak ve araç filosunu güçlendirmek amacıyla bünyesine kazandırdığı çekici tırı düzenlenen törenle hizmete aldı. CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından Hacılar, Sarıolan ve Sarız ilçe başkanlığında görevlendirme yapıldı. Bu kapsamda Hacılar ilçesi başkanı Doğan Bolat, Sarıolan ilçe başkanı Murat Özcan ve Sarız ilçe başkanı Abdullah Binboğa oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2026-2027 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kişi başı 5000 TL kırtasiye ve beslenme desteği sağlanacak. Yardım başvuruları 3-17 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
1: Haftanın özeti.
0: 4 Ağustos Salı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içerisinden geçtiğimiz zorlu konjektürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir, dedi. Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Yüksek Askeri Şura bildirisinde 30 Ağustos 2026 tarihinde geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atanmıştır denildi. Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanı ve Kayseri Garnizon Komutanı olarak görev yapan Hasan Volkan Güleryüz, kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibariyle emekliliğe sevk edildi. Öte yandan Hava Kuvvetleri'nde görev yapan ve Türkiye'nin ilk astronotu unvanını taşıyan Hava Pilot Albay Alper Gezer Avcı, Tuğgeneralliğe yükseltildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. 73.sü olan Yeni Dünya Erva Spor Okulu, geliştirilen törenle Talas'ta açıldı. Açılan tören sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Mahmut Göksu abim, Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı, benim çok eskiden beri çok kıymet verdiğim değerli bir abim. Ama aynı zamanda Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı. Dolayısıyla Erva ile beraber onların hem bilimsel hem ilimle ilgili çalışmaları, hem öğrencilerimize verilecek eğitimlerle ilgili çalışmaları sporla birleştirdiğimizde, bakın göreceksiniz, bugün bir tarihi bir an yaşıyoruz. Bambaşka bir seviye çıkacak. Ve bunu inanıyorum. Yeni Dünya Vakfı bunu tüm Türkiye'ye yayılması noktasında çok önemli bir misyona sebep olacak. Ben hem Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanımıza hem de Kayseri'deki Yeni Dünya Vakfı Başkanımız Mehmet Demirci Hocam'a teşekkür ediyorum. Buranın ortaya çıkmasında gece gündüz mücadele ettiler. Sürekli hem beni hem genel başkanlarını bilgilendirdiler. İnşaat aşamasının her aşamasında kontrolleri oldu. Şimdi buradayız. Ervaç'a gibi büyümeye devam edecek. Göreceksiniz. Bu günleri 10 yıl sonra konuştuğumuzda, olimpiyat madalyaları geldiğinde, uluslararası madalyalar geldiğinde bunu konuşacağız. 532 tane ulusal ve uluslararası madalya var şu an elimizde. Dünya şampiyonlukları, dünya ikincilikleri, Avrupa şampiyonlukları. Ama burayı da Mehmet Hocam'a emanet ediyoruz. Yeni Dünya Vakfı da her birimizi gururlandıracak.
3: İnşallah.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Haftanın özeti.
0: Kayseri'nin altyapı yatırımlarını planlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ'mizle birlikte bir yandan mevcut kaynaklarımızı korurken diğer yandan yeni su kaynaklarını şehrimize kazandırmak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Açılan her yeni sondaj kuyusu şehrimizin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım niteliği taşımaktadır dedi. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde belediyelerine hibe edilen kepçeyi teslim aldıklarını duyurdu. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Kocasinan Belediyesi hakkında açıklamalarda bulunarak ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Dumanın neden çıktığını belgeleriyle açıklayın da millet de rahat etsin dedi.
1: Haftanın özeti.
0: 5 Ağustos Çarşamba. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Faik Öztrak Başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, meclise sunulan çerçeve yasaya tepki gösterdi. Dervişoğlu, İmralı ve sarayın ortaklaşarak meclise getirdiği yasanın hesabını genel kurulda da, meydanlarda da tek tek soracağız dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, Kayserimizin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ve iş arayanlar arasında köprü olan Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz ayında 285 vatandaşın istihdamına aracı oldu.
1: Haftanın özeti.
0: 6 Ağustos Perşembe. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, biz şehit ailelerimizin gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği arttıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulundu. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, şehit ailelerini ve gazileri ilgilendiren kanun teklifinin genel kurula sevk edildiğini belirterek yaptığı açıklamada, bundan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılması gereken ne varsa polemik konusu olmadan çalışmakta azimli ve kararlıyız dedi.
1: Haftanın özeti.
0: 7 Ağustos Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesabına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında derneğin yönetimine kayyum atanmasına ve tüm faaliyetlerin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumdan başlayıp aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri güvenli şekilde elektronik ortamda takip edilecek dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan Vekil Cıngı, Kayseri'deki üniversiteler hakkında bilgi verdi. Cıngı şunları söyledi.
3: Üniversite tercih ederken sadece fakülte, bina, bölüm, hocaları ve eğitim kalitesini tercih etmiyorsunuz. Aynı zamanda üniversitenin bulunduğu şehrin de sizin eğitim hayatınızda çok önemli bir rolü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada lojistik açıdan ülkemizin tam ortasında bulunması hasebiyle hava ve kara yollarının, demir yollarının ulaşım merkezinde ve sosyo-kültürel açıdan da bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan bütün altyapıya sahip Çok gelişmiş bir şehir. Özellikle Erciyes Kayak Merkezimizin kışın şehrimizde oluşturmuş olduğu büyük turizm potansiyeli ve uluslararası misafir kabulü oradaki üniversite öğrencilerimize de çok sayıda hem part-time iş imkanı hem de çok ciddi bir sosyalleşme hazırlıyor. Doğru tercih yapmak, tercih yapacak arkadaşlarımızın da Kayseri'deki 5 üniversiteden bir tanesini seçmesi hem de şehrimizin ivmelenen gelişimine katkı sağlayacak ve değerli insan kaynağını şehrimize adapte etme konusunda da bizlere güç verecektir, destek verecektir.
1: Haftanın özeti.
0: Kayseri Tekvando İl Temsilcisi Özben Şimşek, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret ederek Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Erva Spor Okulları hakkında bilgiler aktardı. Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Yayın tekrarı.
4: Gezici Radar programı başlıyor.
5: Dur lan, dur lan.
6: Ben mi konuşacağım, ne diyeceğim?
7: Ama ya baba, fotandırın içine düşerim ben. Nasıl tutuyum ben onu? Onu atacağım derken kendimi atarım içine.
6: Olur mu? Biz kendimizi atıyor mu?
8: Olur mu? Beceremezsem ne olacak?
9: Merhabalar sevgili Gezici Radar takipçilerimiz. Teknoloji çağında sizleri köy hayatına götürüyoruz. Sarıoğlan'da Tuzla Palas Köyü'nü ziyaret edeceğiz. Köy yaşantısını ekranlarınıza getireceğiz.

Türkiye'deki diğer tuz göllerinden ayrılmak için yanında bulunan Palas'tan adını alan Palas Tuzla Gölü'ndeyiz şimdi. Özellikle flamingoları görüntülemek için geldik ama müthiş bir rüzgar ve yağmur başladı. O yüzden birazdan ekranlarınıza flamingolara da ev sahipliği yapan bu gölü getireceğiz. Sevgili takipçilerimiz, aynı zamanda suların çekilmesiyle birlikte hayat ağacı denilen bir motifin de oluşmuş olması Palas Tuzla Gölü'nü ön plana çıkarıyor. Hem ülke içinden ziyaretçileri de bol bol ağırlayan Palas Tuzla Gölü flamingolara da ev sahipliği yapıyor. Birazdan sizleri flamingoların görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz. Tabii ki şu anda henüz su yüksekliği fazla değil. Kış aylarında da daha ziyade tuz görüntüsü ortaya çıkıyor. Şimdi sizleri flamingoların görüntüleriyle baş başa bırakıyorum.

0: Talas'tayız. Asiye ablanın yanındayız sevgili takipçilerimiz. Sarıoğlan'da Talas elma yanaklı bir ablamın yanındayız.
1: Pandırı sıcağından kızarmış.
0: Pandırı sıcağından mı oldu? Evet. Nasıl güzel ekmek yapıyorsunuz Asiye ablam. Nasıl böyle mis gibi kokuyor burası. Anlatamam size. Biraz böyle biz de unutmaya yüz tutmuştuk dedi Asiye abla. Sık sık yapmaz mısınız artık?
1: Yok. Muhtar taze ekmek seviyor. Fırından yiyor.
0: Öyle mi? Ya şunun yerine tercih edilir mi? Gerçekten tandır ekmeğinin yerini tutmaz herhalde hazır ekmekler.
1: Tutmuyor da.
0: Biraz da sanki hanımlar alıştı değil mi rahata?
1: Öyle oluyor.
0: Öyle oldu. Neler yapıyorsun Asiye abla? Nasıl yapılır mesela bu ekmek? Önce bir onu dinleyelim.
1: Bizim gölümüzün tuzundan katıyor.
0: Oh.
1: İneklerimizin yoğurdundan bu kadar tuz. Maya.
0: Maya güzelce hamur mayalanıyor.
1: Evet, yoğuruyoruz, bastırırız.
0: Tandır ekmeği güzelce yuvarlanıyor. Hafiften şöyle açılıyor. Yastığın üstünden tandıra gidiyor. Bu tandır da buraya has bir tandır mı?
1: Evet, toprağımız var.
0: Talasın toprağından yapılıyormuş
1: kendi
0: tandır.
1: Toprağımız.
0: İçinde ne yakıyorsun şimdi? Odun mu yanıyor? Ne yanıyor?
1: Odun da yaktım. Tezek de yaktım. Tezek. Kerme yani. Kerme. Koyunların ne inşisi. Hayvansal şeyle yapıyoruz öyle de köz oluyor artık bu yani. Hayvansal bir ürün kalmıyor.
0: Yanıp bitiyor.
1: Evet. Köz oluyor sadece. Közünü de yapıyor.
0: Peki senin hayvanlarında var mı inek, koyun?
1: 3-4 senedir yok yani. Vardı da hep.
0: Neden bıraktınız?
2: Eşi muhtar oldu.
0: Eşi muhtar oldu. Ahmet muhtarımın eşi Asiye abla. Öyle evet. Olunca bitti mi? Çocuklar yanınızda mı? Burada mı?
1: Tek oğlum var. Kızlarım evlendi.
0: Evlendi. Nereye gittiler?
1: Kızımın ikisi de burada da. Biri yukarıda oturuyor benzinliğin orada. Hı-hı. Biri de burada şimdi gelir.
0: Siz seviyor musunuz Palas'ta olmayı, Palas'ta
1: ben
0: yaşamı?
1: Çok seviyorum. Ben Kayseri'den buraya geldim. 10 yıl yaşamıştım Kayseri'de.
0: Gittin, geri duramadın, geldin mi?
1: Döşemeci muhtarımız özellikle bıraktığı için.
0: Tekrardan döndünüz.
1: Biz de ülkemize geldik, mahallemize.
0: Şu güzel ekmeğin tadına da bakalım öyle değil mi? Palas'ta tandır ekmeği böyle yapılıyor efendim. Güzelce mayalanıyor, sonra da tandırda pişiyor. Asiye abla çok lezzetli ekmek. Ellerine sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Bu arada Palaslı hanımlar bize bu yörede pişen yemekleri de yapmışlar. Evet. Onları da anlatacağız. Asiye ablayı da alıyorum, oraya geçiyoruz. Dün Palas muhtarı Ahmet Zengin'i aradım. Dedim ki muhtarım Sarıoğlan'a geleceğiz. Orada da yöresel yemekleri görelim. Hanımlar dedim bir şeyler hazırlayabilirler mi o yörede pişen? Maşallah masayı donatmışlar. Çok güzel ya. Bu dönemde artık hani birçok şey hazıra döndü ya. Sizin hala böyle hayvancılıkla, tarlayla, tapanla uğraşıyor olmanız çok güzel. İsminiz ne?
3: Tuğba Zengin.
0: Tuğba abla gerçekten çok güzel şeyler hazırlamışsınız. Şurada teyzemin yaptığı bir çorba var. Özellikle bunu merak ettik. Bu da yine Palas'a has bir çorbaymış. Teyzeciğim senin adın neydi?
4: Şennur.
0: Şennur teyze nasıl yapılır bu çorba?
4: Suya atarık, mercimeğe kızarır. Hı-hı. Kili soğuk soğuk daha güzel olur.
0: Yeşil mercimek var, nohut var, bulgur var içinde.
4: Kavrulmuş un var.
0: Kavrulmuş un var.
4: Onu da yaparız.
0: Çok güzel.
4: Ya da nane. Neydi kıta?
0: Toz biber, tereyağı diyor bak.
4: He.
0: Baharatlar da konduğu zaman kışın böyle sağlıklı bir çorba değil mi?
4: Öğretme vardı resmiye de dedi ki Şenur teyze bu çok lezzetli, çok da yarar insana dedi. Çok
0: doğru. Dedi. Doğru, nohut var, mercimek var içinde çok faydalı. Su böreği de her yerde hemen hemen yöremizde yapılan bir börek değil mi?
1: Aynen,
0: onu da yapalım. Sizden dinleyelim.
3: Su böreğini önce hamurunu yumurtayla karan, tuz koyan, yumurta koyan, hamurunu karan. Ondan sonra içine hazırlan, etinden, soğandan kıyma. Ondan sonra hamurunu açan, suyla haşlan. Haşlan döşeceksin. 3 sefer döşeriz biz bunu etini.
0: Peynir var değil mi? Hiç et mi
3: et,
0: var?
3: Et, et, kıyma var biz.
0: Peynir. Kıymayla mı yapın Palas'ta? Evet. Peynirli de olur, Palas'ta kıymalı olurmuş.
3: Aynen öyle. Peynir de pek sevmek.
0: Aman peyniri ne yapacaksın? Kıyma olacak değil mi?
3: İlla kıyma.
0: Şimdi şurada şöyle güzel bir tatlımız var. Bu tatlı da yine dediğimiz gibi birçok yöremizde yapılır. Palas'ta da böyle yapılıyormuş. Adı ne bunun?
3: Onun adı Palıza.
0: Palıza. Ne var içinde?
3: Şeker, un, zeytinyağı.
0: Zeytinyağı var, şeker var, un var. Güzelce böyle hafiften pişiyor, yağ da üstüne dökülüyor.
3: Bunu iyice karıştırıyorsun, şeyi koyuyorsun işte. Ocağın üstüne bayağı uğraşıyorum bunu. Çok yani yemek isteyen bir şey.
0: E, muhallebi gibi görünüyor, basit gibi görünüyor da zor mu?
3: Bir saat bir şey, bir saat zor.
0: Gençlik mi güzeldi yani? Gençliğindeki zaman mı güzeldi, şimdi mi güzel?
4: Şimdi iş göremiyor, kuş göremiyor. Kocalar neye yarar?
0: Kocalar neye yarar?
4: Bunları hep yapıyordu.
0: Hepsini tek başına yapıyordun, 4 çeşit yemeği.
2: Ve şu yemeğimizi de özellikle bahsetmek istiyorum. Bu düğün yemeğiymiş. Ne diyordunuz ismine?
4: Kıymalı, kıymalı diyerek yapılır. O da soğan güzelce kavrulur önce yağıyla beraber. Güzelce kavurup baharatları atıldıktan sonra kıyma, etin kıyması yani. Hı hı. Onu içine döküp onunla güzelce bir kavrulur. Sonra suyu ilave edilir salçası. Ondan sonra kaynar işte, hı, ne kadar kaynarsın. Biz nişanlıyken annelerimiz yemekler yaptığı zaman bunu mantının arkasına getirirlerdi. Hmm. Mantıdan kalanın üstüne dökerlerdi.
0: Mantıdan kalırsa bunun üstüne dökülür, o ziyan edilmez yani. O da yenirdi.
4: Böyle yenirdi.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yine yaprak sarmamız da yöremize has. Onu da ekranlara getirmiş olalım. Palaslı hanımlar bugün bizi çok güzel ağırladılar. Hepinizin eline sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Biraz önce Tuğba abla bahsetti. Aynı zamanda hayvancılık da var. Keçileri göreceğiz değil mi? Keçileri görmeye gidiyoruz. Tuzla Palas'ta tabii ki hayvancılık da çok yaygın ve burada yaşayan insanlar hayvancılıkla da uğraşıyorlar. Onlardan bir tanesi de Şerife. Sıkı sıkı tuttuk kaçmasın diye keçiyi. Evet. Şimdi bu onun annesi değilmiş.
5: Annesi değil ama annelik yapıyor. Tuttu muydu hemziriyor. O da ısırıyor.
0: Çok da böyle bir zoraki annelik gibi. Evet. Çok da hevesli değil işin açığı annelik yapmıyor.
5: Biz tutunca emziriyor zaten. Normalde
0: biraz
5: emzirmiyor.
0: Zorla emziriyor. Yavrunun annesini kaybetmişiz. Öyle olunca da diğer keçimiz ona annelik yapmaya çalışıyor. Biraz zorlanıyor ama. Verir mi? Süt veriyorlar mı?
5: Veriyorlar, evet.
0: Kaç tane keçin var Şerife?
5: 15 tane.
0: Gidecek mi kurbanla bunlar?
5: Yok, biz bunları evde beslemek için.
0: Anladım, satmayacaksınız. He. Kurbanlık olmayacaklar yani.
5: Kızım çok seviyor, onun için de
0: kızın
5: besliyor.
0: Kızın için mi besliyorsun? Evet. Vallahi çok
5: i̇ki
0: güzel.
5: İki tane aldık, iki tane de bu kadar töredi yani.
0: Aa, güzel, bu böyle gidilebilir evet. Yani. Bayağı bir sayı artabilir. O zaman evet. Bir de şöyle süt sağsın Şerife, onu da izleyelim ya. Mustafa, sen bugün okula niye gitmedin?
6: Kayseri Radar geliyor diye okuldan kaçtım.
0: Sen güvercin besliyormuşsun.
6: Evet.
0: Kayseri Radar geliyor diye de okula da gitmedin.
6: Evet.
0: Gel gidelim de hadi o güvercinlere bakalım.
6: Tamam, gidelim. Bu kuşun adı Beyaz. Hı. Şurada şu yem yiyen ala beyazlığı üstünde az bir şey çillik var. O beyaz. Anlatırsam ağaç dönen gel.
0: Bak ya, şaka gibi lan ya. Sarıoğlan'da Palas'ta çok güzel insanlarla tanıştık. Biz çok keyif aldık. Umarız sizler de aynı keyfi almışsınızdır. Gezici Radar bir sonraki hafta yepyeni bir bölümle karşınızda olacak. Şimdilik hoşça kalın.

0: Gezici Radar programı sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
4: Şimdi gözümde canlandılar.
3: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
5: Böyle ayrılık olmaz.
3: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: Selen'de yerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geyirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
3: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
7: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
8: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
9: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. Etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
8: Radyo Radar Pazar Yerleri.
10: Bu
8: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
9: Haftanın özetini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 3 Ağustos Pazartesi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka okuryazarlığının yaygınlaşması gerekiyor. Bunun için önümüzdeki 2 yıl içinde 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka okuryazarlığı kazandırmaya gayret edeceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek %31,8 gerçekleşti dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TENMAK Araştırma Burs Programı'nda yapılan yoğun katılımlardan dolayı normalde 300 olan bursiyer kontenjanını 500'e, 28 olan bölüm sayısını ise 38'e çıkardıklarını belirterek, YKS başarı sıralamasında ilk 100'e giren 500 öğrencimize aylık 13.750 lira başarı bursu sağlayacağız dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sunulan yeni desteklerin esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Aydınlık evlerde kütüphane yapılacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, akıl küpü kütüphanelerimizden birini daha Aydınlık Evler mahallemize kazandıracağız. Kütüphanemizi Burhan Dinçbal Ortaokulu'nun yanında yapacağız dedi. Yahyalı Belediyesi, hizmet kalitesini arttırmak ve araç filosunu güçlendirmek amacıyla bünyesine kazandırdığı çekici tırı düzenlenen törenle hizmete aldı. CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından Hacılar, Sarıolan ve Sarız ilçe başkanlığında görevlendirme yapıldı. Bu kapsamda Hacılar ilçesi başkanı Doğan Bolat, Sarıolan ilçe başkanı Murat Özcan ve Sarız ilçe başkanı Abdullah Binboğa oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2026-2027 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kişi başı 5000 TL kırtasiye ve beslenme desteği sağlanacak. Yardım başvuruları 3-17 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
8: Haftanın özeti.
9: 4 Ağustos Salı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içerisinden geçtiğimiz zorlu konjektürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir, dedi. Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Yüksek Askeri Şura bildirisinde 30 Ağustos 2026 tarihinde geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden Hava Kuvvetleri Komutanlığına muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atanmıştır denildi. Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanı ve Kayseri Garnizon Komutanı olarak görev yapan Hasan Volkan Güleryüz, kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibariyle emekliliğe sevk edildi. Öte yandan Hava Kuvvetleri'nde görev yapan ve Türkiye'nin ilk astronotu unvanını taşıyan Hava Pilot Albay Alper Gezer Avcı, Tuğgeneralliğe yükseltildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. 73.sü olan Yeni Dünya Erva Spor Okulu, geliştirilen törenle Talas'ta açıldı. Açılan tören sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
10: Mahmut Göksu abim, Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı, benim çok eskiden beri çok kıymet verdiğim değerli bir abim. Ama aynı zamanda Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı. Dolayısıyla Erva ile beraber onların hem bilimsel hem ilimle ilgili çalışmaları, hem öğrencilerimize verilecek eğitimlerle ilgili çalışmaları sporla birleştirdiğimizde, bakın göreceksiniz, bugün bir tarihi bir an yaşıyoruz. Bambaşka bir seviyeye çıkacak. Ve bunu inanıyorum. Yeni Dünya Vakfı bunu tüm Türkiye'ye yayılması noktasında çok önemli bir misyona sebep olacak. Ben hem Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanımıza hem de Kayseri'deki Yeni Dünya Vakfı Başkanımız Mehmet Demirci Hocam'a teşekkür ediyorum. Buranın ortaya çıkmasında gece gündüz mücadele ettiler. Sürekli hem beni hem genel başkanlarını bilgilendirdiler. İnşaat aşamasının her aşamasında kontrolleri oldu. Şimdi buradayız. Erva Çelik gibi büyümeye devam edecek. Göreceksiniz. Bu günleri 10 yıl sonra konuştuğumuzda, olimpiyat madalyaları geldiğinde, uluslararası madalyalar geldiğinde bunu konuşacağız. 532 tane ulusal ve uluslararası madalya var şu an elimizde. Dünya şampiyonlukları, dünya ikincilikleri, Avrupa şampiyonlukları. Ama burayı da Mehmet hocama emanet ediyoruz. Yeni Dünya Vakfı da her birimizi gururlandıracak.
11: İnşallah.
10: Teşekkür ediyorum.
8: Haftanın özeti.
7: Kayseri'nin altyapı yatırımlarını planlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ'mizle birlikte bir yandan mevcut kaynaklarımızı korurken diğer yandan yeni su kaynaklarını şehrimize kazandırmak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Açılan her yeni sondaj kuyusu şehrimizin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım niteliği taşımaktadır dedi. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde belediyelerine hibe edilen kepçeyi teslim aldıklarını duyurdu. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Kocasinan Belediyesi hakkında açıklamalarda bulunarak ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Dumanın neden çıktığını belgeleriyle açıklayın da millet de rahat etsin dedi.
8: Haftanın özeti.
7: 5 Ağustos Çarşamba. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, meclise sunulan çerçeve yasaya tepki gösterdi. Dervişoğlu, İmralı ve sarayın ortaklaşarak meclise getirdiği yasanın hesabını genel kurulda da, meydanlarda da tek tek soracağız dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, Kayserimizin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ve iş arayanlar arasında köprü olan Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz ayında 285 vatandaşın istihdamına aracı oldu.
8: Haftanın özeti.
7: 6 Ağustos Perşembe. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, biz şehit ailelerimizin gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği arttıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulundu. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, şehit ailelerini ve gazileri ilgilendiren kanun teklifinin genel kurula sevk edildiğini belirterek yaptığı açıklamada, bundan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılması gereken ne varsa polemik konusu olmadan çalışmakta azimli ve kararlıyız dedi.
8: Haftanın özeti.
7: 7 Ağustos Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prenses Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesabına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında derneğin yönetimine kayyum atanmasına ve tüm faaliyetlerin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumdan başlayıp aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri güvenli şekilde elektronik ortamda takip edilecek dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan Vekil Cıngı, Kayseri'deki üniversiteler hakkında bilgi verdi. Cıngı şunları söyledi.
12: Üniversite tercih ederken sadece fakülte, bina, bölüm, hocaları ve eğitim kalitesini tercih etmiyorsunuz. Aynı zamanda üniversitenin bulunduğu şehrin de sizin eğitim hayatınızda çok önemli bir rolü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada lojistik açıdan ülkemizin tam ortasında bulunması hasebiyle hava ve kara yollarının, demir yollarının ulaşım merkezinde ve sosyo-kültürel açıdan da bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan bütün altyapıya sahip Çok gelişmiş bir şehir. Özellikle Erciyes Kayak Merkezimizin kışın şehrimizde oluşturmuş olduğu büyük turizm potansiyeli ve uluslararası misafir kabulü oradaki üniversite öğrencilerimize de çok sayıda hem part-time iş imkanı hem de çok ciddi bir sosyalleşme hazırlıyor. Doğru tercih yapmak, tercih yapacak arkadaşlarımızın da Kayseri'deki 5 üniversiteden bir tanesini seçmesi hem de şehrimizin ivmelenen gelişimine katkı sağlayacak ve değerli insan kaynağını şehrimize adapte etme konusunda da bizlere güç verecektir, destek verecektir.
8: Haftanın özeti.
7: Kayseri Tekvando İl Temsilcisi Özben Şimşek, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret ederek Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Erva Spor Okulları hakkında bilgiler aktardı. Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
8: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
11: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
8: Yayın tekrarı.
13: Siyasetin kalbi burada atıyor. Gündemin perde arkasını, kritik gelişmeleri ve yorumları ekranlarınıza taşıyoruz. Siyasi Gündem, Duygu Sarıncan'ın sunumuyla her pazartesi saat 11'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
14: Sevgili Kayseri Radar takipçileri ve frekansını 91.8'e ayarlamış Radyo Radar dinleyicileri, Siyasi Gündem programıyla karşınızdayım. Ben Duygu Sarınca. Bizlere sorularınızı şu anda izlemiş olduğunuz sosyal medya hesaplarımızdan ve 352-336-2598 numaralı WhatsApp hattımızdan ulaştırabilirsiniz. Bugün Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
15: Hoş
14: Erdal
15: bulduk.
14: Bey.
15: Nasılsınız? İyiyiz, sağ olun. Siz nasılsınız?
14: İyiyiz bizler de. Yani çok yakından tanıyoruz biz sizi. O yüzden tanıyalım kısmına geçmek isterim ama dilerseniz tanıyalım diye de başlayabiliriz.
15: Geçelim. Mevzular önemli. Başlıklar evet. Önemli. Oralara vakit kaybetmeden giriş
14: evet,
15: yapalım.
14: Hoş geldiniz tekrar.
15: Sağ olun.
14: Şöyle dilerseniz yerelden başlayalım. Teşkilat çalışmalarından başlayalım. Siz gece gündüz sahada olan bir partisiniz diyebiliriz.
15: Evet.
14: Gece ziyaretlerinizi de görüyoruz. Halkla bir araya geliyorsunuz. Neler söylersiniz?
15: Bizim görevimiz bu. Yani Saadet Partisi şu an muhalefette, Kayseri'de ana muhalefette seçmene ulaşıp siyasi partilerin birinci öncelikleri seçmene ulaşıp oradaki talepleri, değerlendirmeleri doğru okuyup muhalefette ise bununla ilgili hazırlıkları yapmak, projeler üretmek, iktidarda ise çalışma yapmak durumunda. Saadet Partisi'nin bu ikisinden de farklı bir durumu söz konusu var. Biz hem iktidar kanadına bunları iletiyoruz. Bakınız böyle bir eksiklikler var. Düzeltirseniz sizin açınızdan iyi olur diye. Öte yandan da bizlerin göreve geldiğimizde neler yapacağımız hususunda da çalışmalar yapıyoruz. Yani iki taraflı çalışıyoruz. Bunun için de gece gündüz çalışmak gerekiyor. Hani tabir yerindeyse siyasilerin en çok kullandığı gece gündüz durmaksızın çalışıyoruz diye. İşte o Saadet Partisi'nin yaptığı çalışma kendilerinin değil, diğerlerinin değil yani. O yüzden biz o söze, o konuştuğumuz söze uygun hareket etmeye çalışıyoruz. Bunun da çok olumlu, verimli karşılıklarını alıyoruz. Benim ilk hani kıyas yapıyorum sürekli. 2024 yılı ilk göreve geldiğim günde teşkilatta bir karar aldık. Teşkilat yönetim kurulumuzla birlikte dedik ki henüz daha belki bir hafta dolmadan eczacılar haftasıydı zannedersem. Eczaneleri ziyaret edelim dedik. Eczacı esnafını ziyaret edelim diye çıktığımızda birçok esnafımızdan karşılaştığımız, birçok esnafımızın bize şu cümleyi kurduğu neticesine karşılaştık. Hayırdır dediler, yani seçim kararı alındı, bizim haberimiz yok. Niçin geldiniz falan. Dedik valla siyasi partiyiz, yani sizden yarın bir gün oy isteyeceğiz de yüzümüz olsun diye önceden geliyoruz falan. Ha tamam dediler. Şimdi aradan 2 yıl aşkın bir süre geçmiş. Biz hala vatandaşın yanına gidiyoruz. Geçtiğimiz günlerde İnönü Parkı'ndaydık. Akşam o sıcağında vatandaşlar güzel tadını çıkartıyorlar falan. Orada da dedikleri ya hayırdır seçim var. Hayır seçim yok. Ha Saadet Partisi o zaman diyorlar. Yani Saadet Partisi ya sağda Saadet Partisi vardır. Başka partilerde varsa seçim vardır.
14: Evet biz şunu da fark ettik. Şimdi bazı siyasi partilerde biz araştırıyoruz. İlçe başkanı kimmiş, il başkan yardımcıları kimmiş, teşkilatta kimler varmış, gençlikle kim ilgileniyor, kadın evet. kollarıyla. Ama Saadet Partisi'nde bunu görüyoruz. Önümüze düşüyor çünkü.
15: Biz mütemadiyen, bakınız sizin de yayın organlarınızda yine zemin buluyorlar. Bizim birim başkanlarımız özellikle bir proje ürettikleri zaman onların kamuoyuyla kendilerinin paylaşmasını özellikle istiyoruz. En çok yine kamuoyunun yakından tanıdığı mahalli idareler birim başkanımız Sayın Adnan Kenanoğlu, Sosyal İşler Birim Başkanımız Sayın Ali Karademir, tanıtmayla ilgili zaten Adem Bey'i bütün basın yayın organları tanıyor, Adem Sükut beyefendiyi. Aynı zamanda hukukla ilgili Oğuz Boydak sizin de birkaç evet. programınıza konuk olmuştu. Şunu yapmaya çalışıyoruz. Şimdi biz genel manada Türkiye'de tek adam rejimine karşıyız. Efendim tek adam rejimi yok. Şimdi bir kişi her mevzuda bir kişi karar veriyor, tek onun ağzından çıkan cümlelerle iş yürüyor ise tek adam vardır yani. Biz bunu o tek adam rejimine karşıyız diyor ise kendi uygulamamızda da bunun öyle olmadığını göstermemiz lazım. O yüzden birim başkanlarımıza her fırsatta imkan sağlamaya çalışıyoruz. Bu şunun için de fayda sağlıyor. Vatandaşlarımız siyasetçileri birer kişiler üzerine yapmasınlar. Gerçekten birimler, çalışan teşkilat mensupları yaptıkları emeklerinin karşılığında mutlaka bunu en iyi anlatan kişi olacaktır. Yani örnek veriyorum. Mahalli İdareler Birim Başkanımız Sayın Adnan Kenanoğlu meydan Cumhuriyet Meydanı ile alakalı ki kendisi de orada esnaf olduğundan dolayı ciddi sıkıntılara bizzat vatandaştan gelen sıkıntılara maruz dinlemek durumunda kalıyor. Onları nasıl bir yol izleneceği hususunda kendi projelerini anlatıyor. Kamuoyuyla paylaşıyor. O da zemin tuttu zaten yani bir karşılık buldu meydanda bir çalışma başlattı. Siz hatta birkaç programda da bunu anlatma fırsatı oldu. Hı hı. Şimdi Adnan Bey'in kafasında oluşturduğu projeyi ben ondan daha iyi anlatamam. Ya da bir başkası ya da hukukla alakalı genel manada belirtilen bir değişiklik topluma nasıl yansıyacak konusunu benim hukuk birimimdeki avukat arkadaşım anlatabilir. Ben daha iyi anlatamam. Bana söylese de ben daha iyi anlatamam. O yüzden biz bu koordinasyonu muhafaza ederek güzel bir senkronizasyon içerisinde vatandaşımıza diyoruz ki bakınız burada şu mesajı da veriyoruz. Biz iktidara her türlü hazırız. Genel başkanımızın söylediği gibi. Biz kadrolarıyla hazırız. Biz projeleriyle hazırız. Biz çalışmalarıyla hazırız. Yani Saadet Partisi Kayseri'de iktidar olduğunda yine tıpkı şu anda seçim yokken çalıştığı gibi 7-24 çalışacak. Bu bir. Ekibi, kuvvetli ekibiyle tamamıyla bütün birimlerde, bütün ihtiyaç olunan her noktada liyakat sahibi insanlarla çalışacak. Bu iki. Üçüncüsü biz sürekli yani hem vatandaşımızla diyalogumuzu kopartmadan şimdi olduğu gibi eksik veya noksanlıkları giderecek projeler üreterek çalışmalarımıza hız vereceğiz. Bunun güvenini, göstergesini, izlenimini, analizini, her şeyini şu anda biz sahaya veren tek siyasi partiyiz. Orası net. Yani iktidar dahil olmak üzere hiçbir siyasi parti Saadet Partisi kadar sahada değil. Hiç kimse kusura bakmasın. Oturup masadan sürekli her konuda bir açıklama yayınlamak, bunu basına dağıtmak siyaset değildir. Yerine gitmek lazım. İlerleyen dakikalarda onlarla bahsederim. Sonuçta ayağına gittiğiniz zaman seçmenin orada kendi mekanında, kendi alanında anlattıkları çok farklı ve gerçekli. Her şey doğal ve vakıf oluyoruz. Buna karşında biz de kendi ürettiğimiz politikalara yön veriyoruz.
14: Evet. Şimdi seçmenin yaşadığı en büyük problem parti değişikliği. Yani oy verdiği insanın partisini değiştiriyor olması. Bunlar sık sık yaşanıyor aslında ama şöyle de bir durum var. Artık parti ayrılıyor. Partiler ayrıldı.
15: Parti ayrılımı tarihte ilk defa olmuş bir husus değil. Bizim mesela bizim partimiz defalarca bölünmüş, ayrılmış. Özü Saadet Partisi olarak kalmış. Teferruatları kimisi yok olmuş, kimisi devam ediyor ama sonuçta kök burası olarak nitelendiriliyor. Parti ayrımı bölümü konusunda yapacak bir şey yok. Fikir ayrılığında hemen gidip parti kuruluyor. O alışkanlığı değiştirme imkanı yok ama partilerden istifa edip başka bir yere katılma hususu dediğinizde orada bence ciddi manada vatandaşımızın da bir gard alması lazım. Ne gibi? Şimdi muhalefetten muhalefete geçişte sıkıntı yok. Der ki bir siyasi figür, ya tamam ben burada bir siyaset yapıyordum, burada işte seçimlere girdim, çeşitli görevler de aldım falan ama yani bu ekip ruhuyla uyuşamadım, o yüzden alanım daraldı, alanımı genişletmek için devam edeceğim, söylemlerimde bir değişiklik yok der. Muhalefetteyim yani. İktidara siz bana oy verirken ben iktidarın yanlışlıklarını söylüyordum, hala aynı yerdeyim. Düzeltmek için de bu kanadı sürekli yokluyorum veya kullanıyorum der. Ama ya muhalefette siz bol keseden atacaksınız, muhalif düşünenlerin oylarını alacaksınız, iktidar partisine gideceksiniz, oraya yamayacaksınız. Yok öyle yama. Yani bu ayıp. Seçmene direkt hakaret. İster milletvekili olsun, ister belediye başkanı olsun, ister meclis üyesi olsun, muhalefetteyken oyu alıp iktidara gittiği zaman bencilliğinden ibarettir. Kendisini düşünüyordur. Muhalefette nasıl olsa bu seçmen, evet işte şu bölgedeki seçmen muhalif, ben oradan bir gireyim kesin kazanırım, ondan sonra iktidara da yaslanıp konforunu yaşayayım demektir. Niye? Çünkü şunu sorar seçmen bir sonraki seçimde. Sen bize dedin ki şu eksiklikler var dedin. Biz bunu ancak biz tamamlarız dedin. Biz de sana güvendik, oy verdik. İktidar tarafına geçtin. Hani o eksikliklerden hangisini yaptın, hangisini düzelttin?
14: Gittin bari orada yaptır.
15: Ya mesela da... yani de ki ben evet şu söylemlerimin arkasındayım. Hı hı. Burada tamam muhalefetteki bunu yapma imkanım olmuyor. İktidar gücüyle bunu yapmak istiyorum diye de ve yap. Bunu yaparsa zaten vatandaş bunu takdir eder, karşılığını da verir ama eğer böyle bir şey yoksa tamamıyla seçmenin aklıyla alay etmek demektir. Bu bence bizim Türk siyasetinin en handikaplı hareketlerinden birisi. Zaten bizim genel başkanımızın da bu konudaki yanlış algoritmayı eleştirme bağında diyor ki temiz siyaset diyor. Yani siyasette birincisi rakibine hakaret etmeyeceksin. Rakibini hor görmeyeceksin. Onun da kendi çerçevesinde bu millet için yapma taahhüt ettiği veya mücadele ettiği bir durum var. Rakibi, vatandaşı verdiği oya pişman etmeyeceksin. Vatandaşın muhalefette veya iktidarda verdiği, şimdi iktidardan muhalefete geçiş olabilir. O da makuldür. Der ki arkadaşlar ben burada seçildim ama yani burada ben size verdiğim sözü yerine getiremiyorum. Bu çalışma çemberi aşamıyorum. O yüzden buradan istifa ediyorum der. Ama dediğim gibi zahmetli bir yere halkın desteğini arkana alarak gelirsin. Ondan sonra konforlu bir yere yalnız gidersin. Bu yok. Böyle bir yama yok. Genel başkanımız da bunların yanlışlıklarını ifade eden, yanlışlık olduğunu ifade eden temiz siyaset diye bir siyasi literatüre kelime kazandırdı. Temiz siyaseti sağlayacağız diye. Ciddi manada sağladı da. Nasıl sağladı? Genel Başkan Mahmut Arıkan üslubuyla, bir Kayseri'yi gerçekten gururlandıran üslubuyla, temiz, kimseye hakaret etmeden eleştirinin bitiminde çözüm önerilerini ortaya koyan, siyasetin olmazsa olmazlarının taşlarını yerlerine yerleştiren bir siyasi lider olarak ortaya çıktı. Vatandaşın da tam kendi tabiriyle söylüyorum, oh be diyeceği bir lider olarak çıktı. Bütün diğer partilere de bunun örnek olması veya oluyor olması bizim için gurur verici bir durumdur. Saadet Partisi bugünün partisi değil. İşte 60 yıla yakın bir geçmişi, 69'dan itibaren siyasi arenada bulunması bugün üzerindeki sorumluluğun ne kadar ciddi ve büyük olduğunu ortaya koyuyor. Bunu da yerine getirmeye çalışıyor. O yüzden bizim bu transferler ve geçişlere bakış açımızda genel olarak bu şekilde.
14: Evet. Peki üye artışınız böyle dönemlerde artış gösteriyor mu? Çünkü hani bu Saadet Partisi köklü bir parti ya da biz Saadet Partiliyiz, buradan çıkmamalıyız, hani tutunmalıyız gibi bir algı oluyor mu? Yoksa bu üye artışı normal seviyede mi devam ediyor?
15: Üye artışımız normal seviyede değil. Ciddi manada bir artış var. Bunun birkaç değerlendirme açısından birkaç sebebi var. Bunlardan bir tanesi genel başkanımızın saha performansı, seçmene ulaşması, kendisini tanıtması, projelerini tanıtması, vatandaşa verdiği güven. Birincisi bu. İkincisi teşkilatlarımızın kararlı çalışması, disiplinli çalışması, yine günün sonunda seçmene verdiği güven. Şimdi seçmen güven bulduğu yere imzasını atıyor. Net. Hele bu devirde çok zor şartlarda. Niçin zor diyorum? Bakınız çok karşılaştığımız için ya ben parti üye olurum, Saadet Partisi üye olurum. Hiç de gocunmam. Lakin işe girecek çocuğum var. Peki bir siyasi partiye demokratik ve hukuk devleti olduğunu iddia ettiğimiz bir devlette bir siyasi partiye üye olmak çocuğumuzun işine nasıl bir sekte vurur? Ya da ne bileyim KPSS'ye girecektir, memurluk hayali vardır. Nasıl sekte vurur? Vurmalı mı, vurmamalı mı? Demokrasi ve hukuk devleti.

0: yaşıyorlar. Efendim adını sanını bilmediğimiz, genel başkanının kim olduğunu bilmediğimiz, şehrimizde temsilcisinin olup olmadığını bilmediğimiz partilere bir bakıyoruz ki oho iktidara yürüyor yani.
1: Evet, bunu soracaktım ben de tam aslında. Bu güvenilir mi? Bu anketler
0: değil, nasıl tabii
1: bir
0: ki
1: ortamda
0: de
1: yapılıyor? Kimlerle yapılıyor?
0: Şimdi bu nasıl güvenilir olsun? Anket şirketlerinin kalitesi seçimlerde alabilecekleri gerçek reel sonuçlara yakınlıklarıyla ölçülür. Yani doğru tahminleriyle. Bu ne demektir? Kamuoyunun nabzını iyi tuttuklarını gösterir. İyi organize olduklarını, iyi çalıştıklarını, işlerini ciddiye aldıklarını gösterir. Şimdi bunu daha öncesinde, şu anda ismini bir yok, ismini hatırlamıyoruz. İlk başta ismini dahi hatırlayamıyorum yani. Yerli ve milliydi zannedersem, tam öyle. Genel başkanın kim olduğunu bilmiyorum. Kayseri'de herhangi bir teşkilatı falan yok. Fakat anket şirketlerinde üçlerde, dörtlerde falan gösteriliyor. Bunu araştırdığımızda zengin bir iş adamı hobi olsun diye bir parti kurmuş. Şimdi kanunlarımızda böyle bir sıkıntı var. Parası da var, kendinden bahsettirmek için de anket şirketlerine parayı dağıtmış. Parayı alan anket şirketi üçlerde, dörtlerde, beşlerde gösteriyor. Ya yok, bunun teşkilatı yok yani. Bir araştırın lütfen. Kamuoyuna sorsanız kimse bilmiyor. Sizin oraya yazmanızla kendinizi sadece aşağıya çekmiş oluyorsunuz. Bunu da maalesef yakın tarihte yaşadık. Ama bizim için reel olan şu. Yargıtay, resmi kurum, diyor ki Saadet Partisi üyesini en çok artıran siyasi parti. Ne zaman? 2025 yılı son 6 ayı, 2026 yılı ilk 6 aya, yani tam bir senedir, iki dönemde, 6 ayda bir açıklandığı için söylüyorum, iki dönemdir liderliği elden bırakmıyoruz. Ne sayede? Genel başkanımızın performans sayesinde, teşkilatlarımızın disiplini ve çalışması sayesinde, biraz önce bahsettiğimiz gece gündüz çalışmanın karşılığı sayesinde, her türlü zor şartlara, seçmende oluşturulan korku politikalarına karşın Saadet Partisi birinci parti olarak geliyor ve Allah nasip ederse önümüzdeki ilk seçimlere bütün anket şirketlerinin o yanlışlıklarını, ki önümüzde, yine söylüyorum, bu bizim söylemimiz değil, Yargıtay'ın açıklaması bu, alt üst eder şekilde iktidara da yürüyecektir. Burada bir şey daha çok iddialı bir şekilde ifade etmek istiyorum. Saadet Partisi'ne üye programında Yargıtay'da kayıtlı olan üyelerden herhangi birine ulaşıp Saadet Partisi'ne siz bilginiz dahilinde mi üye oldunuz diye sorulabilir. Hepsinde, evet, hiçbir endişemiz yok. Çünkü bütün teşkilatlarımız birebir görüşerek, konuşarak üye yapıyorlar. Yani Duygu Hanım'ın kimliği bir yerden bizim elimize gelip de dur Duygu Hanım biz kaydedelim, o farkı istifa edene kadar biz üye portföyümüze genişletmiş oluruz denilmiyor. Bakınız, bunu yapan partiler var oturdukları yerden. Bu da afaki de görülüyor. Yani geçtiğimiz dönem Türkiye genelinde 3000 yapacaksın. Bütün olumsuzluklara rağmen, bütün alt üst olmuşluklara rağmen çıkacaksın. Ondan sonra efendim 30-40 bin yaptım diyeceksin. Bu yemez yani, şey tutmaz. Ya da AK Parti bugün bütün kimlikler elinde. Bütün kimlikler elinde. Trabzon İl Başkanımız açıkladı. Dedi ki Trabzon maçına giden arkadaşlarımızın hepsi maç bitiminde AK Parti'ye üye çıktılar dedi ve bununla ilgili de hatta kamuoyuyla paylaştı. Yargı boyutuna da taşıdı. Kayseri'ye baktığımız zaman biz üye çalışmaları yaparken ben herhangi bir partiye üye değilim diyor. Açıyor E-Devlet'in, bakıyor AK Parti. Ben olmadım diyor. Gitmedim. Kapısından bile girmedim. Ben muhalifim diyor. Peki nasıl oluyor bu? İşte bu kanun dışı, insanların bu KVKK'ya da aykırı isteği ve bilgisi olmadan bu sahtekarlığı yapıyorlar. Kim mesul? O ilgili partinin ilçe başkanı, il başkanı mesul. Bitti. Onunla ilgili mutlaka önlemlerini almak zorundadır.
1: Yaptırım da olması lazım aslında.
0: Var yaptırım da, şimdi tabii bununla ilgili vatandaşın da bir cesaret dava açması gerekiyor. Ya da bu konuyu atıyorum bizim dava açmamıza taraf olması gerekiyor. Şimdi bu takdir edersiniz ki bu şartlarda kimse onu cesareti, evet, gösteremez. Herkesin diyeceği tek cümle çoluğum çocuğum var diyecek.
1: Evet. Şimdi

0: Mahmut Bey'in bir ziyareti oldu Selahattin Demirtaş'la. Onun da çok kısa bir açıklaması var. Onu okumak istiyorum. Sonra bunu değerlendirmenizi isteyeceğim. Ülke siyasetimiz açısından önemli bir aktör ve politik bir şahsiyettir. Demokratik ve meşru siyaset çerçevesinde toplumsal uzlaşımıza, dayanışma ve kardeşlik çabalarımıza önemli katkılar sunacağına inanıyoruz ve görüşmelerimiz de karşılıklı olarak devam edecek diye bir açıklamada bulundu. Bunun Kayseri Teşkilatı'na yansıyan, biz aslında bunları konuştuk, şöyle olacak, ilerleyen zamanlarda böyle planlarımız var gibi bir şey oldu mu? Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Genel Başkanımızın genellikle biraz önce de ifade ettiğimiz temiz siyaset ilkesinde vatandaşlara sergilediği siyasi net tablo diye tabir edilebilir bu tablo. Şimdi şu algı yavaş yavaş yıkıldı, bitmek üzere, bitme noktasına da geldi. Şimdi AK Parti'nin işaret ettiği siyasi arenada legal, anti işaret ettiği de illegal şeklinde bir yorum. Neydi bu? Şimdi bir Cumhur İttifakı vardı, legal, Millet İttifakı illegal. Yani böyle bir seçim kampanyası yürüttüler. Çok basit ve zayıf diyeceğim, daha da aslında farklı cümle kurmak istiyorum ama gerek yok. Şimdi niye? Önce Cumhur İttifakı'na oy verenler vatansever, Millet İttifakı'na oy verenler vatana ihanet eden,
0: vatan haini.
1: Vatan haini falan filan. Böyle demokrasi olmaz ki. Bu tıpkı Cumhuriyet'in İnönü zamanında CHP'nin tek parti olduğu dönem gibi, aynı şekilde, hiç farkı yok. Yani vatanseverler, iktidarı destekleyenler, vatanı sevmeyenler, desteklemeyenler. Hiç alakası yok. Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etme sebep, Selahattin Demirtaş hala henüz somut bir delil ortaya konulmadan soruşturma kapsamında nezarette bulunan bir siyasi figür. Hala bunun Türkiye'de karşılığı var. Partisi Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre mecliste. Milletvekilleri var. Yasa, kanun dizayn edilirken bunlar irade ortaya koyuyorlar. Bu bir gerçeklik. Somut bu yani. Bu sözde değil ya, dışarıda değil. Yani tamamıyla Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre sınır dışı edilmiş veya kaçmışlar da dışarıdan yönetime müdahale ediyorlar değil. Bizzat Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında maaşlarının vergilerimizle ödendiği siyasi partinin genel başkanı. Görüşmesi gayet doğal. Çok da mantıklı. Saadet Partisi'nin siyasi çalışması, yelpazesi şu: biz kutuplaşmaya, şucuya, bucuya karşıyız. Biz Erbakan, rahmetli Erbakan hocamızın söylediği gibi, toplumun tam da özüyüz. Buna uygun siyaset nasıl yapılır? Kılıçdaroğlu'yla görüşüyor genel başkanımız. Özgür Özel'le görüşüyor. Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşüyor. Devlet Bahçeli'yle görüşüyor. Diğer muhalefette bulunan diğer partilerle, parti genel başkanlarıyla görüşüyor. Selahattin Demirtaş'la yani görüşmesi kadar makul ve mantıklı herhangi bir şey olabilir mi? Yok. Şimdi Devlet Bahçeli çıkıp da, şimdi Selahattin Demirtaş'ın bu şekilde bir cezası da yok. Ama Sayın Devlet Bahçeli çıkıp da 50 bin kişinin katilin, çocuk katili, bebek katili diye tabir ettiğimiz bu APO ile görüşülmesi gerektiğini söylerken bir art niyet aranmıyor ise, Selahattin Demirtaş'la genel başkanımızın görüşmesinden kesinlikle ülke menfaatine bir sonuç beklemek zorundayız. Ve biz teşkilat olarak da sonuna kadar arkasındayız, destekliyoruz ve toplumun her kesimiyle görüşebilir, konuşabilir. Çünkü bu Türkiye Cumhuriyeti'nde vatansever, vatan haini vesaire ayrımını yapan AK Parti'ye inat, bu memleket içerisinde mücadele eden, fikir beyan eden, gizlemeyen kendisini, saklamayan herkes vatan evladıdır ve herkesle de konuşulabilir.
0: Evet, doğal bir süreçtir diyorsunuz.
1: Gayet.
0: Peki şimdi Kayseri'ye çevirdiğimizde yönümüzü tekrar ilçe ziyaretleriniz de oluyor. Dedik en başta gece gündüz sahadasınız.
1: Evet, durmaksızın. Evet. Evet.
0: Ticaret şehriyiz, sanayi şehriyiz. Evet, ama Kayseri halkının ciddi bir ekonomik problemi var. İlçelerde de tarım hayvancılık daha yaygın ama çiftçilerde, besicilerde sıkıntıda.
1: Maalesef, maalesef.
0: Size bunlar nasıl yansıyor? Siz neler söylersiniz, nasıl değerlendirirsiniz?
1: Yine tekrar edeceğim. Masa başında oturup Erdal Altun Saadet Partisi il binasında oturur güzelce. Arkadaşlarına da der ki ya bir çalışma yapalım, bir basın bülteni hazırlayalım. Ne ile hazırlayalım? Biz muhalefetiz, övmeyeceğiz, yereceğiz. O zaman işte olumsuzlukları başlık alan bir basın bülteni hazırlayalım der, hazırlatır, onu da eline alır, okur, der ki çiftçimiz bitmiş, esnafımız bitmiş, memleket bitmiş, efendim gençlerimiz umutsuz falan filan. Bunu da güzel çeker, basına da verir. Basında manşet, Saadet Partisi İl Başkanı'ndan hükümete sert eleştiri. Şimdi bu çok basit bir şey. Yani günde takribi 20 dakikayla siyaset yapmanın yolu. Günde 20 dakika. 2 dakikada basına servis etme diyelim, 22 dakika. Tamam mı? 25 dakika değil. Ne vatandaşa gittik? Sadece sosyal medyadan baktık, gidenlerin eleştirili başlıklarını, ha bu bunu eleştiriyormuş, bu vatandaş demek ki şikayetçi, ben bunu bir dile getireyim tarzında. Ne vatandaşa gittik, ne bir göz göze geldik, ne direkt o duyguları aldık, yani yerinde, alanında, sahasında aldık. Hiçbir şey yapmadık, güzelce işimizden de feragat etmedik. Konforumuzdan da feragat etmedik. Bunun için herhangi bir hazırlığa da gerek yok. Bugün teknolojisiyle biliyorsunuz, şöyle şu su bardağının telefonumu yaslayayım, kayıt diyeyim, ben güzel stüdyoda çekim gibi de yaparım. Programlar da var. Ama hayır, Saadet Partisi böyle siyaset yapmıyor. Evet, Pınarbaşı'na gittik, Bünyan'a gittik, Yeşilsar'a gittik, Yahyalı'ya gittik, Develi'ye gittik, Tomarza'ya gittik, Sarıolan'a gittik. Şimdi efendim hepsine gittik demiyorum, bakınız. Niye buralara gittik? Buralarda bize dediler ki tarlada sulama yapıyor çiftçi dedi, atladı gittik. Ekim yapıyor dedi, atladı gittik. Atladık gittik. Efendim hasat kaldırıyor dediler, atladık gittik. Tamam mı? Yani öylesine rastgele gitmedik. Oradaki gidiş amaçlarımızı, çiftçimizin sorunları. Çünkü gerçekten Kayseri ciddi bir tarım kenti aynı zamanda. Yani sanayi olduğu gibi, bakın hiç gündeme gelmez ama tarım ve hayvancılık kenti çok ciddi. Mesela Pınarbaşı Belediye Başkanımızla sohbetimizde Pınarbaşı Belediye Başkanımızın dediği şu: Türkiye'de en büyük ekilebilir tarım arazisi olan üçüncü ilçeyiz Pınarbaşı olarak. Türkiye'de üçüncü büyük tarım arazisini barındıran ilçe Pınarbaşı.
0: Ama ne yapıyoruz?
1: O kısma geleceğim. Evet. Onun akabinde sonrasında Bünyan'da da ciddi manada tarım arazileri var. Çok ciddi, verimli tarım arazilerinden bahsediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Bünyan'a bir ziyaretimizde çiftçimiz dedi ki yulaf ektim, hasadını ettim, patates ektim. Ya Kayseri'de iki dikim, yani iki hasat mümkün mü? Bak var diyor, mümkün diyor. Desteklerseniz var bu diyor. Yani tabii ki de ilk ekim kadar verim olmasa da zarar da ettirmiyor diyor. Ya desene şunu. Kayseri'de biz bir senede bir kere hasat alırız diye biliyoruz.
0: Verimli bir toprağımız var.
1: Yani bunu bize söyleseniz ya. Yani burada işte Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü var. Topraklarımızı analiz edin. Havaya şöyle bir nemimizi, sıcaklığımızı deyin ki arkadaşlar şu tohumu şu mevsimde ekiyorsunuz. Onu şurada hasat ediyorsunuz şuna. Yani toprağınızı hem değişik ürünler dikme imkanınız oluyor, hem de çift hasat olarak güzel bir yıl bitirmiş oluyorsunuz. Deyin bunları. Sizin toprağınız şuna uygun, buna uygun değil deyin. Şu bitki, şu ağaç burada yetişir, burada yetişmez deyin. Yahyalı'ya gittiğimizde orada bir çiftçimiz dedi ki elma fidanlarımı, ağaçlarımı söktüm. Ya yerine biber ekiyorum dedi, dikiyorum. Ya ağaç söküyorsun sen, normal bitki dikiyorsun. Mevsimlik bitki dikiyorsun. Nasıl olacak bu iş? Vallahi dedi, yani ilaçlama sıkıntı, gübreleme sıkıntı, satma sıkıntı. Sen ne diyorsun dedik ya, Yahyalı elma elma, yani elmanın merkezi, sen vazgeçersen öbürü vazgeçerse biz Yahyalı elmasını nasıl duyuracağız? Tabii. Destek yok, yapacak bir şey yok dedi. Bakınız, bunu biz ayağına gidince öğrendik bunlara. Yani bu tür olayları çiftçimizden aldık, bunu genel merkezimize rapor olarak verdik ki yıl mevsim sonunda diyelim, güz mevsiminde daha doğrusu, genel başkanımız da ilan edecek inşallah, tarımda kalkınma planımızı açıklayacağız. Bunun için sahadan veri gerekiyordu, onları yaptık. Ama bunu yaparken de birçok olaya da vakıf olduk. Mesela çiftçimiz zor durumda. Bize bazı vatandaşlarımız diyor ki, onlar da bilmediklerinden dolayı, ya diyorlar gözünüze dizinize dursun, eleştiriyorsunuz ama tarıma en büyük destek bu hükümet verdi diyorlar. Hayır efendim, öyle değil. Adı böyle. Adı algıyla destek. Nedir? Örnek veriyorum. Bir kere destek tapu sahibine veriliyor. Ekene, yani kiralayıp da ekim yapan çiftçiye destek verilmiyor. İkincisi, mazot desteği veriyor. Şimdi 2026 yılının ki henüz neticelenmedi ama 2025 yılının verisi elimizde. Çiftçi diyor ki piyasada 33 lirayken biz 65 liradan mazot borçlandık diyor. Nereye? Tarım Kredi Kooperatifine. Sonra bu sene hububat eken çiftçimiz diyor ki, ya geçen yılın aynı fiyatını verdi Tarım Kredi Kooperatifi taban fiyat uygulamasında. En acısını söylüyorum. Bakınız, bir sene kaç aydan oluşur?
0: 12
1: aydan, değil mi? Yani siz bir yıllık bir kredi çektiğinizde, hı hı, 12 ay baz alırsınız, doğru mu? Tarım Kredi yüksek oranda faizle çiftçimize kredi veriyor. Ne yaparken ekip...
2: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
3: Haftanın özetini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 3 Ağustos Pazartesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka okuryazarlığının yaygınlaşması gerekiyor. Bunun için önümüzdeki 2 yıl içinde 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka okuryazarlığı kazandırmaya gayret edeceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek %31,8 gerçekleşti dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tenmak Araştırma Burs Programı'nda yapılan yoğun katılımlardan dolayı normalde 300 olan bursiyer kontenjanını 500'e, 28 olan bölüm sayısını ise 38'e çıkardıklarını belirterek, YKS başarı sıralamasında ilk 100'e giren 500 öğrencimize aylık 13.750 lira başarı bursu sağlayacağız dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sunulan yeni desteklerin esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Aydınlık Evler'de kütüphane yapılacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, akıl küpü kütüphanelerimizden birini daha Aydınlık Evler mahallemize kazandıracağız. Kütüphanemizi Burhan Dinçbal Ortaokulu'nun yanında yapacağız dedi. Yahyalı Belediyesi, hizmet kalitesini arttırmak ve araç filosunu güçlendirmek amacıyla bünyesine kazandırdığı çekici tırı düzenlenen törenle hizmete aldı. CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından Hacılar, Sarıolan ve Sarız ilçe başkanlığında görevlendirme yapıldı. Bu kapsamda Hacılar ilçesi başkanı Doğan Bolat, Sarıolan ilçe başkanı Murat Özcan ve Sarız ilçe başkanı Abdullah Binboğa oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2026-2027 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kişi başı 5000 TL kırtasiye ve beslenme desteği sağlanacak. Yardım başvuruları 3-17 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
2: Haftanın özeti.
3: 4 Ağustos Salı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içerisinden geçtiğimiz zorlu konjektürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir, dedi. Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Yüksek Askeri Şura bildirisinde 30 Ağustos 2026 tarihinde geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 alba ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden Hava Kuvvetleri Komutanlığına muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atanmıştır, denildi. Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanı ve Kayseri Garnizon Komutanı olarak görev yapan Hasan Volkan Güleryüz, kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibariyle emekliliğe sevk edildi. Öte yandan Hava Kuvvetleri'nde görev yapan ve Türkiye'nin ilk astronotu unvanını taşıyan Hava Pilot Albay Alper Gezer Avcı, Tuğgeneralliğe yükseltildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. 73.sü olan Yeni Dünya Erva Spor Okulu, geliştirilen törenle Talas'ta açıldı. Açılan tören sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
4: Mahmut Göksu abim, Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı, benim çok eskiden beri çok kıymet verdiğim değerli bir abim. Ama aynı zamanda Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı. Dolayısıyla Erva ile beraber onların hem bilimsel hem ilimle ilgili çalışmaları, hem öğrencilerimize verilecek eğitimlerle ilgili çalışmaları sporla birleştirdiğimizde, bakın göreceksiniz, bugün bir tarihi bir an yaşıyoruz. Bambaşka bir seviye çıkacak. Ve bunu inanıyorum. Yeni Dünya Vakfı bunu tüm Türkiye'ye yayılması noktasında çok önemli bir misyona sebep olacak. Ben hem Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanımıza hem de Kayseri'deki Yeni Dünya Vakfı Başkanımız Mehmet Demirci Hocam'a teşekkür ediyorum. Buranın ortaya çıkmasında gece gündüz mücadele ettiler. Sürekli hem beni hem genel başkanlarını bilgilendirdiler. İnşaat aşamasının her aşamasında kontrolleri oldu. Şimdi buradayız. Ervaç'a gibi büyümeye devam edecek. Göreceksiniz. Bu günleri 10 yıl sonra konuştuğumuzda, olimpiyat madalyaları geldiğinde, uluslararası madalyalar geldiğinde bunu konuşacağız. 532 tane ulusal ve uluslararası madalya var şu an elimizde. Dünya şampiyonlukları, dünya ikincilikleri, Avrupa şampiyonlukları. Ama burayı da Mehmet Hocam'a emanet ediyoruz. Yeni Dünya Vakfı da her birimizi gururlandıracak.
5: İnşallah.
4: Teşekkür ediyorum.
2: Haftanın özeti.
3: Kayseri'nin altyapı yatırımlarını planlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ'mizle birlikte bir yandan mevcut kaynaklarımızı korurken diğer yandan yeni su kaynaklarını şehrimize kazandırmak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Açılan her yeni sondaj kuyusu şehrimizin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım niteliği taşımaktadır, dedi. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taş yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde belediyelerine hibe edilen kepçeyi teslim aldıklarını duyurdu. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Kocasinan Belediyesi hakkında açıklamalarda bulunarak ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Dumanın neden çıktığını belgeleriyle açıklayın da millet de rahat etsin, dedi.
2: Haftanın özeti.
3: 5 Ağustos Çarşamba. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, meclise sunulan çerçeve yasaya tepki gösterdi. Dervişoğlu, İmralı ve sarayın ortaklaşarak meclise getirdiği yasanın hesabını genel kurulda da, meydanlarda da tek tek soracağız, dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, Kayserimizin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz, dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ve iş arayanlar arasında köprü olan Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz ayında 285 vatandaşın istihdamına aracı oldu.
2: Haftanın özeti.
3: 6 Ağustos Perşembe. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, biz şehit ailelerimizin gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği arttıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulundu. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, şehit ailelerini ve gazileri ilgilendiren kanun teklifinin genel kurula sevk edildiğini belirterek yaptığı açıklamada, bundan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılması gereken ne varsa polemik konusu olmadan çalışmakta azimli ve kararlıyız dedi.
2: Haftanın özeti.
3: 7 Ağustos Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prenses Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesabına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında derneğin yönetimine kayyum atanmasına ve tüm faaliyetlerin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumdan başlayıp aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri güvenli şekilde elektronik ortamda takip edilecek dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan Vekil Cıngı, Kayseri'deki üniversiteler hakkında bilgi verdi. Cıngı şunları söyledi.
5: Üniversite tercih ederken sadece fakülte, bina, bölüm, hocaları ve eğitim kalitesini tercih etmiyorsunuz. Aynı zamanda üniversitenin bulunduğu şehrin de sizin eğitim hayatınızda çok önemli bir rolü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada lojistik açıdan ülkemizin tam ortasında bulunması hasebiyle hava ve kara yollarının, demir yollarının ulaşım merkezinde ve sosyo-kültürel açıdan da bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan bütün altyapıya sahip çok gelişmiş bir şehir. Özellikle Erciyes Kayak Merkezimizin kışın şehrimizde oluşturmuş olduğu büyük turizm potansiyeli ve uluslararası misafir kabulü oradaki üniversite öğrencilerimize de çok sayıda hem part-time iş imkanı hem de çok ciddi bir sosyalleşme hazırlıyor. Doğru tercih yapmak, tercih yapacak arkadaşlarımızın da Kayseri'deki 5 üniversiteden bir tanesini seçmesi hem de şehrimizin ivmelenen gelişimine katkı sağlayacak ve değerli insan kaynağını şehrimize adapte etme konusunda da bizlere güç verecektir, destek verecektir.
2: Haftanın özeti.
3: Kayseri Tekvando İl Temsilcisi Özben Şimşek, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret ederek Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Erva Spor Okulları hakkında bilgiler aktardı. Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Şimdi reklamlar.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
7: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
8: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
9: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
8: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
10: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
11: Şimdi gözümde canlandılar.
10: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
12: böyle ayrılık olmaz.
10: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
13: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
14: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
15: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
16: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2423.
17: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 3 Ağustos Pazartesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka okuryazarlığının yaygınlaşması gerekiyor. Bunun için önümüzdeki 2 yıl içinde 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka okuryazarlığı kazandırmaya gayret edeceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek %31,8 gerçekleşti dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TENMAK Araştırma Burs Programı'nda yapılan yoğun katılımlardan dolayı normalde 300 olan bursiyer kontenjanını 500'e, 28 olan bölüm sayısını ise 38'e çıkardıklarını belirterek, YKS başarı sıralamasında ilk 100'e giren 500 öğrencimize aylık 13.750 lira başarı bursu sağlayacağız dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sunulan yeni desteklerin esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Aydınlık evlerde kütüphane yapılacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, akıl küpü kütüphanelerimizden birini daha Aydınlık Evler mahallemize kazandıracağız. Kütüphanemizi Burhan Dinçbal Ortaokulu'nun yanında yapacağız dedi. Yahyalı Belediyesi, hizmet kalitesini arttırmak ve araç filosunu güçlendirmek amacıyla bünyesine kazandırdığı çekici tırı düzenlenen törenle hizmete aldı. CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından Hacılar, Sarıolan ve Sarız ilçe başkanlığında görevlendirme yapıldı. Bu kapsamda Hacılar ilçesi başkanı Doğan Bolat, Sarıolan ilçe başkanı Murat Özcan ve Sarız ilçe başkanı Abdullah Binboğa oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2026-2027 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kişi başı 5000 TL kırtasiye ve beslenme desteği sağlanacak. Yardım başvuruları 3-17 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
0: Haftanın özeti.
1: 4 Ağustos Salı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içerisinden geçtiğimiz zorlu konjektürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir, dedi. Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Yüksek Askeri Şura bildirisinde 30 Ağustos 2026 tarihinde geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden Hava Kuvvetleri Komutanlığına muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atanmıştır denildi. Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanı ve Kayseri Garnizon Komutanı olarak görev yapan Hasan Volkan Güleryüz, kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibariyle emekliliğe sevk edildi. Öte yandan Hava Kuvvetleri'nde görev yapan ve Türkiye'nin ilk astronotu unvanını taşıyan Hava Pilot Albay Alper Gezer Avcı, Tuğgeneralliğe yükseltildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. 73.sü olan Yeni Dünya Erva Spor Okulu, geliştirilen törenle Talas'ta açıldı. Açılan tören sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Mahmut Göksu abim, Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı, benim çok eskiden beri çok kıymet verdiğim değerli bir abim. Ama aynı zamanda Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı. Dolayısıyla Erva ile beraber onların hem bilimsel hem ilimle ilgili çalışmaları, hem öğrencilerimize verilecek eğitimlerle ilgili çalışmaları sporla birleştirdiğimizde, bakın göreceksiniz, bugün bir tarihi bir an yaşıyoruz. Bambaşka bir seviye çıkacak. Ve bunu inanıyorum. Yeni Dünya Vakfı bunu tüm Türkiye'ye yayılması noktasında çok önemli bir misyona sebep olacak. Ben hem Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanımıza hem de Kayseri'deki Yeni Dünya Vakfı Başkanımız Mehmet Demirci Hocam'a teşekkür ediyorum. Buranın ortaya çıkmasında gece gündüz mücadele ettiler. Sürekli hem beni hem genel başkanlarını bilgilendirdiler. İnşaat aşamasının her aşamasında kontrolleri oldu. Şimdi buradayız. Erva Çelik gibi büyümeye devam edecek. Göreceksiniz. Bu günleri 10 yıl sonra konuştuğumuzda, olimpiyat madalyaları geldiğinde, uluslararası madalyalar geldiğinde bunu konuşacağız. 532 tane ulusal ve uluslararası madalya var şu an elimizde. Dünya şampiyonlukları, dünya ikincilikleri, Avrupa şampiyonlukları. Ama burayı da Mehmet Hocam'a emanet ediyoruz. Yeni Dünya Vakfı da her birimizi gururlandıracak.
3: İnşallah.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri'nin altyapı yatırımlarını planlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ'mizle birlikte bir yandan mevcut kaynaklarımızı korurken diğer yandan yeni su kaynaklarını şehrimize kazandırmak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Açılan her yeni sondaj kuyusu şehrimizin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım niteliği taşımaktadır dedi. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde belediyelerine hibe edilen kepçeyi teslim aldıklarını duyurdu. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Kocasinan Belediyesi hakkında açıklamalarda bulunarak ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Dumanın neden çıktığını belgeleriyle açıklayın da millet de rahat etsin dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 5 Ağustos Çarşamba. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, meclise sunulan çerçeve yasaya tepki gösterdi. Dervişoğlu, İmralı ve sarayın ortaklaşarak meclise getirdiği yasanın hesabını genel kurulda da, meydanlarda da tek tek soracağız dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, Kayserimizin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ve iş arayanlar arasında köprü olan Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz ayında 285 vatandaşın istihdamına aracı oldu.
0: Haftanın özeti.
1: 6 Ağustos Perşembe. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, biz şehit ailelerimizin, gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği arttıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulundu. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, şehit ailelerini ve gazileri ilgilendiren kanun teklifinin genel kurula sevk edildiğini belirterek yaptığı açıklamada, bundan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılması gereken ne varsa polemik konusu olmadan çalışmakta azimli ve kararlıyız dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 7 Ağustos Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesabına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında derneğin yönetimine kayyum atanmasına ve tüm faaliyetlerin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumdan başlayıp aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri güvenli şekilde elektronik ortamda takip edilecek dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan Vekil Cıngı, Kayseri'deki üniversiteler hakkında bilgi verdi. Cıngı şunları söyledi.
4: Üniversite tercih ederken sadece fakülte, bina, bölüm, hocaları ve eğitim kalitesini tercih etmiyorsunuz. Aynı zamanda üniversitenin bulunduğu şehrin de sizin eğitim hayatınızda çok önemli bir rolü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada lojistik açıdan ülkemizin tam ortasında bulunması hasebiyle hava ve kara yollarının, demir yollarının ulaşım merkezinde ve sosyo-kültürel açıdan da bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan bütün altyapıya sahip Çok gelişmiş bir şehir. Özellikle Erciyes Kayak Merkezimizin kışın şehrimizde oluşturmuş olduğu büyük turizm potansiyeli ve uluslararası misafir kabulü oradaki üniversite öğrencilerimize de çok sayıda hem part-time iş imkanı hem de çok ciddi bir sosyalleşme hazırlıyor. Doğru tercih yapmak, tercih yapacak arkadaşlarımızın da Kayseri'deki 5 üniversiteden bir tanesini seçmesi hem de şehrimizin ivmelenen gelişimine katkı sağlayacak ve değerli insan kaynağını şehrimize adapte etme konusunda da bizlere güç verecektir, destek verecektir.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Tekvando İl Temsilcisi Özben Şimşek, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret ederek Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Erva Spor Okulları hakkında bilgiler aktardı. Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
3: Nasıl başardım başlıyor.
5: Çok kısa zamanda çok güçlü bir network'e sahip oldum burada ve tamamen bu yapı, bu sektör bunu bana sağladı. Bazen dünyanın öbür ucunda yaşayan biriyle bir seyahati sırasında karşılaşabiliyorsunuz ve arkadaş oluyorsunuz.
6: Nasıl başardımdan herkese merhabalar. Yine çok güzel bir öyküyle karşınızdayız. Kayseri'nin en büyük otellerinden bir tanesi olan Wyndham Grand Otel'de satış ve pazarlama müdürü olan Selma Karay'la birlikteyiz. Nasıl başardın sorusunu Selma Karay'a soracağız ve çok önemli detaylar ekranlara getiriyor olacağız. Nasıl başladı öykünüz? Develi'de eğitim hayatınızla birlikte Kayseri'deki iş hayatına başlangıcı öncelikle merak ediyorum ama önce Selma Karay kimdir diyelim, sonrasında da öykünün başına geçelim.
5: 29 yaşındayım. Develi'de doğdum. Liseyi orada bitirdim. Sonrasında üniversite, burada Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği bölümü oldu. Güzel bir aslında lise ve üniversite hayatı geçirdim. Tabii ki çok fazla zorluk da yaşadım okuduğum dönemde. Aslında üniversitenin ilk yılı itibariyle turizm sektörüne giriş yaptım diyebilirim. Yaklaşık 10 yıldır sektördeyim. Yine aslında ilk otelimdeyim. Burası benim ilk otelim. Stajyer olarak aslında başlamıştım. Çok da beni etkilemişti. Burada gördüğüm yönetim biçimi, stajyerlik yaptığım dönemde insanların bana yaklaşımı beni çok etkilemişti. Aslında turizme beni kazandıran şey bu diyebilirim rahatlıkla.
6: Selma Hanım, aslında üniversite yıllarındaki yaşadığınız zorluklar perde arkasında biraz bana anlatırken beni çok etkiledi. Ben orada tamamen başarıya kilitlenmiş bir öğrenci gördüm. Özellikle Develi üniversite eğitimi için her gün Kayseri'ye gidip gelmek durumunda kalmışsınız. Ve tabii ki Develi yolu da özellikle kışın zorlayıcı bir yoldur. Orada bir hikayeniz var. Evet. O benim çok hoşuma gitti. Başarıya giden yolda hırs yapmadan, yani gereksiz ve aşırı hırs yapmadan azmin ne kadar önemli olduğunu bence bu hikayeniz anlatacak. O okula çok soğuk olmasına rağmen, babanızın da kızım gitme demesine rağmen yola çıkışınızı anlatır mısınız?
5: Şöyle, aslında herkes de bilir zaten Kayseri'de olan yolda sık sık kapanır. Soğukta ve karda tipi de.
6: Develi yolu, evet.
5: Tabii bir dönem öyle de bir kış vardı diye hatırlıyorum. 1,5 yıl kadar gidip gelmek durumunda kaldım Develi'den her gün üniversiteye, okula. O dönemde o soğuklarda daha Kayseri'deki arkadaşlarım gelmiyorken okula ben babam işte gitme, hava çok kötü, soğuk dediğinde bile ısrarla çıkıp gelmiştim. Böyle bu yol kapalıydı, başka bir yoldan gelmiştim falan, bunu çok net hatırlıyorum. Çok üşümüştüm bir gün. O gün o hissettiğim şeyde hiç bitmeyecek gibi gelmişti bu süreç. Ama şu an burada oturup bunları anlatırken şeyi hissediyorum. Evet, ben geçmişte gerçekten birçok şeyi göğüsledim. Orada belki daha rahat bir gidiş geliş sürecim olabilecekken bir baktım ben aslında arkadaşlarımdan çok daha mücadele ederek üniversite sürecimi de tamamladım. O yüzden sanıyorum geçmişe bakmak daha keyifli geliyor.
6: Evet, yani Kayseri'de ikamet eden arkadaşlarınız bugün hava soğuk gitmeyeyim derken, aynen, sizin Develi'den ısrarla ders kaçıramam, soğuk da olsa gitmeliyim bakış açısı belki de bu 10 yılda sizi bu başarıya getirdi. Aslında 10 yıl çok uzun bir vakitmiş gibi değerlendirilebilir ama sektöre baktığımızda zorlu bir sektör.
5: Evet.
6: Turizm sektörü bir taraftan hem hizmetin hem de arka planda yoğun bir işleyişin devam ettiği bir sektör ve aslında o kadar da kolay bir sektör değil. Burada Bir taraftan da kadın oluşumuz, yani daha belki eksileri artıları illaki vardır ama bence Kayseri'de turizmde kadın çalışanın bir tık daha zorlandığını düşünüyorum. Bütün bunlara rağmen güzel bir başarı hikayesine de aslında imza atmışsınız. Oradaki işe başlayış ve devamında yaşadığınız güzellikler ya da sıkıntılar ve netice olarak da yöneticiliğe uzanan yolu da dinlemek isterim.
5: Turizm sektörü bir kadın için, aslında herkes için çok zor ama bir kadın için söylediğiniz gibi çok daha zor, zorlukları olan bir sektör. Şeyi çok net hatırlıyorum, resepsiyon geçmişliğim aslında, ön büro kökenliyim ben. Böyle çok üzüldüğüm ve hani zor yöneticilerle de çalıştım aslında. Çok ağlayıp, üzülüp, gözyaşlarımı silip böyle ön tarafa çıkıp yine o misafirlere gülmek ve işte o hizmeti vermeye devam etmek zorunda olmak o zamanlar da biraz zor geliyordu. Evet. Ama işimi herhalde çok severek yaptığım için başarıya hızlı ulaştığımı düşünüyorum. Gerçekten çok zor ya da çok keyifli günlerim oldu sektör içerisinde. Bu çok dinamik, çok hareketli bir sektör zaten. Eğer bulunduğunuz otelde gerçekten uluslararası bir marka otelse birçok fırsatı bir anda size sunabiliyor. Hiç beklemediğiniz anda beklemediğiniz biriyle tanışabiliyorsunuz ve bir anda hayatınız değişebiliyor. Beklemediğiniz teklifler alabiliyorsunuz. O yüzden benim gibi birçok arkadaşım da eminim bu sektörde çalışırken hayalindeki işe adım atmıştır. Yani dediğim gibi ben ön büro kökenliyim. Çok uzun sürede çalıştım ön büroda. Sıcak satış yaptım çok ön büroda. Misafirlerle iletişimim, diyaloğum hep çok iyiydi ve sırf oradaki o samimiyetimiz için gelen misafirlerimiz vardı. Her zaman zaten gerçek bir resepsiyonist bence öyledir. Kendi misafirleri vardır artık, oradaki o samimiyete ve aile sıcaklığına gelir. Benim böyle çok fazla misafirim oldu. Satış tarafında yetenekli olduğumu biliyordum aslında. Bir teklifle geldim diyebilirim buraya. Buraya geldikten sonra da çok fazla zorluk yaşadım. Kadın olduğum için tabii ki. Sektörde kadın olmanın zorluğunu burada da çok fazla gördüm. Çünkü her zaman insanlar adil ve gerçekten doğruyu amaçlamıyor bazı şeyleri yaparken. Burada da bunu çok yaşadım geçmiş dönemde başka yöneticilerle. Ama beni ileriye taşıyan şeyin, kariyerimde hızlı yükselmeme sebep olan şeyin dürüstlükten geçtiğini düşünüyorum. Hiçbir zaman niyetimi ya da kalbimi bozmadan sadece yapacağım işe odaklandım. Çünkü takdir edersiniz başarı her zaman başka şeylere de bağlanabiliyor. Özellikle kadınsan ve hızlı başarı gösterdiysen bu beni her zaman gerçekten üzen de bir şeydir aslında. Samimiyetin ve sıcaklığın bana başarıyı getirdiğini düşünüyorum. Bu sebeple de hızlı bir yükseliş gösterdiğimi düşünüyorum.
6: Bazı olaylar vardır ve hayatınızın akışının yönünü değiştirir dediniz.
5: Evet.
6: Onu da anlatmanızı rica ediyorum.
5: Profesör Doktor Kurtuluş Kara Mustafa Turizm Fakültesi'nin dekanıydı. Çok da severim Kurtuluş Hoca'yı. Bir gün ilk derslerinden birindeydi. Bu hızlı yükselmekle alakalı aslında konuşuyorduk. Bize öğütler veriyordu. Camı silmeden camın nasıl silindiğini birine anlatamazsınız, öğretemezsiniz demişti. Eğer bir şeyin yöneticiliğini yapmak istiyorsanız önce o işi nasıl yapacağınızı öğrenmek zorundasınız demişti. Aslında ilk senelerde mantığım tamamen bunun üzerine oturdu. İş hayatında bir şey istiyorsam önce yapmak zorunda olduğum şeylerin farkına vardım. Kesinlikle. Bu yüzden de aslında hiçbir zaman bir terfi beklentim olmadı çalışırken. Ben şanslıydım, şöyle şanslıydım. Çalıştım, çalıştığımı gören yöneticilerim oldu. Tabii ki görmeyenlerle de çalıştım. Ama nasıl çalıştığımı, nasıl emek verdiğimi gören yöneticilerle de çalıştım. Ve hiçbir zaman bir terfi isteme durumum olmadı. Hep bana takdir edildi, yani bana sunuldu. Şimdi görüştüğümüz bazı çalışma arkadaşlar oluyor, aday arkadaşlar oluyor. Hep böyle çok hızlı yükselmek ve burada böyle çok fazla yorulmak, aslında bir şeyleri yapmak istediklerini hissettiriyorlar. Böyle değil, çünkü ben de çalıştığım süre içerisinde, yani ayakta 12 saat çalıştığımda da çok seviyordum o işi ve orada olmaktan memnundum. Bazen çok düşük ücretlerde çok mutlu çalıştığımı hatırlıyorum. Tamamen aslında işletmenin size ya da etrafınızdaki ekip arkadaşlarınızın size sunduğu ortamla da alakalı. Sonrasında bu değişiklik yaşadığım süreçlerde gerçekten çok doğru ve yerinde adımlar attığımı hissettiğim çok fazla şey oldu. Yani oradaki mantık hayatımın birçok yerinde bana hep ilham oldu diyebilirim. Evet. O cümleler, o konuşma. Hocamın buradan da selam söylemek isterim izniniz olursa.
6: Evet. Peki şu da çok önemli bir detaysın hayatınızda aslında. Ekibiniz de kadınlardan oluşuyor.
5: Evet.
6: Bu kısmı da bence hakikaten konuşulması gereken bir kısım.
5: Evet.
6: Siz de hayatınızdaki kadınlara, karşılaştığınız kadınlara bu manada aslında ışık olmuşsunuz ve ekibinizi özellikle kadınlardan oluşturmuşsunuz.
5: Evet.
6: Bunu da dinleyelim.
5: Çok güzel 5 hanımefendiyle çalışıyorum. Yani gerçekten çok çalışkan, disiplinli ve güler yüzlü zaten biliyorsunuz satış pazarlamanın evet. temeli bu saydığım şeyler. Onlar olduğu için aslında çok daha güçlü ve başarılı hissediyorum. Çünkü biliyorum ki bizler geçiciyiz işletmelerde. Biz olmadığımız zamanlarda da hala burayı devam edebilir bir sistem haline getiriyor olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Aynı şekilde ben olmadığımda her şey sorunsuz ilerlediğinde evet diyorum, gerçekten doğru arkadaşlarla çalışıyoruz şu anda. Onlar da çok çalışkan, çok gelecek vaat eden ve gerçekten işini iyi yapan insanlar. O yüzden çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Şu an bu başarının arkasında da koca bir ekip var. Yaklaşık 110 kişilik bir ekip ve herkes gerçekten çok özveriyle çalışıyor. Ekip olmayı bana gerçekten hissettirdiği için de çok mutluyum.
6: Çok haklısınız tabii ki. Her işte aslında ekibin birlikteliği ve başarısı çok çok önemli. Tek başına asla duvar olmuyor. Yani tek taştan duvar olmuyor.
5: Evet.
6: O yüzden hep birlikte başarıyoruz. Ben sizin gibi turizm sektörüne atılmayı düşünen, bu mesleğe gönül vermiş ya da ileride bu mesleği yapmak isteyen gençlere tavsiyeniz ne olur diye son olarak sormak istiyorum.
5: Öncelikle işi severek yapmaları gerekiyor. Çünkü emek yoğun bir sektör, turizm sektörü ve burada olabildiğince güler yüzlü şekilde misafirleri karşılamak, uğurlamak gerekiyor. Bunu deneyimleyip belki stajyerlik dönemlerinde özellikle bu işin kendilerine uygun olup olmadığını bu süreçte
6: test etmeleri
5: lazım, test edebilirler. Sonrasında zaten eğer

0: Sanırım bu mesleği.
1: Yani ben çok severek yapıyorum ben.
0: Gözlerinizdeki ışıltıda evet. Bunu gördüm.
1: Çok severek yapıyorum. Birçok olumsuz şey de yaşadım dediğim gibi süreç içerisinde ama pes etmedim çünkü sanıyorum bu iş için doğdum. Öyle inanıyorum. Çünkü hızlı başarının sebebi de bence buna yatkın bir insan olmam karakter olarak da. Bu işi severek yapabileceğine inanan herkese gönülden tavsiye ediyorum. Öyle.
0: Selma Kara'nın öyküsünü dinledik. Bence hem ders çıkarılması gereken hem de keyif veren bir başarı öyküsüydü. Haftaya başka bir öyküyle karşınızda olacağız. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 3 Ağustos Pazartesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka okuryazarlığının yaygınlaşması gerekiyor. Bunun için önümüzdeki 2 yıl içinde 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka okuryazarlığı kazandırmaya gayret edeceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek %31,8 gerçekleşti dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TENMAK Araştırma Burs Programı'nda yapılan yoğun katılımlardan dolayı normalde 300 olan bursiyer kontenjanını 500'e, 28 olan bölüm sayısını ise 38'e çıkardıklarını belirterek, YKS başarı sıralamasında ilk 100'e giren 500 öğrencimize aylık 13.750 lira başarı bursu sağlayacağız dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sunulan yeni desteklerin esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Aydınlık Evler'de kütüphane yapılacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, akıl küpü kütüphanelerimizden birini daha Aydınlık Evler mahallemize kazandıracağız. Kütüphanemizi Burhan Dinçbal Ortaokulu'nun yanında yapacağız dedi. Yahyalı Belediyesi, hizmet kalitesini arttırmak ve araç filosunu güçlendirmek amacıyla bünyesine kazandırdığı çekici tırı düzenlenen törenle hizmete aldı. CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından Hacılar, Sarıolan ve Sarız ilçe başkanlığında görevlendirme yapıldı. Bu kapsamda Hacılar ilçesi başkanı Doğan Bolat, Sarıolan ilçe başkanı Murat Özcan ve Sarız ilçe başkanı Abdullah Binboğa oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2026-2027 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kişi başı 5000 TL kırtasiye ve beslenme desteği sağlanacak. Yardım başvuruları 3-17 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
0: Haftanın özeti.
1: 4 Ağustos Salı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içerisinden geçtiğimiz zorlu konjektürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir, dedi. Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Yüksek Askeri Şura bildirisinde 30 Ağustos 2026 tarihinde geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atanmıştır denildi. Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanı ve Kayseri Garnizon Komutanı olarak görev yapan Hasan Volkan Güleryüz, kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibariyle emekliliğe sevk edildi. Öte yandan Hava Kuvvetleri'nde görev yapan ve Türkiye'nin ilk astronotu unvanını taşıyan Hava Pilot Albay Alper Gezer Avcı, Tuğgeneralliğe yükseltildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. 73.sü olan Yeni Dünya Erva Spor Okulu, geliştirilen törenle Talas'ta açıldı. Açılan tören sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Mahmut Göksu abim, Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı, benim çok eskiden beri çok kıymet verdiğim değerli bir abim. Ama aynı zamanda Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı. Dolayısıyla Erva ile beraber onların hem bilimsel hem ilimle ilgili çalışmaları, hem öğrencilerimize verilecek eğitimlerle ilgili çalışmaları sporla birleştirdiğimizde, bakın göreceksiniz, bugün bir tarihi bir an yaşıyoruz. Bambaşka bir seviyeye çıkacak. Ve bunu inanıyorum. Yeni Dünya Vakfı bunu tüm Türkiye'ye yayılması noktasında çok önemli bir misyona sebep olacak. Ben hem Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanımıza hem de Kayseri'deki Yeni Dünya Vakfı Başkanımız Mehmet Demirci Hocam'a teşekkür ediyorum. Buranın ortaya çıkmasında gece gündüz mücadele ettiler. Sürekli hem beni hem genel başkanlarını bilgilendirdiler. İnşaat aşamasının her aşamasında kontrolleri oldu. Şimdi buradayız. Erva Çiçeği gibi büyümeye devam edecek. Göreceksiniz. Bu günleri 10 yıl sonra konuştuğumuzda, olimpiyat madalyaları geldiğinde, uluslararası madalyalar geldiğinde bunu konuşacağız. 532 tane ulusal ve uluslararası madalya var şu an elimizde. Dünya şampiyonlukları, dünya ikincilikleri, Avrupa şampiyonlukları. Ama burayı da Mehmet hocama emanet ediyoruz. Yeni Dünya Vakfı da her birimizi gururlandıracak.
3: İnşallah.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri'nin altyapı yatırımlarını planlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ'mizle birlikte bir yandan mevcut kaynaklarımızı korurken diğer yandan yeni su kaynaklarını şehrimize kazandırmak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Açılan her yeni sondaj kuyusu şehrimizin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım niteliği taşımaktadır dedi. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taş yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde belediyelerine hibe edilen kepçeyi teslim aldıklarını duyurdu. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Kocasinan Belediyesi hakkında açıklamalarda bulunarak ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Dumanın neden çıktığını belgeleriyle açıklayın da millet de rahat etsin dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 5 Ağustos Çarşamba. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, meclise sunulan çerçeve yasaya tepki gösterdi. Dervişoğlu, İmralı ve sarayın ortaklaşarak meclise getirdiği yasanın hesabını genel kurulda da, meydanlarda da tek tek soracağız dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, Kayserimizin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ve iş arayanlar arasında köprü olan Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz ayında 285 vatandaşın istihdamına aracı oldu.
0: Haftanın özeti.
1: 6 Ağustos Perşembe. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, biz şehit ailelerimizin gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği arttıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulundu. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, şehit ailelerini ve gazileri ilgilendiren kanun teklifinin genel kurula sevk edildiğini belirterek yaptığı açıklamada, bundan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılması gereken ne varsa polemik konusu olmadan çalışmakta azimli ve kararlıyız dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 7 Ağustos Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesabına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında derneğin yönetimine kayyum atanmasına ve tüm faaliyetlerin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumdan başlayıp aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri güvenli şekilde elektronik ortamda takip edilecek dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan Vekil Cıngı, Kayseri'deki üniversiteler hakkında bilgi verdi. Cıngı şunları söyledi.
4: Üniversite tercih ederken sadece fakülte, bina, bölüm, hocaları ve eğitim kalitesini tercih etmiyorsunuz. Aynı zamanda üniversitenin bulunduğu şehrin de sizin eğitim hayatınızda çok önemli bir rolü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada lojistik açıdan ülkemizin tam ortasında bulunması hasebiyle hava ve kara yollarının, demir yollarının ulaşım merkezinde ve sosyo-kültürel açıdan da bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan bütün altyapıya sahip Çok gelişmiş bir şehir. Özellikle Erciyes Kayak Merkezimizin kışın şehrimizde oluşturmuş olduğu büyük turizm potansiyeli ve uluslararası misafir kabulü oradaki üniversite öğrencilerimize de çok sayıda hem part-time iş imkanı hem de çok ciddi bir sosyalleşme hazırlıyor. Doğru tercih yapmak, tercih yapacak arkadaşlarımızın da Kayseri'deki 5 üniversiteden bir tanesini seçmesi hem de şehrimizin ivmelenen gelişimine katkı sağlayacak ve değerli insan kaynağını şehrimize adapte etme konusunda da bizlere güç verecektir, destek verecektir.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Tekvando İl Temsilcisi Özben Şimşek, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret ederek Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Erva Spor Okulları hakkında bilgiler aktardı. Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
3: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
5: Bu hafta oldukça hoş, sizler için oldukça da yararlı olacağına inandığım bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'de son dönemlerde oldukça popüler, UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan iki mekandan biri Kültepe, bir diğeri de Koromaz Vadisi'dir. Peki birbirinden muhteşem bu iki mekanı en doğru, en pratik ve en yararlı bir şekilde nasıl gezebileceğinizi öğrenmek ister misiniz?
6: Kayseri'nin kadim toprakları binlerce yıldır insanlığın hafızasını taşır. Bir yanında ticaretin, medeniyetin ve yazının Anadolu'daki ilk izlerini saklayan Kültepe, diğer yanında taşın, suyun, vadilerin ve sessizliğin iç içe geçtiği Koromaz Vadisi. İşte şimdi bu iki miras çağın imkanlarıyla avuçlarımızın içine sığan bir rehberde buluşuyor. Kapadokya Kültepe Koromaz Derneğimiz tarafından bir kültürel hizmet olarak hazırlanan hem Apple Store hem de Google Play ortamlarından cep telefonlarınıza kolayca indirebileceğiniz Kültepe Koromaz Rehberi mobil uygulaması artık sizler için hazır. Bazen insan şehrin gürültüsünden uzaklaşıp tabiatın sesini duymak ister. Hele ki bahar mevsimi geldiğinde. Toprağın yeniden nefes aldığı, ağaçların yeşile döndüğü, rüzgarın çiçek kokularını vadilere taşıdığı günlerde ailece çıkılan kısa bir yürüyüş bile insana bambaşka bir huzur verir. Çocukların bir dere kenarında koştuğu, taş duvarlı eski köy evlerine şaşkınlıkla baktığı, tarihle ilk kez göz göze geldiği o anlar aslında geleceğe bırakılan en kıymetli hatıralardır. İşte Kültepe Koromaz rehberi tam da bu yolculuklara eşlik eden modern bir yol arkadaşı gibi hazırlanmıştır. Uygulama Kayseri'nin iki büyük kültür hazinesi olan Kültepe ve Koromaz bölgelerini ayrı menüler halinde sunarak ziyaretçilerine düzenli, bilinçli ve güvenli bir keşif imkanı sağlıyor. Bir yanda Kültepe, yaklaşık 4000 yıl öncesinden bugüne seslenen bir medeniyet merkezi. Asurlu tüccarların Anadolu'ya getirdiği ticaret anlayışının, çivi yazılı tabletlerin ve şehir kültürünün izlerini taşıyan bu eşsiz alan insanı adeta tarihin başlangıcına götürür. Burada yürürken yalnız taşlara değil insanlığın hafızasına dokunursunuz. Anadolu'nun ilk yazılı belgelerinin bulunduğu bu topraklarda her adım geçmişten bugüne uzanan sessiz bir hikaye gibidir. Diğer tarafta Koromaz Vadisi.

0: kayaların içine oyulmuş yapıları, taş konakları, Ihlara Vadisi'nden çok daha fazla miktardaki eşsiz eski kaya kiliseleri, doğal yürüyüş yolları ve dingin atmosferiyle adeta zamanın yavaş aktığı bir coğrafya. UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan, 2028 yılında ise UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesine girecek bu her iki mekan sadece bir gezi alanı değil, aynı zamanda tabiat ile tarihin birbirine sarıldığı büyük bir açık hava müzesidir. Bahar aylarında açan yabani çiçekler, dere boylarından yükselen kuş sesleri ve vadinin taş kokusu insana Anadolu'nun gerçek ruhunu hissettirir. Uygulama sizi evinizden alarak geziye başlayacağınız noktaya ulaştıracak en doğru rota bilgilerine eriştirecek, varacağınız bölgenin anlık hava durumunu öğrenecek, yürüyüş için hangi ekipmanların gerekli olduğunu uygulamadan öğrenebileceksiniz. Yol boyunca dinlenme alanları, ihtiyaç noktaları, jandarma ve sağlık merkezi gibi acil durum merkezlerine de uygulama içerisinden kolayca ulaşabileceksiniz. Böylece özellikle çocuklu aileler için çok daha güvenli ve planlı bir gezi imkanı sağlanmış olacak. Uygulama içerisindeki yazılı ve sesli anlatımlar sayesinde bir yapının, bir mağara kilisenin, bir tarihi eserin önünden geçerken onun hangi döneme ait olduğunu, kimler tarafından kullanıldığını, hangi hikayeleri sakladığını öğrenebiliyorsunuz.
1: Kolumbarium Mezarlar. Kolumbarium Mezar, eski Roma'da yakılmış ölü küllerini saklamaya mahsus mahzen.
0: Bu bahar hafta sonlarından birini kendinize ve sevdiklerinize ayırın. Kültepe'nin kadim tarihinin izini sürün. Koramaz Vadisi'nin sessiz patikalarında tabiatın nefesini hissedin. Ve bütün bu yolculuk boyunca bilinçli bir keşfin rehberi olarak Kültepe Koramaz rehberini mutlaka yanınıza alın. Çünkü bazen bir uygulama sadece yön göstermez, insanın geçmişle yeniden bağ kurmasına da vesile olur.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
3: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
7: Şimdi gözümde canlandılar.
6: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
8: böyle ayrılık olmaz.
6: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
9: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın. Oh!

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınas Tepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. Etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve yine o yıl çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 2005 yılına gideceğiz.

1 Ocak 2005. Türk lirasından 6-0 atıldı ve yeni Türk lirası tedavüle girdi. Yeni yıla Safranbolu yetiştirme yurdunda kalan 67 çocukla giren Başbakan Erdoğan, saat 00.45 sularında ATM cihazından 600 YTL çekti. 6 Ocak 2005. Afyon ilinin adı Afyon Karahisar olarak değiştirildi. 11 Ocak 2005. Başbakan Erdoğan, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. 24 Ocak 2005. Terör örgütü PKK Kongregel'in üst düzey isimlerinden Revzi Kartal, Nürnberg'de yakalandı.

30 Ocak 2005. Başbakan Erdoğan, Ankara'da Microsoft'un sahibi iş adamı Bill Gates'le bir araya geldi. 31 Ocak 2005. Afganistan'daki Türk birlikleri, Kabil'deki uluslararası havaalanının sorumluluğunu üstlendi. 4 Şubat 2005. Ukrayna'da yakalanan Haluk Kırcı, Türkiye'ye iade edildi. 16 Şubat 2005. İstanbul Bağımsız Milletvekili Yaşar Nuri Öztürk, Halkın Yükselişi Partisi'ni kurdu. 26 Şubat 2005. Hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan Sedat Şahin, İstanbul'da yakalandı. 12 Mart 2005. 16. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Ulusal Film Ödülünü Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak adlı film kazandı.

20 Mart 2005. Mersin'de Metropol miting alanında yapılan Nevruz kutlamalarının ardından Türk bayrağını yere atıp yakma girişiminde bulunuldu. Olay yurt genelinde infiale neden oldu. 7 Nisan 2005. Besteci Melih Kibar, tedavi gördüğü Acıbadem Hastanesi koz yatağında hayatını kaybetti. 7 Nisan 2005. Samsun'da bir grup Tayat üyesinin F tipi cezaevi ile ilgili basın açıklamasına vatandaşlar tepki gösterdi. Olay güvenlik güçlerinin müdahalesiyle büyümeden önlendi. 10 Nisan 2005. Profesör, yazar, sanatçı, gazeteci ve sendikacı yaklaşık 200 aydın ortak bildiri yayınladı. Kürt-Türk milliyetçiliğindeki tırmanışa dikkati çeken aydınlar, yeniden şiddet ve çatışma ortamına dönüleceği kaygısını dile getirip sağduyu çağrısında bulundular. 17 Nisan 2005, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına Mehmet Ali Talat seçildi.

25 Nisan 2005. Anzak çıkarmasının 90. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Şafak ayinine Avustralya, Yeni Zelanda bakanlarının yanı sıra İngiltere Veliaht Prensi Charles da katıldı. 26 Nisan 2005. Birleşmiş Milletler, CHP İstanbul Milletvekili Kemal Derviş'in Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanlığına seçildiğini resmen açıkladı. 1 Mayıs 2005. Başbakan Erdoğan, İsrail'e yaptığı ziyarette Sharon'un teklifi üzerine Ankara-Kudüs arasında kırmızı telefon hattı kurulacağını söyledi. Ziyaret sırasında 17 ortak askeri proje için çalışmalar başlatıldı. 2 Mayıs 2005. Başbakan Erdoğan, Filistin yönetiminin karargahı Mukata'da Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas ve Başbakanı Ahmet Kure ile görüştü, Yasir Arafat'ın mezarını ziyaret etti.

12 Mayıs 2005. Türk sinemasının usta yönetmeni Ömer Kavur, İstanbul'da hayatını kaybetti. 15 Mayıs 2005. Emekli SAT komandosu Namık Ekin, ABD'li Jerry Hall'un 120 saat ile sahip olduğu su altında kırma rekorunu 121 saat 35 dakikayla geliştirerek yeni rekorun sahibi oldu. 20 Mayıs 2005. Yazar Orhan Pamuk, Amerikan Sanat ve Edebiyat Akademisi'ne şeref üyesi seçildi. 1 Haziran 2005. Yeni Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdi. Yeni yasa, töre cinayetinden kapkaça, kaçak yapılaşmadan alkollü araç kullanmaya kadar birçok düzenleme getirdi.

20 Temmuz 2005. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İsviçre'de yaptığı basın toplantısında Ermeni soykırımı uluslararası bir yalandır dediği için savcılığa bağlı polislerce ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Perinçek 24 Temmuz'da serbest bırakıldı. 4 Ağustos 2005. Türk sinemasının emektar senaristlerinden Safa Önal, filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar kitabına girdi.

10 Ağustos 2005. Anadolu Ateşi Dans Grubu, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda Dalgaların Coşkusu adlı bölümü 218 metronomla oynanıp 1 dakika içinde 218 adıma ulaştı. Guinness Rekorları Türkiye Fahi Temsilcisi Prof. Dr.

Doktor Orhan Kural tarafından da izlenen rekor denemesi, noter huzurunda dev ekranda izleyicilere yansıtıldı. 20 Ağustos 2005, İskenderun'da düzenlenen 1. Arsus Kültür ve Turizm Festivali çerçevesinde müzisyen Ethem Yavuz ve orkestrası en uzun süre müzik çalma rekorunu kırmak için 44 saat 20 dakika sahnede kaldılar. Guinness Türkiye temsilcisi Profesör Doktor Orhan Kural'ın denetimindeki rekor denemesi sırasında Ethem Yavuz ve orkestrası sahnede 44 saat 20 dakika kaldı.

21 Ağustos 2005. Formula 1'in ayaklarından biri ilk kez Türkiye'de yapıldı. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı olan Türkiye Grand Prix'sini McLaren Mercedes'in Finli pilotu Raikkonen kazandı. Yarışı Başbakan Erdoğan da izledi. 1 Ekim 2005. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film Beste Bereket'in Türevi seçildi. 7 Kasım 2005. Yazar ve senarist Sulhi Dölenek İstanbul'da hayata veda etti. 9 Kasım 2005. Demokratik Toplum Partisi kuruldu. Partinin eş başkanları Ahmet Türk ile Aysel Tuğluk oldu. 19 Kasım 2005. CHP'nin 31. olan kurultayı Ankara'da toplandı ve Deniz Baykal tek aday olarak girdiği kurultayda yeniden genel başkan seçildi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 3 Ağustos Pazartesi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka okuryazarlığının yaygınlaşması gerekiyor. Bunun için önümüzdeki 2 yıl içinde 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka okuryazarlığı kazandırmaya gayret edeceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek %31,8 gerçekleşti dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tenmak Araştırma Burs Programı'nda yapılan yoğun katılımlardan dolayı normalde 300 olan bursiyer kontenjanını 500'e, 28 olan bölüm sayısını ise 38'e çıkardıklarını belirterek, YKS başarı sıralamasında ilk 100'e giren 500 öğrencimize aylık 13.750 lira başarı bursu sağlayacağız dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sunulan yeni desteklerin esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Aydınlık Evler'de kütüphane yapılacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, akıl küpü kütüphanelerimizden birini daha Aydınlık Evler mahallemize kazandıracağız. Kütüphanemizi Burhan Dinçbal Ortaokulu'nun yanında yapacağız dedi. Yahyalı Belediyesi, hizmet kalitesini arttırmak ve araç filosunu güçlendirmek amacıyla bünyesine kazandırdığı çekici tırı düzenlenen törenle hizmete aldı. CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından Hacılar, Sarıolan ve Sarız ilçe başkanlığında görevlendirme yapıldı. Bu kapsamda Hacılar ilçesi başkanı Doğan Bolat, Sarıolan ilçe başkanı Murat Özcan ve Sarız ilçe başkanı Abdullah Binboğa oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2026-2027 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kişi başı 5000 TL kırtasiye ve beslenme desteği sağlanacak. Yardım başvuruları 3-17 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
0: Haftanın özeti.
1: 4 Ağustos Salı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içerisinden geçtiğimiz zorlu konjektürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir, dedi. Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Yüksek Askeri Şura bildirisinde 30 Ağustos 2026 tarihinde geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 alba ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden Hava Kuvvetleri Komutanlığına muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atanmıştır denildi. Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanı ve Kayseri Garnizon Komutanı olarak görev yapan Hasan Volkan Güleryüz, kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibariyle emekliliğe sevk edildi. Öte yandan Hava Kuvvetleri'nde görev yapan ve Türkiye'nin ilk astronotu unvanını taşıyan Hava Pilot Albay Alper Gezer Avcı, Tuğgeneralliğe yükseltildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. 73.sü olan Yeni Dünya Erva Spor Okulu, geliştirilen törenle Talas'ta açıldı. Açılan tören sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Mahmut Göksu abim, Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı, benim çok eskiden beri çok kıymet verdiğim değerli bir abim. Ama aynı zamanda Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı. Dolayısıyla Erva ile beraber onların hem bilimsel hem ilimle ilgili çalışmaları, hem öğrencilerimize verilecek eğitimlerle ilgili çalışmaları sporla birleştirdiğimizde, bakın göreceksiniz, bugün bir tarihi bir an yaşıyoruz. Bambaşka bir seviyeye çıkacak. Ve bunu inanıyorum. Yeni Dünya Vakfı bunu tüm Türkiye'ye yayılması noktasında çok önemli bir misyona sebep olacak. Ben hem Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanımıza hem de Kayseri'deki Yeni Dünya Vakfı Başkanımız Mehmet Demirci Hocam'a teşekkür ediyorum. Buranın ortaya çıkmasında gece gündüz mücadele ettiler. Sürekli hem beni hem genel başkanlarını bilgilendirdiler. İnşaat aşamasının her aşamasında kontrolleri oldu. Şimdi buradayız. Erva Çiçeği gibi büyümeye devam edecek. Göreceksiniz. Bu günleri 10 yıl sonra konuştuğumuzda, olimpiyat madalyaları geldiğinde, uluslararası madalyalar geldiğinde bunu konuşacağız. 532 tane ulusal ve uluslararası madalya var şu an elimizde. Dünya şampiyonlukları, dünya ikincilikleri, Avrupa şampiyonlukları. Ama burayı da Mehmet Hocama emanet ediyoruz. Yeni Dünya Vakfı da her birimizi gururlandıracak.
3: İnşallah.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri'nin altyapı yatırımlarını planlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ'mizle birlikte bir yandan mevcut kaynaklarımızı korurken diğer yandan yeni su kaynaklarını şehrimize kazandırmak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Açılan her yeni sondaj kuyusu şehrimizin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım niteliği taşımaktadır dedi. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taş yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde belediyelerine hibe edilen kepçeyi teslim aldıklarını duyurdu. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Kocasinan Belediyesi hakkında açıklamalarda bulunarak ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Dumanın neden çıktığını belgeleriyle açıklayın da millet de rahat etsin dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 5 Ağustos Çarşamba. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, meclise sunulan çerçeve yasaya tepki gösterdi. Dervişoğlu, İmralı ve sarayın ortaklaşarak meclise getirdiği yasanın hesabını genel kurulda da, meydanlarda da tek tek soracağız dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, Kayserimizin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ve iş arayanlar arasında köprü olan Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz ayında 285 vatandaşın istihdamına aracı oldu.
0: Haftanın özeti.
1: 6 Ağustos Perşembe. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, biz şehit ailelerimizin, gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği arttıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulundu. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, şehit ailelerini ve gazileri ilgilendiren kanun teklifinin genel kurula sevk edildiğini belirterek yaptığı açıklamada, bundan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılması gereken ne varsa polemik konusu olmadan çalışmakta azimli ve kararlıyız dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 7 Ağustos Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prenses Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesabına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında derneğin yönetimine kayyum atanmasına ve tüm faaliyetlerin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumdan başlayıp aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri güvenli şekilde elektronik ortamda takip edilecek dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan Vekil Cıngı, Kayseri'deki üniversiteler hakkında bilgi verdi. Cıngı şunları söyledi.
4: Üniversite tercih ederken sadece fakülte, bina, bölüm, hocaları ve eğitim kalitesini tercih etmiyorsunuz. Aynı zamanda üniversitenin bulunduğu şehrin de sizin eğitim hayatınızda çok önemli bir rolü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada lojistik açıdan ülkemizin tam ortasında bulunması hasebiyle hava ve kara yollarının, demir yollarının ulaşım merkezinde ve sosyo-kültürel açıdan da bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan bütün altyapıya sahip Çok gelişmiş bir şehir. Özellikle Erciyes Kayak Merkezimizin kışın şehrimizde oluşturmuş olduğu büyük turizm potansiyeli ve uluslararası misafir kabulü oradaki üniversite öğrencilerimize de çok sayıda hem part-time iş imkanı hem de çok ciddi bir sosyalleşme hazırlıyor. Doğru tercih yapmak, tercih yapacak arkadaşlarımızın da Kayseri'deki 5 üniversiteden bir tanesini seçmesi hem de şehrimizin ivmelenen gelişimine katkı sağlayacak ve değerli insan kaynağını şehrimize adapte etme konusunda da bizlere güç verecektir, destek verecektir.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Tekvando İl Temsilcisi Özben Şimşek, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret ederek Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Erva Spor Okulları hakkında bilgiler aktardı. Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
4: Şimdi gözümde canlandılar.
3: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
5: Böyle ayrılık olmaz.
3: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Günün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. Etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
4: Radyo Radar Pazar Yerleri. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir koda?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: Bir düşünün. Arabanızın, uçağın kanadının, hatta kalbinizin bile sanal ortamda bir kopyası var. Yani siz burada çay içerken onun dijital ikizi bilgisayarda çalışıyor. İşte buna dijital ikiz diyoruz. Gerçeğin birebir kopyası. Ama trip atmıyor, naz yapmıyor. Dijital ikiz sadece görüntü değil. Isısını biliyor, titreşimini biliyor, hatta birazdan bozulacağım diye önceden haber veriyor. NASA bile uzay araçlarını acaba uzayda ne olur diye denemeden önce dijital ikizleriyle test ediyor. Yani önce sanalda bozuluyorlar, gerçeği kurtarıyorlar. Mesela bir otomobil firması düşünün. Yeni model çıkaracak, eskiden ne yapıyordu? Prototip yap, test et, boz, yeniden yap, hem pahalı hem de sinir bozucu. Şimdi ne yapıyorlar? Arabayı bilgisayara koyuyorlar, çarpıyorlar, virajdan uçuruyorlar, motoru hararet yaptırıyorlar. Ama üzülmeyin, hepsi sanalda. Gerçek araba kenarda duruyor. Dijital ikizi bütün dayağı yiyor. Üstelik bu dijital ikizler akıllı. Sensörlerden veri geliyor. Bir rüzgar türbini düşünün. Rüzgar hızlanırsa ne olur? Kanat yorulur mu? Ne zaman bakım lazım? Bunların cevabını türbinin dijital ikizi veriyor. Adeta şunu söylüyor. Bir hafta sonra beni elden geçir. Yoksa seni yarı yolda bırakırım. Matematik var, diferansiyel denklemler var, olasılık hesapları var. Ama korkmayın. Bunları biz yapmıyoruz. Süper bilgisayarlar uğraşıyor, biz sadece sonuçları dinliyoruz. Dijital ikizler sadece fabrikalarda mı? Hayır. Hastanelerde kalbin dijital ikizi var. Doktor ameliyattan önce bir deneme yapalım diyor. Yanlış yok, sürpriz yok. Akıllı şehirlerde kavşakların dijital ikizi var. Trafiği buradan verelim mi diye önceden soruyor. Pandemi döneminde bile solunum cihazlarının dijital ikizleri kullanıldı. Makine bozulmadan ben gidiyorum sinyalini verdi. Gelecekte ne olacak biliyor musunuz? Evinizin dijital ikizi olacak. Elektriği fazla yaktığınızda diyecek ki, bu ay faturayı ben değil, sen yükselttin. Belki bir gün hepimizin bir dijital ikizi olacak. Hastalıklar ortaya çıkmadan önce bir kontrol yaptıralım diyecek. Bilim kurgu gibi geliyor ama bir zamanlar cep telefonu da öyleydi. Kısacası dijital ikizler hataları azaltıyor, masrafları düşürüyor, geleceği hızlandırıyor. Ve belki de en güzeli bizim yerimize sanalda yoruluyor. Soruyu bırakalım. Siz olsanız neyin dijital ikizini yapardınız? Arabanız mı? Eviniz mi? Yoksa pazartesi sendromu mu?
0: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir koda?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
6: Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 3 Ağustos Pazartesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka okuryazarlığının yaygınlaşması gerekiyor. Bunun için önümüzdeki 2 yıl içinde 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka okuryazarlığı kazandırmaya gayret edeceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek %31,8 gerçekleşti dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TENMAK Araştırma Burs Programı'nda yapılan yoğun katılımlardan dolayı normalde 300 olan bursiyer kontenjanını 500'e, 28 olan bölüm sayısını ise 38'e çıkardıklarını belirterek, YKS başarı sıralamasında ilk 100'e giren 500 öğrencimize aylık 13.750 lira başarı bursu sağlayacağız dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sunulan yeni desteklerin esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Aydınlık evlerde kütüphane yapılacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, akıl küpü kütüphanelerimizden birini daha Aydınlık Evler mahallemize kazandıracağız. Kütüphanemizi Burhan Dinçbal Ortaokulu'nun yanında yapacağız dedi. Yahyalı Belediyesi, hizmet kalitesini arttırmak ve araç filosunu güçlendirmek amacıyla bünyesine kazandırdığı çekici tırı düzenlenen törenle hizmete aldı. CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından Hacılar, Sarıolan ve Sarız ilçe başkanlığında görevlendirme yapıldı. Bu kapsamda Hacılar ilçesi başkanı Doğan Bolat, Sarıolan ilçe başkanı Murat Özcan ve Sarız ilçe başkanı Abdullah Binboğa oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2026-2027 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kişi başı 5000 TL kırtasiye ve beslenme desteği sağlanacak. Yardım başvuruları 3-17 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
0: Haftanın özeti.
1: 4 Ağustos Salı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içerisinden geçtiğimiz zorlu konjektürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir, dedi. Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Yüksek Askeri Şura bildirisinde 30 Ağustos 2026 tarihinde geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atanmıştır denildi. Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanı ve Kayseri Garnizon Komutanı olarak görev yapan Hasan Volkan Güleryüz, kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibariyle emekliliğe sevk edildi. Öte yandan Hava Kuvvetleri'nde görev yapan ve Türkiye'nin ilk astronotu unvanını taşıyan Hava Pilot Albay Alper Gezer Avcı, Tuğgeneralliğe yükseltildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. 73.sü olan Yeni Dünya Erva Spor Okulu, geliştirilen törenle Talas'ta açıldı. Açılan tören

0: Sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
1: Mahmut Göksu abim, Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı, benim çok eskiden beri çok kıymet verdiğim değerli bir abim. Ama aynı zamanda Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı. Dolayısıyla Erva ile beraber onların hem bilimsel hem ilimle ilgili çalışmaları, hem öğrencilerimize verilecek eğitimlerle ilgili çalışmaları sporla birleştirdiğimizde, bakın göreceksiniz, bugün bir tarihi bir an yaşıyoruz. Bambaşka bir seviyeye çıkacak. Ve bunu inanıyorum. Yeni Dünya Vakfı bunu tüm Türkiye'ye yayılması noktasında çok önemli bir misyona sebep olacak. Ben hem Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanımıza hem de Kayseri'deki Yeni Dünya Vakfı Başkanımız Mehmet Demirci Hocam'a teşekkür ediyorum. Buranın ortaya çıkmasında gece gündüz mücadele ettiler. Sürekli hem beni hem genel başkanlarını bilgilendirdiler. İnşaat aşamasının her aşamasında kontrolleri oldu. Şimdi buradayız. Ervaç'a gibi büyümeye devam edecek. Göreceksiniz. Bu günleri 10 yıl sonra konuştuğumuzda, olimpiyat madalyaları geldiğinde, uluslararası madalyalar geldiğinde bunu konuşacağız. 532 tane ulusal ve uluslararası madalya var şu an elimizde. Dünya şampiyonlukları, dünya ikincilikleri, Avrupa şampiyonlukları. Ama burayı da Mehmet Hocam'a emanet ediyoruz. Yeni Dünya Vakfı da her birimizi gururlandıracak.
2: İnşallah.
1: Teşekkür ediyorum.
3: Haftanın özeti.
0: Kayseri'nin altyapı yatırımlarını planlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ'mizle birlikte bir yandan mevcut kaynaklarımızı korurken diğer yandan yeni su kaynaklarını şehrimize kazandırmak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Açılan her yeni sondaj kuyusu şehrimizin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım niteliği taşımaktadır dedi. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taş yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde belediyelerine hibe edilen kepçeyi teslim aldıklarını duyurdu. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Kocasinan Belediyesi hakkında açıklamalarda bulunarak ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Dumanın neden çıktığını belgeleriyle açıklayın da millet de rahat etsin dedi.
3: Haftanın özeti.
0: 5 Ağustos Çarşamba. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, meclise sunulan çerçeve yasaya tepki gösterdi. Dervişoğlu, İmralı ve sarayın ortaklaşarak meclise getirdiği yasanın hesabını genel kurulda da, meydanlarda da tek tek soracağız dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, Kayserimizin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ve iş arayanlar arasında köprü olan Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz ayında 285 vatandaşın istihdamına aracı oldu.
3: Haftanın özeti.
0: 6 Ağustos Perşembe. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, biz şehit ailelerimizin, gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği arttıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulundu. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, şehit ailelerini ve gazileri ilgilendiren kanun teklifinin genel kurula sevk edildiğini belirterek yaptığı açıklamada, bundan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılması gereken ne varsa polemik konusu olmadan çalışmakta azimli ve kararlıyız dedi.
3: Haftanın özeti.
0: 7 Ağustos Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesabına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında derneğin yönetimine kayyum atanmasına ve tüm faaliyetlerin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumdan başlayıp aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri güvenli şekilde elektronik ortamda takip edilecek dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan Vekil Cıngı, Kayseri'deki üniversiteler hakkında bilgi verdi. Cıngı şunları söyledi.
2: Üniversite tercih ederken sadece fakülte, bina, bölüm, hocaları ve eğitim kalitesini tercih etmiyorsunuz. Aynı zamanda üniversitenin bulunduğu şehrin de sizin eğitim hayatınızda çok önemli bir rolü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada lojistik açıdan ülkemizin tam ortasında bulunması hasebiyle hava ve kara yollarının, demir yollarının ulaşım merkezinde ve sosyo-kültürel açıdan da bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan bütün altyapıya sahip çok gelişmiş bir şehir. Özellikle Erciyes Kayak Merkezimizin kışın şehrimizde oluşturmuş olduğu büyük turizm potansiyeli ve uluslararası misafir kabulü oradaki üniversite öğrencilerimize de çok sayıda hem part-time iş imkanı hem de çok ciddi bir sosyalleşme hazırlıyor. Doğru tercih yapmak, tercih yapacak arkadaşlarımızın da Kayseri'deki 5 üniversiteden bir tanesini seçmesi hem de şehrimizin ivmelenen gelişimine katkı sağlayacak ve değerli insan kaynağını şehrimize adapte etme konusunda da bizlere güç verecektir, destek verecektir.
3: Haftanın özeti.
0: Kayseri Tekvando İl Temsilcisi Özben Şimşek, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret ederek Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Erva Spor Okulları hakkında bilgiler aktardı. Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radarın rotası.
4: Radarın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamız Sorosların Kalbinde Doğanın Gücü, Kapusbaşı Şelaleleri. Hafta sonunu doğayla iç içe, serin suların sesiyle huzur bulacağınız bir yerde geçirmek istiyorsanız, Kayseri'nin saklı cenneti Kapusbaşı Şelaleleri tam size göre. Kayseri şehir merkezine yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta Yahyalı ilçesi sınırlarında yer alan Kapusbaşı Şelaleleri, Aladağlar Milli Parkı içinde bulunuyor. Toros Dağları'nın eteklerinden fışkıran bu devasa şelaleler, doğanın gücünü en etkileyici haliyle gözler önüne seriyor. Bölgeye vardığınızda sizi birbirinden etkileyici 7 büyük şelale karşılıyor. Yaklaşık 30 ila 76 metre yükseklikten dökülen sular, yılın 4 mevsimi aynı debide akmaya devam ediyor. Bu yönüyle Kapusbaşı Şelaleleri, yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en yüksek ve sürekli akan şelaleleri arasında yer alıyor. Suyun kayalıklardan gürül gürül akışı, çevredeki yeşil vadilerle birleşerek ziyaretçilere büyüleyici bir manzara sunuyor. Özellikle yaz aylarında bölge, hem serinlemek hem de doğa fotoğrafçılığı yapmak isteyenlerin gözdesi haline geliyor. Aladağların eteklerinde yürüyüş yapmak, piknik alanlarında keyifli vakit geçirmek ya da şelalelerin etrafındaki patikalarda doğanın sesini dinlemek, hafta sonunu değerlendirmek için harika seçenekler arasında. Şelalelerin oluşturduğu serin hava, yaz sıcaklarında adeta doğal bir klima etkisi yaratıyor. Kapusbaşı çevresinde yer alan kamp alanları ve küçük işletmeler, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyen ziyaretçilere konaklama ve yöresel lezzetler sunuyor. Bölgede özellikle alabalık, gözleme ve yayla ayranı en çok tercih edilen tatlar arasında. Ancak hatırlatmakta fayda var. Şelale sularının döküldüğü alanlarda yüzmek tehlikeli ve yasaktır. Su debisinin yüksekliği ve güçlü akıntısı nedeniyle ziyaretçilerin bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Gürül gürül akan suların sesi, dağların dinginliği ve doğanın eşsiz manzarasıyla Kapusbaşı Şelaleleri, Kayseri'nin en etkileyici doğa harikalarından birisi. Şehir gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbine kısa bir yolculuk yapmak isteyenler için adeta bulunmaz bir kaçış noktası. Radarın rotasında bu haftaki rotamız Kapusbaşı Şelaleleri'ydi. Bir sonraki hafta farklı rotalarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
3: Radarın rotası. Dijital manşet.
5: Dijital manşetle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Pekin Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada insan beyninin kıvrımlı yüzeyini 10 milisaniyenin altında bir sürede ve yüksek hassasiyetle modelleyebilen yeni bir memristör çip geliştirildi. Çin Bilimler Akademisi Şangay Mikrosistem ve Bilgi Teknolojileri Enstitüsü işbirliğiyle üretilen çiple ilgili çalışma Science dergisinde yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, satın aldığı yazma eserlerden oluşan yeni yazmalar koleksiyonu kapsamında kataloglama ve dijitalleştirme çalışmaları tamamlanan 6388 yazma eseri dijital ortamda araştırmacıların erişimine sunacak. Bilim insanları dünyadan 49 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegende atmosfer varlığına dair önemli izler tespit etti. Keşif, gezegenin yaşam barındırma potansiyeline sahip olabileceğini gösterdi. Amazon yağmur ormanlarının altında yürütülen yeni bir lidar araştırması, antik döneme ait yüzlerce gizli yapıyı ortaya çıkardı. Elde edilen veriler, bölgedeki antik medeniyetin sanılandan çok daha büyük olduğunu ve zirve döneminde milyonlarca insana ev sahipliği yapmış olabileceğini gösterdi. Bilgeuz Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Medya İzleme Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca bu yıl 11.si düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri'nde yapay zeka kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.
3: Dijital Manşet.

0: Şimdi reklamlar. Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
6: Şimdi gözümde canlandılar.
5: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
7: Böyle ayrılık olmaz.
5: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
8: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
1: Yayın tekrarı.
2: Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın başlıyor.
3: Herkese merhabalar efendim, ben Gülcan Özdemir. İşte Kadın bu haftada günümüzde saatinde karşınızda. Bizleri Kayser Radar Instagram sayfamızdan canlı canlı izleyebilir, Radyo Radar 91.8'den canlı canlı dinleyebilirsiniz. Bugün çok derin bir konumuz, bir o kadar kıymetli de bir konuğumuz var. Sevgili Selver Yazıcı bizlerle. Kendisi aile danışmanı, aynı zamanda çift terapisti. Hoş geldiniz efendim.
4: Hoş bulduk efendim.
3: Nasılsınız?
4: İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
3: Harikayız. Önden yaptığımız sohbetle sevgili yönetmenim Merve Esersoy ve ben çok çok keyifliyiz. Hatta jenerik girmiş, farkına varmamışız o kadar ki gerçekten programda bir o şekilde akıp gidecek diye tahmin ediyorum.
4: İnşallah, ben de öyle düşünüyorum.
3: Aynen öyle. Seni yakından tanımak istiyoruz her şeyden önce. Selver Yazıcı kimdir?
4: Selver Yazıcı kimdir? 10 yıla yakın süredir hem psikolojik danışmanlık hem çift terapisi yapıyorum. Aynı zamanda rehber öğretmen olarak da çalıştığım dönemler oldu. Burada sınavla ilgili işte hem ailelere destek olduk hem öğrencilere destek olduk. Şu anda da Kayseri'de bir ofisim var. Bu ofiste hem eğitim koçluğu hem çift terapisi hem de bireysel psikolojik danışmanlık mesleğine devam ediyorum.
3: 10 parmağında 10 marifet, kendini geliştirmiş aydın bir hanımefendi var karşımızda. En sevdiğimiz, gerçekten sizden öğreneceğimiz bugün çok çok şey var diye tahmin ediyorum.
4: İnşallah.
3: Şimdi sizin çift terapisiyle alakalı çok güzel çalışmalarınız var. Öncesinde de dinledik zaten, daha neler dinleyeceğiz. Lütfen ekranlarınızın ve radyonun başından kesinlikle ayrılmayın. Acaba mı bu, bundan ötürü mü oldu diyeceğiniz o kadar çok şeye cevap bulabileceğinizi düşünüyorum ki daha da fazlası için zaten Selver'in Instagram sayfanı da söyleyelim. Oradan da sorup belki sana direkt ulaşmak isteyenler de olur. Başta unutmadan bir söyleyelim önce.
4: Selver Yazıcı yazabilirler. Bunun yanında koçlukla ilgili de Selver Yazıcı Eğitim Danışmanlık diye bir sayfam var. Ama aslında kullandığım esas sayfam Selver Yazıcı yazabilirler. Zaten mavi tiki var, direkt görecekler.
3: Harika. Selver Yazıcı Instagram sayfasından kendisiyle alakalı merak ettiklerinizi araştırabilir ve sorabilirsiniz. Şimdi çift terapistinden önce terapi nedir diye girelim istedin. Terapi nedir? Hangi durumlarda gereklidir? Biz hangi ruh halindeyken tek olarak ya da çift olarak terapiye ihtiyaç duyarız? Bu konularda hadi bizi biraz aydınlat.
4: Terapi nedir? Aslına bakarsanız kişinin hayat yolculuğunda karşısına çıkan durumlarla baş etme çabasını yorularak değil de sakinlikle karşılamasıyla alakalıdır terapi. Çift terapisi de yine aynı zamanda kişisel olarak da ilişki olarak da karşımıza çıkan sorunları, problemleri ya da yaşadığımız iletişim problemlerini çözmekte kullandığımız bir yöntemdir.
3: Aslında ikisi bir bütün baktığınızda, değil mi? Kişisel olarak bazı sorunlara çözüm bulamıyorken, çift olarak kendi içimizde çözülmemiş sıkıntılar varken bir de çift olarak sorunlar üst üste binecek. Bu noktalarda da çift terapisti devreye giriyor. Peki çift terapisti deyince bizim aklımızdaki resim ne? Artık evliliği yıkmışız, dağıtmışız, parçalamışız. Hani son noktasına, belki de boşanma eşiğine gelmişiz. Belki davayı açıp gelme noktasına gelmişiz. Çift terapisi böyle bir şey mi? Son aşamada mı gelinmesi gereken bir şey?
4: Aslına bakarsanız algı o yönde. Sanki problem yaşadığımızda terapiye gitmemiz gereken. Evet. Bir durummuş gibi. Aslında hiç de öyle değil. Ben çift terapisinin nişanlılık, hatta evlilik kararı, nişanlanmadan önce evlilik kararı alma aşamasında alınması gerektiğini düşünüyorum.
3: Merveciğim, duyuyorsun değil mi? Bir nişanlı olarak ortamda.
4: Çünkü terapi kişinin aslında problemini çözmekten önce kendini tanımasını, hayat farkındalığını oluşturmasını, ne istediğini ve ne istemediğini belirlemesiyle alakalıdır. Şimdi evlilik günümüzde öyle bir şey ki, işte güzel kıyafetler, yeni eşyalar, yeni bir ev, tabii ki aşık olduğumuz ya da çok sevdiğimiz, iyi anlaştığımız kişiyle aynı eve girmek, herkesin alkışlaması, ışıklar, spotlar, fotoğraflar çok güzel.
3: O günün yıldızı olmak gibi bir sürü hayal var kafamızda.
4: Tabii ki bu hayallerle evleniyor. Kimse boşanmak için evlenmiyor.
3: Tabii.
4: Ama işin aslında background'unda asıl olması gereken şey şu. Kendimi tanıyor muyum? Karşıdakini tanıyor muyum? Ne istediğimi biliyor muyum? Ve karşımdakinin benden ne beklediğinin farkında mıyım? Bu dört soru aslında evliliğin temelini oluşturması gereken sorular. Eşya alınır, mobilya alınır, araba alınır, ev alınır, çok güzel düğün yapılır, paralar harcanır. Hiç sorun değil. Ya da bunların hiçbiri olmadan da evlilik kurulmuyor mu? Kuruluyor.
3: Kuruluyor.
4: Asıl evliliğin temeli nedir? Ben biriyle aynı evi, aynı hayatı paylaşacağım.
3: Evet.
4: Ve benim ondan ne gibi beklentilerim var? Şimdi geleneksel ailede beklentiler 3 aşağı 5 yukarı aynıydı.
3: Hı hı.
4: Ama biz şimdi artık çağdaş aile olma köprüsündeyiz. Biz aslında bu jenerasyonda bu kadar fazla boşanmanın olmasının ya da evlilik oranlarının azalmasının en büyük sebebi şu. Öğrendiğimiz bir geleneksel aile modeli var. Ve geleneksel aile nedir? Aslına bakarsanız Neandertal döneme kadar gidebiliriz.
3: Evet.
4: Kadın görevleri, erkek görevleri. Erkek ne yapardı? Avcı toplayıcıydı, giderdi, dışarıdan avlardı, toplardı. Kadın da işte ateş yakardı, çocukları büyütürdü vesaire.
3: Evet.
4: Hala geleneksel ailede böyle bir algı var.
3: Tamam.
4: Erkek evi geçindirmek zorunda, işte kadın da evi derleyip toplamak zorunda. Ama günümüz ekonomik koşullarında, günümüz farkında ve çağdaş insanlarında bu algı artık yıkılmaya başladı.
3: Evet, roller değişti çünkü.
4: Kadın da ekonomik hayata girmek zorunda kaldı. Doğal olarak erkek de ev işlerinde yardımcı olmak zorunda kaldı. Ama geleneksel ailede böyle bir şey yoktu.
3: Evet.
4: Şimdi ben bir araştırma yapıyorum. Araştırma üzerindeyim. Bir makale yayınlayacağım.
3: Evet, belki çok şanslıyız.
4: Kitaba da dönüştürme durumum var. TÜİK'in her yıl...
3: Ay lütfen yap, lütfen yap.
4: İnşallah. Evet. Neden olmasın?
3: Yani onu satır satır okumak, çünkü şu an birçok insan dinleyecek. Hayatımıza geçirmek için bazen şey olur ya, hani sözlükte ne yaparız? Kelimenin anlamı çıkar. Hani ya şöyle bir app yapsan keşke. Sıkıntılıyız. Şöyle şöyle bir sıkıntım var ve ne yapacağımı bilmiyorum. Böyle uzman bir kişi, ne bileyim, birkaç saat gecikmeyle de olsa bize bir yöntem söylese, bir şey yapsa, bir el kitabı ya da bir el uygulaması gibi bir şey. Ki bu kitapta böyle bir şey olursa efsane olur. Tadından yenmez.
4: Bakalım, yani net bir şey söylemiyorum ama böyle bir projem var. Bunun üzerine de bazı araştırmalar yapmak durumundayım. Çünkü çift terapisi yaparken şunu söyleyemezsiniz. Ben bunun okulunu okudum, tamam bitti gibi bir durum yok. Nasıl insan sürekli devinim halindeyse, hepimiz değişiyorsak, ilişkiler de değişmek zorunda ve değişmeye de devam ediyor.
3: Hı hı.
4: O zaman kendimizi güncel tutmak zorundayız. Ben de kendimi güncel tutmak amacıyla her yıl TÜİK'in işte Şubat ayında boşanmalarla ilgili her yıl TÜİK bir veri yayınlar.
3: Hı hı.
4: Boşanma oranları, evlilik yaşları, ortalama evlilik yaşları, neden boşandıkları ya da boşanan, daha fazla boşanma oranının yüksek olduğu şehirler, düşük olduğu şehirler şeklinde. Bu yıl aslında genelde böyle giderdi ama bu yıl burada çok ciddi bir fark var. Boşanma oranları İzmir, Antalya, İstanbul gibi şehirlerde çok yüksekken, Siirt, Muş, Batman gibi şehirlerde çok düşük. Yani en düşük şehirler doğuda kalan, daha geleneksel yaşayan, daha törelere, geleneklere ayak uyduran şehirlerde boşanma oranı düşükken...
3: Baskısının çok yoğun olduğu yerler.
4: Bunun sebeplerini konuşacağız. Neden boşanmıyorlar? Çok mu mutlular orada? Ya da İzmir'dekiler çok mu mutsuzlar? Ya da çok mu uyumsuzlar? Hayır, aslında evlilik evliliktir. Kişinin kendini tanıdığı, kendini bildiği, karşıdan ne beklediğini bildiği evliliklerde boşanma zaten gerçekleşmiyor. Ama bugün bir yılda işte 700, 178 bine yakın çift, bir yıl içerisinde 178 yuvanın dağıldığını, bin yuvanın da
3: çok
4: dağıldığını
3: düşünüyor. Çok büyük bir oran.
4: Tabii 2024 yılında 187 bindi bu sayı. Küsuratı da var şu an.
3: Sayı artarak
4: mı? Tabii ki boşanma oranındaki sayı artarak ilerlerken evlenme oranındaki sayı azalarak ilerliyor.
3: Çok büyük bunu, oranlar değildir herhalde.
4: Yani çok büyük değil ama 171 binden 187 bine.
3: Oo.
4: Öyle söyleyeyim. Hani baktığımız zaman işte milyonları kapsayan bir veri. Hı hı. Ama baktığımız zaman aslına bakarsanız bizim bireyden sonra gelen en toplumun yapı birimi olan ailenin yıkılma oranının çok yüksek olduğunu ve bunun bence tehlikeli olduğunu gösteriyor. Çünkü evlilik oranı da buna nazaran düşük. Bu ne demek biliyor musunuz? Bekar sayısı ya da boşanmış sayısı evli sayısının üstüne çıkmaya başladı. Evet, herkes evlenmek zorunda değil. Evet, herkes aile kurmak zorunda değil. Bunu kabul ediyorum. Ama fıtrat gereği bizler eş bulmak durumundayız. Çünkü yaratılışımızın en önemli sebebi üremek.
3: Evet.
4: Çünkü üreyeceğiz. Kendi genimizi, kendi kültürümüzü aktaracağız ki hayat bir şekilde devam etsin. Belki 70-80 yıllık bir hayatımız var ama burada önemli olan bizim nasıl yaşadığımız ve ne bıraktığımız, aktardığımız.
3: Ve hatta bugünkü... sadece çok özür diliyorum, lafını böldüm. Bebek sebebiyle insanların evlendiğini biliyorum. Çevremde evet, bir çok örneği var. Sadece çocuk yapmak için
4: sonra
3: evleniyorlar.
4: Ne oluyor biliyor musunuz? O çocuk yapılıyor. Çocuk 1-2 yaşına geliyor. O insanlar birbirlerine artık katlanamaz hale geliyorlar.
3: Ki zaten
4: boşanıyorlar.
3: Anlaştık,
4: o çocuk
3: şey
4: da babada mı büyüse, annede mi büyüse,
3: babaanne mi baksa,
4: bakıcı mı baksa şeklinde. Aslına bakarsanız çok da sağlıklı olmayan. Ama söylediğim gibi evlenmek şart değil, boşanmak da şart değil. Şimdi her evlilik bitecek ya da her çift terapisine giden boşanmak istiyor, barışmaya gelmiyor. Mesela bana terapiye gelen insanlar biz boşanma kararı aldık dedikleri zaman şunu söylüyorum. Tabii ki boşanabilirsiniz. Ama bir oturalım. Medenice boşanmak var. Bakın. Arada ortak edinilmiş mülkler, mallar olabilir. Arada aileler var. İşte karşı tarafın annesi, babası, kardeşleri vesaire. Sizin anneniz, babanız, kardeşleriniz evet. vesaire. Bir boşanma sadece iki kişi arasında gerçekleşmiyor. Nasıl bir evlilik iki kişi arasında gerçekleşmiyorsa evet. bir boşanma da iki kişi arasında gerçekleşmiyor. Ben hiçbir zaman bir yuvanın yıkılması taraftarı değilimdir.
3: Tabii ki.
4: Ama bazı evliliklerin gerçekten bitmesi gerekiyordur. Saygı duyarım. Bitirmek için neler yapılabileceğimizi konuştuğumuz çok çift terapileri de oluyor.
3: Hangi noktalarda evet bu evliliğin bitmesi gerekiyor diyorsun mesela?
4: Yani şöyle.
3: En spesifik olarak.
4: Spesifik olarak eğer üçüncü kişilerin çok müdahil olduğu. Annenin, babanın, işte yörümcenin, eltinin bizim kültürümüzde çok var biliyorsunuz.
3: Evet.
4: Çok müdahil olduğu ve artık huzurun kalmadığı evlilikler bence bitebilir. Çünkü kimse boşanmak için evlenmez ama eğer evlilik iki kişi arasında kapı kapatılıp sürmüyorsa bitmesinde bence sıkıntı yok. Ya da yine üçüncü kişiler dediğim aldatma, sadakatsizlik gibi durumlar varsa bence bitebilir. Ya da şu da olabilir. Bakın çok masum gibi görünüyor ama aslında en kötü şey ben artık onu sevmiyorum. Neden biliyor musunuz? Geçen yılki bizle bu yılki biz çok farklıyız.
3: Evet.
4: Geçen yıl sevdiğimizi bu yıl sevmek zorunda değiliz.
3: Hayır, evet.
4: Geçen yılki huyumuz, karakterimiz bu yılla aynı olmayabilir.
3: Hı hı.
4: Neden değişir bu kadar biliyor musunuz? Çünkü kişi kendini zaten evlenirken tanımazsa yolda tanımak, büyümek, gelişmek zorundadır. Evlendiğinde tanıyıp büyüyüp değiştiğinde bu insan benimle aynı değil.
3: Aydınlanmayı dersiniz. Evlilik sürecinde yaşayan insanlar finalinde değil mi? Sıkıntı yaşayabiliyor.
4: Boşanılabilir. Ama ben yine söylüyorum. Yani boşanma sebebi dediğimiz şey çok aldatılıp boşanmaya gitmeyen insanlar da var. Bu tamamen karakter özelliğidir. Bu tamamen kişinin kabul etmesi, çözüm üretmesi veya bir şeyleri tolere edebilmesi.
3: Yani çocuklar vardır. Çevre baskısından sıkıntı yaşıyor olabilir. Ya da ne yazık ki boşanmama noktasında erkek eşlerin baskıları olabiliyor.
4: Evet.
3: Çevremdeki resimlerden şöyle örnekler vermek istediğimde böyle aşama aşama gidebilirim. Peki aldatılmaya rağmen devam eden evliliklerde kesin bununla alakalı bir danışanın olmuştur.
4: Tabii.
3: Tavsiyen ne oluyor? Tam anlamıyla unutulabiliyor mu bu aldatma durumu?
4: Aldatma durumu hiçbir zaman unutulmuyor. Ama şu oluyor. Tolere eden bir erkek olmuyor genelde. Aldatıldığında tolere eden taraf bir erkek olduğunu vardır belki. Ama ben ya çok büyük aşıktır diye
3: evet.
4: düşünüyorum. Ya bırakamıyordur, çok bağlıdır.
3: Evet.
4: Ama tolere eden taraf genelde
3: kadınlar oluyor.
4: Kadınların bunu tolere etmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi
3: kesin çocuk vardır.
4: Ekonomik bağımsızlığını elde etmemesi. en büyük sebep. Hı hı. Yani ben bu adamdan boşandığım zaman onun bana vereceği nafaka bana yetmeyebilir. Konfor alanından ayrılmam gerekebilir. Bakın, kadını haklı bulduğum için söylemiyorum.
3: Evet.
4: Çalışmam gerekebilir. Neyse yapmış, bir daha yapmaz. Ben bu konfor alanını bırakmayayım, boşanmayayım diyen kadınlar gördüm. Çocuklar var, arada çocuklarım için idare edeyim, işte onların psikolojisi bozulmasın deyip aslında çocukların psikolojisini düşünerek onlara daha büyük kötülük yapan anneler de gördüm. Ya da bu durumu bilip bilmezden gelip görüp aslında farkında olup görmezden gelip gelen kadınlar da gördüm. Şimdi burada nasıl biz bireyler olarak her birimizin birer parmak izi varsa her ilişkinin de gerçekten bir parmak izi var. Hiçbir ilişkide olması gerekenler yoktur. Olması gereken evlilikte net şeyleri ben size sayabilirim. Ama her evlilikte bunlar olacak diye bir şey yok.
3: Evet.
4: Birincisi karşılıklı saygının olması gerekiyor. İkincisi cinsel hayatın olması gerekiyor. Evlilikte cinsel hayatın olmaması demek
3: ki çok büyük bir orandan bahsettim.
4: Üçüncüsü karşılıklı kültürlerin uyuşması gerekiyor. Dördüncüsü aynı yöne doğru yol almak isteği. Bu en önemlisi. Yani bir taraf çocuk yapmak istiyor, bir taraf istemiyorsa o evlilik yürür mü? Yürümez. Yani hani burada kavga
3: mücadeleyle geçer ya da
4: işte bu
3: bir taraf diğerini ikna edene kadar ciddi bir aşama ya da sıkıntılar oluşabilir.
4: İkna ederek ebeveyn olmuş biri, ikna edilerek ebeveyn olmuş biri gerçekten annelik ya da babalık yapabilir mi?
3: Geleneksel aile yapısında ya işte boşanma evresinde ya da sıkıntı olduğunda ya bir çocuk yapalım da işte çocuk bizi toparlasın mantığı oturmadı mı hep? Aslında birçok evlilikte buna nazaran yeni çocuklar yapılıyor. En sıkıntılı olan zamanda farklı bir uğraş çıksın, çocuk olsun, işte çocuk neşesi şöyle olur böyle olur. Bu kadar sıkıntıyı yaşayan bir insanı hangi nur topu gibi çocuk toparlayacak?
4: Hayır,
3: çok yanlış bir bakış açısı
4: toparlamıyor.
3: Değil mi?
4: Katlanma
3: erteliyor sanki,
4: yok,
3: değil mi?
4: Katlanma oranını artırıyor olabilir. Ama topluma aslında evin içinde huzur ve birlik olmayan bir birey daha getirmiş oluyoruz.
3: Mutsuzluğumuza yani, yeni bir ortak.
4: Psikolojisi bozuk bir kişiyi, yani çocuğumuz olabilir ama biz onun sahibi değiliz. Biz onun ebeveyniyiz. Onu yetiştirmekle, iyi yönde değerleri, ahlakını vermekle sorumluyuz. Ama o bir birey. Evet. Ve siz o bireyi mutsuzluğunuzun ortasına hadi bizi toparla diye getiriyorsunuz.
3: Ve anne baba ilişkisini ya da evlilik ilişkisinde aradaki dinamikleri öğretecek kişi bizken anne ve babanın birbirine saygısı yok, sevgisi yok. Ne öğrenecek bizden?
4: Ne öğrenecek?
3: Yani bozuk bir düzen içerisinde.
4: Saygısızlığı ve sevgisizliği öğrenecek.
3: Aynen öyle.
4: Ve bu saygısızlığı, sevgisizliği öğrenen kişinin tekrar biz evlenmesini, onun mürüvvetini görmek isteyeceğiz.
3: Evet.
4: Torun da sevmek isteyeceğiz.
3: Ay bu çocuk neden mutlu olmadı diyeceğiz ondan
4: bakın,
3: sonra değil mi?
4: Babalık bence %50 bencillikle alakalı bir şey. Ben bu ülkede hem sırf toplum istedi diye çocuk yapıp hem de sadece ileride bir yaşlanınca bana baksın diye çocuk yapanları da gördüm.
3: Evet, gördü bu gözler.
4: Yani çocuğa çok şey yüklememek lazım. Şimdi annelik babalık, ebeveynlik başka bir cepte, karı kocalık başka bir cepte. Bizim terapide en çok konuştuğumuz şeylerden bir tanesi bu. Çocuk olduktan sonra değişen evliliklerde genelde boşanmaya gidiliyor. Bu bir gerçek. Şimdi anne babalık başka, ebeveynlik başka, karı kocalık, sevgililik başka. Şimdi bunu algılamadığımız yerde tabii ki hepsi aynı evin içinde yaşanıyor.
3: Hı hı.
4: Kabul ediyorum. Ama çocuk olduktan sonra belli bir yere kadar çocuğun temel ihtiyaçlarına kadar aynı yatakta tabii ki aynı odada çocuk kalabilir. Ama belli bir yerden sonra o çocuğun kendi özelliğini, kendi bireyselliğini, kendi odasına geçmesini sağlamakla da yükümlü anne baba.
3: Aslında bu noktada hani dedin ya çocuktan sonra sıkıntılar ortaya çıkabiliyor vesaire. En önemli şey çocuğun hani belli bir yaştan sonra odasının ayrılması, karı koca ilişkisinin o oda içerisinde devam etmesine bağlıyorsun. En büyük sebep bu mu sence? Bazen de anneler ne yapıyorlar? Yani kendimden de biliyorum. Çocuğu annene bile emanet etmek istemiyorsun. Koruma içgüdüsüyle vesaire. Böyle durumlarda ne oluyor? Eşi ihmal edebiliyorsun. Önceliğin bir bebek sonuçta, tabii ki ilgilenmen lazım ama diğer tarafta eşi unutma durumu da söz konusu olabiliyor. Bu tarz problemler de gelmiştir herhalde. Senin, ya çocuk oldu beni unuttu diye gelen kesin bir eş olmuştur
4: boşanma
3: sana.
4: Boşanma sebebi olan sebepler de var çocukla ilgili. Yani çocuk oldu, İşte ben sadece onların temel ihtiyaç sağlayıcısıyım. Kiralarını ödüyorum, karınlarını doyuruyorum. Benim artık bu ailede yerim olmadığını düşünüyorum hocam diye gelen erkekler
3: ha varlığım, var. Ha yokluğum
4: ha
3: diye geliyorlar.
4: Ha yokluğum diye geliyorlar. Burada önemli olan annelik içgüdüsü tabii ki çocuğun temel ihtiyaçları tabii ki kabul ediyorum. Ama mesela bunu yapan kadınların birçoğunda şunu da görüyorum. Eşim bana çocuk bakımında hiç yardım etmiyor. O yüzden ben bakıyorum çocuğa. Ve o
3: tamam,
4: çocuğa bakmam gerekiyor.
3: Bakış açısıyla devam ediyoruz.
4: Tamam. Bunu eşinizle konuştunuz mu? Yok, kendi düşünsün. İşte düşünememiş. Hani şöyle bir örnek vereyim. Geçenlerde karşıma çıktı. Sohbette de bahsetmiştim.
3: Şimdi bahsediyorum. İlk defa dinliyormuş gibi lütfen.
4: Bir karı koca çift geldi. 1 yaşında bir çocukları var. Ve kadın sürekli diyor ki bana yardım etmiyor. Bana yardım etmiyor. İşte çocuğu uyutmuyor. İşte çocuğun altını hiç değiştirmiyor vesaire. Adam şunu söyledi bana. Selver hocam işte çocuğumuz 2,5 aylıktı ve eşim duş alacağım çocuğun altını değiştirir misin dedi. Ve ben bilmiyorum. İşte ondan gördüğüm kadarıyla çocuğu yatırdım. Altını açtım. İşte kremini sürdüm. Bezi bağladım. Eşim de duştan çıkmıştı ve bana bağırmaya başladı.
3: Kremi bile sürmüş baktığında değil
4: bana
3: mi?
4: Bağırmaya
3: bazı
4: başladı.
3: Detaylara hakim, çok güzel.
4: O bez öyle mi bağlanır?
3: Eyvah.
4: İşte bu böyle mi yapılır? Ama ben elimden geleni yaptım. Sonra karımdan takdir görmediğim için bir daha yapmadım hocam. Yalan söylemeyeceğim. Bir
3: bu konuşma esnasında ben de hocam. Şunu dedim. Erkekler gazla çalışan varlıklar.
4: Aslında erkekler...
3: Bir şeyi yaptıysa altını çizip... Helal olsun falan demek gerekiyor. Bir kavanoz açıldığında bile ne kadar kendilerini iyi hissettiklerini artık hepimiz biliyoruz değil mi?
4: Evet.
3: Burada da yarın bir iş yapsa da ne yapacağız? Takdir mi edeceğiz?
4: Yani takdir etmeyeceğiz ama hayatım teşekkür ederim. Bağlamışsın ama ters bağlamışsın. Gel onu beraber düzeltelim. Belki de bende hata vardır ya, sana göstermedim ya. Hani gösterebilirsiniz.
3: Bazen akıllı çünkü aptal sürekli, mı olalım?
4: Hayır, sürekli sizin üstlendiğiniz bir şeyi. Şimdi benim evladım yok. Alt değiştirmeyi bilmiyorum. Öğreneceğim. Bu içgüdüsel bir şey değil. Kusura bakmayın. Bebeğin altını değiştirmek içgüdüsel değil. Öğrenilen bir şey. Ben öğreneceğim. Babası da öğrenebilir. Eğer babasına hiç öğretmediyseniz, size de anneniz öğrettiyse, o zaman babasından bir şey beklerken nasıl yapılacağını gösterin. Ya da elinden geleni yapan adamı yermeyin. Yani bu gibi durumlar o kadar... işte annelik içgüdüsü dediğimiz şey sahiplenme, koruma, babadan bile sakınma olmamalı. Ebeveyn dediğimiz annelik içinde, babalık içinde ortaklıkla alakalı. Babanın da çocukla bireysel iletişim kurmasına izin vermemiz lazım. Erkekler gazla çalışıyor diye bir şey yok. Siz de her gün yemek yapsanız. Şimdi erkekleri yermenin de bir anlamı yok burada. Şimdi kadın diye erkek
3: vallahi
4: diye bakmayalım.
3: Biz pozitif ayrımcılığın dibine geliyoruz ama erkekleri de öyle araya vermiyoruz. Ama ben şahsi olarak kesinlikle gazla çalışan varlıklar olduğunu ve çok zeki bir karakter olduğunu görsen de en basit şeyleri yapması gerektiğini söylemek de kadını çok yoruyor. Her şeyden önce.
4: Evet.
3: Ya çok basit bir şey. Atıyorum her hafta tekrarlanan bir şey.
4: Hı hı.
3: Her hafta söylediğinde de ya hakikaten bu kadar söylediğim şey her hafta tekrarlanan bir şey bu kadar değersiz ve gereksiz mi? Karşı taraf neden benim söylediklerimi önemsemiyor gibi düşüncelere de gark olabiliyor. Karşı taraftan da bir şeyler bekliyoruz ya. Evet, tek çekmeceli varlıklar belki baktığında şaka yoldu. Esprilerin içerisinde böyle geçiyor.
4: Hı hı.
3: Ama azıcık da değil mi?
4: Verici olsunlar.
3: Evet, evet lütfen bir şeylerin altını çizsinler. Ben de bir yemek yaptığımda ya zaten olması gerektiği gibi olmuş demek yerine ellerine sağlık çok güzeldi. İçine ekstra bir baharat mı ekledin diye yalandan bir söyleseniz bile emin olun çok çok hoşumuza gidecek. Erkeklerden bir şeyler duymak, yaptıklarımızın altını çizmek, çizilmesi gerçekten bizleri çok çok mutlu ediyor her şeyden önce.
4: Aynı şekilde bu örneği vereceğim ben de o zaman. Altını değiştirdiğinde elinden geleni yapmış ve takdir görmemiş bir adam var.
3: Hı hı.
4: Bu tarafta da yemek yaptığında eline sağlığı duymamış ve takdir görmemiş bir kadın var. Bu ikisinin çok da bir farkı yok.
3: Evet. Şimdi, ne yapalım? İkimiz de birbirimize gol attık diye o duyguyu yaşamak yerine neden
4: şey
3: düzeltmeyelim?
4: Yok. Yani düzeltme yoluna gitmemiz gerekiyor.
3: Evet.
4: İletişim de burada giriyor zaten. Şimdi erkekler tek çekmeceli varlıklar deniliyor. Kabul edilebilir tarafları var mıdır? Belki de vardır. Ama burada derdimiz erkeği dövüp kadını yüceltmek değil. Burada derdimiz bir arada yaşayabileceğimiz bir ortamı sağlıklı bir şekilde kurabilmek. Şimdi erkeğin hiçbir şey yapmaması, görmemesi neden kaynaklanır biliyor musunuz? kendi yaşadığı, büyüdüğü aile ortamında her şey onun için yapılmıştır.
3: Evet, hazır bir şekilde.
4: Anne, oğluşum yemeğini yaptın. Oğluşum, aman sen dur ben suyunu getiririm. Hı-hı. Ya da baba anneden sürekli bir şeyler beklemiştir. Anne de söylene söylene yapmıştır. Şimdi öğrenilmiş farkındalık diye bir şey var.
3: Evet.
4: Erkek evde gördüğünü kendi evinde de uygular. Uygular. Bu hepimiz için böyle ve geçerli. Hiç anne olmak istemeyen bir kadının

0: şöyle bir şey var. Evet, anne olduysan annelik yapmak zorundasın. Bunu kabul ediyorum. Ama bu kadın anne olmak için zorlandıysa, o kadının bir yerde bir yarası var. Onu o yara iyileşmeden üstüne yara bandı yapıştıramayız.
1: Bir omuz vermek lazım değil mi?
0: Bir yara bandı yapıştıramayız. Neden anne olmak istemedin ve elinde olan şeyi nasıl artık düzeltebilir ve değiştirebilirsin?
1: Artık değiştiremeyeceğin durumlar var. Ha, bu durumla nasıl başa çıkacağını, yollarını arayacaksın.
0: Kızım, kabullen. Böyle bir şey yok. Hepimiz bireyiz ya. Aileden önce, evlilikten önce hepimiz bireyiz. Ve yolda yürürken yara almak zorundayız. Bakın, ben terapistim. Ben hiç yaram yok diyemiyorum. Benim hiç problemim yok diyemiyorum. Çünkü yaşıyorsam problem yaşamak zorundayım. Siz bir bebeği fanusun içine koymadığınız sürece düşmesini engelleyebilir misiniz?
1: Hayır, mümkün değil.
0: Ama düşer ve yaralanır. Ne yaparsınız? Önce bir tentridiyot sürersiniz. Önce bir mikrobu kırarsınız. Öyle bant yapıştırırsınız. Biz hayatta yürürken düşüyoruz. Düşmek zorundayız. Ve bizi tentridiyot sürmeden yara bandı yapıştırılıyor. İşte biz o yara bandını büyüyünce farkına varıyoruz. Ya benim burada yaram var. Ve yani aslında bilinçaltı diyor ki sen buradan yaralandın, hı hı, ve unuttun. Hadi bakalım, geldin 30'lu yaşlarına, bu yarayı bir iltihaplandırayım ben de.
1: En ufak şeyle bir altını çizeyim onun diyor.
0: Sonra hiç olmadık bir yerde o yaralarımız hop diye bir anda ortaya çıkıyor. O yara ortaya çıktığı zaman niye böyle yapıyorsun? Ne gerek vardı? Oldu ya artık. Yo, onun yarası vardı ve iyileştirilmedi. İşte terapi burada işe giriyor.
1: Evet, sebebini ediyor. Biliyorsak sıkıntı yok ama neden kaynaklandığını bilmediğimiz bir öfke kontrolümüz yoksa birine karşı, nasıl diyeyim, evde davranışlarımız sürekli sinirli, en ufak şeyde bardak düşse sinirleniyoruz, bir şey olsa sinirleniyoruz. Bu noktada bir terapiste gideceğiz ki, hı hı, hani ben böyle böyle şeyler yaşıyorum ama sebebini bilmiyorum. Hı. Değil mi? O sebebi bulmak da kolay bir şey olmasa gerek.
0: Hayatta yaptığımız her davranışın anlamlı olmasını beklememeliyiz. Her davranış, evet, anlamlı davranışlar sergilemekle mükellefiz.
1: Evet.
0: Ama bazı davranışlarımız anlamlı olmayabilir.
1: Saçmalama hakkımız da olsun değil mi ya?
0: Karşı taraftan bu çok ciddi bir tepkiyle karşılanabilir. Hı hı. Ve biz burada, ya aslında ben bunu yapmak istemedim ama niye bunu yaptığımı anlamadım da düşünebiliriz. Hı hı. İşte burada çift terapisinden önce bireysel terapi. Ben her zaman şunu söylüyorum. Evlilik kurulmadan önce kişiler önce kendini tanımalı. Ben ne istiyorum, ne istemiyorum, evlilik benim için neyi ifade ediyor? Evlenip, aynı evde yaşayıp, temel ihtiyaçlarımı karşılayıp, işte rahatlıklı cinsel hayat yaşayıp çocuk sahibi olayım ve annem babam gibi öleyim mi bekleniyor? Yoksa aynı hayatı gerçekten beraber aynı yolda yürümek mi isteniyor? Bu çok önemli. O yüzden evlenmeden önce, hatta nişanlanmadan, aileler işin içine girmeden önce bir çift terapisi şart. Kişinin beklentileri, mesela ben şunu bekliyorum diyemeyebilirsiniz. Ne beklersiniz? Temel evlilikte. Saygı beklerim, sevgi beklerim, ilgi beklerim. İşte ortak bir şeyler yapalım isterim.
1: Aslında ne istediğimizi beklerim bilmeden söylediğimiz kulaktan dolma evlilik gereklilikleri sanki değil mi bunlar? Oysa ki sen çok daha derin şeylerden bahsediyorsun. Baktığında ne istediğini bilmeyen ya da kendini ya da karşısındakini tanımayan, evlilikten ne beklediğini bilmeyen insanların, ya baksana mesela o kadar basit şeyler ki, bebeğin altının değiştirilmesi, duygularının tahmin edilmesi, yani çok basit şeylerden çıkıyor aslında evlilikte yaşanan problem. Değil mi?
0: Evet.
1: Yani bunlardan çıkıyor. Peki nişanlılık aşamasından başlıyor dedim mesela. Bunu nişanlımıza ya bir çift terapisine gidelim diye söylediğimizde herkesten de hayatım ne kadar güzel düşündün diye el ele tutuşup götüremezsin herhalde. Biz ne diyelim de götürelim nişanlılar için söyleyelim.
0: Çift terapisi
1: söyleyelim.
0: Algısı şöyle. Problem yaşanmadığı sürece doktora gidilmez. Mesela bizim ülkemizde terapiyi de geçiyorum şimdi. Bizim ülkemizde hastalanmadan ya dur ben bir genel bir check-up yaptırayım, bir doktora gideyim, bir kan testi vereyim diyen insan sayısı %5 falandır.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Aynı şey terapide de geçerli. Hele psikolojinin kötü olması gibi bir şey yok. Yani karnın ağrır gidersin. Hı hı. Ama ağlama nöbeti geçirirsin. Aman neyse der gitmezsin. Aslına bakarsınız.
1: Hastalandığının farkına varmıyoruz.
0: Farkına varsak bile üzerinde durmuyoruz.
1: Hangi durumlarda gelmeliyiz mesela? Biz tam terapilik olduk dediğimiz zamanlar var ya.
0: Şöyle, ben insanların

0: tamamının terapiye gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü terapi sadece şu değil. Ben gideyim de bir tedavi olayım gibi bir şey değil. Terapi şöyle bir şey. Bazı şeyleri herkese anlatamazsınız. Yargılanmadan dinlenmek istersiniz. İşte içinizi gerçekten güvendiğiniz birine dökmek istersiniz. Hı hı. Arkanızdan konuşulmayacağını bilirsiniz. Size yapılan hataları bir üçüncü kişiye anlatırsanız duyulur mu duyulmaz mı diye düşünürsünüz. Ve terapist size şunu yap demez. Ya da o üçüncü kişinin dedikodusunu yapmaz. Terapist size şunu söyler. Burada bir problem var.
1: Evet.
0: Peki bu problemi iki tane kefe alalım. Çözelim mi, bırakalım mı? Şimdi siz çözmek istiyorsanız terapist çözüm üretir. Siz bırakmak istiyorsanız bıraktığınızda olumlu ve olumsuz nelerimiz olacak elimizde? Hadi bir bunu konuşalım.
1: Her iki yöntem de iyileştirir mi peki? İyi gelir mi?
0: Kişi iyi olmak istediği sürece istediği yöntemi seçebilir ve istediğini yapabilir. Ama burada terapide terapist size şunu söylemez. Git! İşte örnek veriyorum eşinizi.
1: Git saçını başını yol
0: falan. Kocana şunu şunu söyle demez. Yani eşin bunu neden yapıyor olabilir? Bir düşünelim. Peki sen ne tepki veriyorsun? Bir düşünelim. Peki ilişkiniz neden buraya evrildi? Bir düşünelim. Şimdi kişi kendi kendine otururken ya da arkadaşlarıyla konuşurken bunları düşünemiyor. Ama biz terapide diyoruz ki hadi bir derine inelim. Hadi o yara bandını bir kaldıralım bakalım. Aslında evlenmeden önceki problemleri kapattın belki de. Üstünü örttün belki de.
1: Yargılanmadan dinlenmek mi bizi tam anlamıyla duygularınızı dışarı çıkarmamıza sebep oluyor? Eşimizle bu açıklıkta konuşamıyoruz. Neden? Onu söyleyebilir, bunu söyleyebilir. Belki de ön yargılarımızdan ötürü bir gardımızı alıyoruz.
0: Konuşamıyoruz.
1: Evet, konuşamıyoruz tüm çıplaklığıyla.
0: Konuşamıyoruz. Yani hayatımızda, çevremizde tanıyan biriyle konuşamıyoruz.
1: Bence çok güzel bir yol açtım biliyor musun? Terapi dediğimiz şey kocaman kocaman dertlerin finalinde gidilecek yer değil.
0: Aslında o dertler yöntem... oluşmadan gidelim ki dertleri oluşmasını engelleyelim.
1: En başına şey, ya işte şey var ya, hani meslek grupları var, dalları var. Biz hangi durumda gideceğimizi bilmiyoruz. Ne yapıyoruz? Kalp doktoruna gittiğimiz zaman acaba işte sol koluma, bacağıma şöyle bir ağrı girdi, kalbimde bir sızı var vesaire, onun için diyoruz ama seni hangi durumlarda değerlendirebileceğimize dair aslında bir kılavuzumuz yok. Bilgimiz yok bu konuda. Bence çok güzel bir kapı açtım buna. Finalinde değil, öncesinde.
0: Evet. Finalinde değil. Finalinde zaten gidilir. Finalinde mahkemeye
1: başka
0: de gidilir.
1: Başka şansın yok.
0: Avukatına gidilir. İşte çift terapisine de gidilir. Ha diyelim ki boşanmaya net karar verdiniz. Boşanmak için çok da elinizde ciddi doneler var. Boşanacaksınız. Kabul edilebilir bir şey. Ben çift terapisti olarak herkese aman barışın, yok canım bunda bir şey yok demiyorum. Boşanmak isteyenler boşansın ama medeni çerçeve içerisinde boşansın. Birincisi, terapinin amacının ne olduğunu bir anlamak lazım burada. İletişim kuramadığınız için mi boşanıyorsunuz? Hı hı. Boşanma sebebiniz çok önemli. Tamam, boşanmaya karar verdik. Yakınlara ve çocuklara boşanma sürecini nasıl anlatacaksınız?
1: Bu da çok büyük bir dert tabii ki.
0: Nasıl
1: çocuklarla paylaşma
0: yani,
1: süreci.
0: Çocuğa artık babam bizimle yaşamayacak ya da artık annen bizimle yaşamayacak. Ama bu çocuğun psikolojisi de önemli.
1: Aslında bunu söylediğinde çocuğun kafasında beliren resmin direkt şu olduğunu düşünüyorum. Babam bizimle yaşamayacak. Artık benim babam olmayacak mı?
0: Evet.
1: O benim babam değil.
0: Evet. Çift terapisi bunu engeller. Çocuğa yaklaşımınızı, nasıl yaklaşmanız gerektiğini, çocukla ilgili iş paylaşımınızı. Artık birbirinizin yüzünü görmek istemiyor olabilirsiniz. Çocukla o zaman anne ayrı, baba ayrı konuşacak. Ama medeniyet çerçevesi içinde. Biliyor musun, babanın hayatında başka bir kadın varmış. Yani sen
1: bu bilginin çocuğa hiçbir faydası yok.
0: Olabilirsin. Hı hı. Çocuğu acıtmaya hakkın yok. Bu çok önemli bir şey. O yüzden çift terapisi yakınlara, anneye, babaya, işte kayınvalideye, kayınbabaya, çocuklara nasıl bir yaklaşımla boşanmak istediğimizi söylememizle alakalı, arkadaşlarımızla dahil. Neden biliyor musunuz? Boşanma kararı aldığınız zaman eğer netseniz insanlara bunu anlatmak bizim toplumumuzda çok zor. Boşanmayın, hadi barıştıralım biz sizi, hadi bir araya getirelim. Hayır, biz terapiye de gittik, her şeyi de netleştirdik, iletişimimizi de doğru düzgün sağladık. Biz kabul ediyoruz, sizin de kabul etmenizi rica ediyoruz. Bu görüşme yöntemi, yine söylediğim gibi, her ilişkinin bir parmak izi vardır.
1: Evet.
0: O ilişkinin parmak izine göre değişmeli ve profesyonel destek almadan çocuklara, ailelere, arkadaşlara, iş ortamına boşandığını söylemek
1: var, evet,
0: çok çok zor bir şey. Bir de çift terapisi şunun için de gerekli. Boşanma sonrasında da bir hayat devam edecek. Ve o hayatı nasıl inşa edeceğinize çevreniz, aileniz tabii ki yardımcı olur. Ama psikolojik olarak sizin boşanmak, yani evlenmek ne kadar yüksek bir duyguysa,
1: boşanmak da çarpı 2-3
0: o kadar yüksek bir duygu. Evet. Birisi olumlu, birisi olumsuzdur. Kimse boşandığım için çok mutluyum der mi diyenler vardır,
1: var,
0: ama
1: var diyenler.
0: Yani illaki evlenirken boşanmak için evlenmediğimiz için maddi manevi bir takım kayıplara uğrarız. İnsanlar çoğu zaman oh çok mutluyum kurtuldum derler ama hiç yapmasaydın belki hiç kurtulman gerekmeyecekti gibi de bir gerçek var.
1: Evet.
0: İşte orada da boşanma sonrasındaki yeni hayatı nasıl şekillendireceğimiz konuşulmalı çift terapisinde. Boşanma kararı çok problemli ve büyük bir karar olabilir ama burada bizim yetişkin bireyler olarak problemi çözme yeteneğimiz devreye girecek. İşte bu çift terapisi olmadığı zaman bir taraf boşanmak istedi, bir taraf kabul etmese de istemese de boşandı. Hı hı. Sonrasında da işte bir takım boşanılmış bitmiş ama hala bir iletişim kurma çabası, bir kontrol etme çabası gelişebilir.
1: Sonuçlarına katlan tarzında cümleler gibi, değil mi
0: yani
1: bunun
0: hani
1: gibi?
0: Yine tartışma devam edecek ortak çocuk varsa özellikle. Bunun dışında en önemli şey, eğer çocuk varsa boşanıyorken ebeveynlik sorumluluklarını medeni bir şekilde konuşup anlaşmamız lazım. Annede mi kalıyor çocuk? Tamam. Babaya haftada bir gün mü gösterilecek? Tamam. Ama bu çocuğun kurallara uyması ve işte bu kuralları anlamlandırıp tamam o zaman sadece cumartesileri babamı görürüm mü kabullenmesini gerektirmiyor. O bir çocuk.
1: Tabii ki.
0: Ve onun babasıyla daha fazla iletişim kurmasını isteme hakkı var.
1: Tabii
0: ya da
1: ki.
0: Annesiyle daha fazla iletişim kurmayı isteme hakkı var.
1: Eşlerin şimdi, çocukları kullanıp birbirlerini cezalandırmaya çalışmaları çok çok büyük bir haksızlık her şeyden
0: işte
1: önce.
0: Çift terapisi artık evliliğin bittiğini ama ebeveynliğin devam ettiğini. Bu ebeveynliği sağlıklı bir şekilde çocuğumuz için sağlıklı bir şekilde yürütmeye devam etmemiz gerektiğini gösteren bir şey. İşte o yüzden başta konuşmanın başında bunu söyledim. Ebeveynlik anne babalık bir cepte, karı kocalık bir cepte. Anne babalık hayat boyu, kusura bakmayın ama siz istediyseniz o çocuğun
1: aynen
0: hayata gelmesini, hayat boyu devam etmesi
1: mutlu
0: gereken
1: ol, olma
0: bir şey.
1: Evet.
0: Sizin artık eski eşinizi sevmemeniz ona saygısızlık edeceğiniz anlamına gelmiyor. Çünkü siz o insandan çocuk yapmaya karar verdiniz.
1: Bizim idrak edemediğimiz nokta bu zaten.
0: Evet.
1: Çocuklarla cezalandırma olayı.
0: Aynen.
1: Boşanma olaylarında.
0: Yani hani orada
1: bir şeyler bitmedi. Ona sinirimiz, herhangi bir durumumuz bitmedi. Ne yapayım? Ben bunu çocuk üzerinden vurayım. Çocuğu göstermeyeyim. Şöyle yapayım, böyle yapayım. Aslında cezalandırıyorsun. Diğer tarafta aslında cezalanan kişi kim? Çocuk.
0: Çocuk.
1: Çocuk araya gidiyor.
0: Yani baksanız sorsanız ben çocuğumu çok seviyorum. Onun için her şeyi yaparım. Ama babası onu sevmiyor. Çocuğum da sevmez.
1: Sevmediğin için boşandın zaten.
0: O senin, şimdi her birimizin kendi ilişkisi.
1: Hı hı.
0: O senin kocandı.
1: Evet.
0: Çıkarıp atabilirsin. Ama o onun babası. Saygı duymak zorundasın. Sen o çocuğu babadan ya da aynı şekilde sen o çocuğu anneden mahrum edemezsin. İşte burada medeniyet ve çift terapisi girer araya. Bunların hepsi bittikten sonra, boşanmadan sonra da devam etmeli. Çift terapisi, burada çatıyı kuralım bir kere. Çift terapisi sadece problem yaşandığında, evlilik bittiğinde, bitmiş evlilikte de çift terapisine gelenler
1: ama
0: var.
1: Ama süreç uzun olur var herhalde, değil mi? O boşanma sürecinde başlanan aile danışmanlığı hizmetiyle sonrasında başlanan, finalinde yine ikisinin de sonuca ulaşacağına eminim. Çünkü çok farkındasın her şeyin ve bununla alakalı yöntemlerin şahsına münhasır vardır eminim. Lakin o ayrılma aşamasında herkese deklare etmeden önce başlanılmasının çok çok önemli olduğunun altını çiziyorsun.
0: Boşanmadan önce ama daha önemlisi evlenmeden önce çift terapisi. Bakın, sağlıksız evlilik demek bireylerin birbirini iyi tanımaması demek değil. Bireylerin birbirini sevmemesi demek değil. Bireyin kendi içinde ne istediğini bilmemesi demek. Kendi içinde ne istediğini bilmeyen ve sırf evlenmek için birilerine bir şeyleri ispat etmek için evlenen insan, o evlilikte mutsuz olmak zorunda.
1: Bu anlattığım bilinçle evlenenlerin oranı ne kadardır mesela? Çok çok düşük olduğunu
0: düşünüyorum. Bence çok düşüktür. Yani düşünüyorum. Şimdi Türkiye'de evlilik yaşı erkeklerde 28-29, kadınlarda 25-26'ya kadar ilerledi. Yani yükseldi. Hı hı. Aslında bakarsanız 18'lerde, 20'lerde normal şartlarda evlenilirdi eskiden
1: şey vardı ya, göze açılmadan hemen evlendirelim.
0: Şimdi 28-29'lar, 25-26'lar. Yeterli mi bir insanın kendisini tanıması için? Bu çok önemli. Kişinin karakterine bağlı.
1: Yaşla alakalı olmaması olduğunu düşünmüyorum çok ben.
0: İkincisi de yani ben bir erkeğin 30'larında 32'lerinde ne istediğini, bir kadının da 27'lerinde 28'lerinde ne istediğini anlamaya başladığını düşünüyorum.
1: Evet, bir uyanış gerçekleşti kesinlikle. Evet. Bu evliliklerin gecikmesindeki sebebi tabii ki eğitim seviyesinin artması, artık daha eğitimli bir kitle var. Hem kadın hem erkek anlamında. Evet. Şimdi herkesin maddi anlamda bir gelir seviyesi var. İnsanlar birazcık yalnızlaştı, yalnız başına yaşamaya başladı, yalnız başına yaşamanın konforuna alıştı, kendi hayatımı güzel bir şekilde idame ettiriyorum noktasında. Evlilik neden gerekli? Ya işte çok seviyorum, aşığım dedin ya, aşk varsa evlenilir kriterlerden bir tanesi. İkinci kriter olarak da çocuk geliyor aklıma. Peki bu eğitimli kitlenin içerisindeki bu düşünceler bununla birlikte mi evliliğe dönüşüyor? Ya da hiç dönüşüyor. Çok özür dilerim. Bunu da tamamlayayım. İkisinin de cevabını peş peşe alayım. Ya da hiç evlenmeyi tercih etmeyen kitlenin bilinç altında ne yatıyor genel olarak? Yaptığın araştırmalardan böyle bir alalım o bilgileri.
0: Sadece yaptığım araştırmalardan değil de bireysel terapilerde de hiç evlenmeyi tercih etmedim.
1: Kaç tane terapi yaptın acaba? Var mı
0: yani
1: bir öngörün, tahminin?
0: Yıldır. Yani şöyle hani süre gelip giden kişiler var. 8-10 ay devam ettiğimiz de oluyor. 7-8 seans sonra bırakanlar da oluyor. Aha. İşte yaklaşık 10 yıldır hiç saymadım ya. Hiçbir fikrim yok ama hem bireyselde hem çiftte çok terapi yapmışlığım vardır diye
1: İlk terapini hatırlıyor musun peki?
0: Hatırlıyorum.
1: Bir unutmak ister gibisin
0: sanki. Şöyleydi, sadece şunu düşünüyordum. Bana bir soru sorarlarsa ne cevaplayacağım? Çünkü hayatta her şey tecrübeyle ilgili ya. Bir şeyin evet. Okulunu okumak yetmez. Karşındaki insana güven vermen de gerekiyor. Mi? O an gelen soruyu anında da cevaplaman gerekiyor. Pratik çözüm de üretmen gerekiyor.
1: Şey,
0: yanlış da yönlendirmemen gerekiyor.
1: Kaygısı.
0: Evet, ben yeterli ve sana yardımcı olacağım güvenini de vermen gerekiyor. Bunların hepsi tabii ki ilk terapim değil ya. İlk böyle 6 ayda falan çok tedirgindim. Bence bütün psikologlar, psikiyatristler vesaire bunu yaşamışlardır. Tedirgindik, yeterli miyim, acaba yeterince dolu muyum vesaire. Ama tecrübeyle böyle şey oluyorsunuz hani
1: pişmeye, harmanlanmaya
0: başlıyorsunuz. Bir de şu da oluyor.
1: Duruşunla bile bir güven vermelisin değil mi içeri girdiğinde?
0: Aynen öyle
1: yani. Bu kadın bana yardımcı olabilir.
0: Ben sizinle konuşurken utansam, çekinsem, yerlere baksam bana güvenir misiniz?
1: Hayır.
0: Bilgime güvenir misiniz?
1: Hayır.
0: Size yardımcı olabileceğimi düşünür müsünüz?
1: Bu kadının kendine özgüveni yok. Bana ne faydası evet. Dokunacak
0: derim. Beden dili çok önemli terapide. İşte ses tonu çok önemli.
1: Evet, marshmallow kıvamındaki o ses tonu bizi çok
0: yani
1: etkiledi.
0: Bana geldiği zaman bana gelip seanstan sonra şunu duymak beni çok daha fazla mutlu ediyor. Hocam ben yine geleyim ya. Bazen danışanlarıma şunu söylüyorum. Probleminiz bitti aslında. Biraz ara mı versek? Gelmeyebilirsiniz. Hı hı. Hocam ya geleyim. Sanki haftada bir saat sizinle görüşmek bana şey gibi. Kendime özel bir alan yaratıyormuşum gibi. O kadar iyi ve huzurlu hissediyorum ki. Yanınıza gelip sizinle konuşunca. Geleyim sohbet ederiz olmaz mı?
1: Etkili dinlenilmek şey, iyi geliyor insana değil mi? Şey. Söylediklerini yani, kıymetli hissediyor insan belki
0: öyle.
1: De.
0: Ama her terapist herkese iyi gelecek diye bir şey de yok. Ben herkese iyi geleceğim diye bir şey yok. Ya da ben her danışanın sorununa, problemine parmak basabileceğim diye bir şey yok.
1: Neden uyuşamıyoruz?
0: Neden uyuşamıyoruz? Kişinin beklentisi bir anda tek seansta konuşalım bitsinse uyuşamayız.
1: Bu bakış açısını kırmak için kaç seans gerekli minimum acaba?
0: Şimdi kaç seans gerekip gerekmedi tamamen kişiye bağlı.
1: Tabii ki.
0: Şimdi
1: tabii ki.
0: Bu bir grip değil. Ben de doktor değilim. Ya
1: bir hafta antibiyotik kullan finalinde belli gibi bir durum değil.
0: Sonra geçecek gibi bir şey değil. Birincisi kişi problem olup olmadığının farkında mı? Problemi gerçekten sandığı şey mi? problem yoksa başka bir
1: ya
0: problem
1: ya da kabul
0: var.
1: Ediyor mu?
0: Ya da kabul edecek mi? Terapi kabullenişle alakalıdır. Eğer kişi hayır kesinlikle ben değilim etrafımdakiler diyorsa ve kendini değiştirmeyi düşünmüyorsa, bakın etrafınızdakiler sorumlu olabilir. Ama her şey etki tepkiyle alakalıdır. Siz rahatsız olduğunuz ortamda aynı hareketleri yapmaya devam ediyorsanız, bir tepki vermiyorsanız, oradan ayrılmıyorsanız ya da kabullenmeyi tercih ediyor, background'da sinirleniyorsanız, karşı taraf değil, önce siz problemlisiniz.
1: Ya bu kabullenişle alakalı bir tane soru vardı. Şöyle aklıma geldiği tarafıyla söyleyeyim ya da direkt bulabilirsem onu söyleyeyim. Ben eşime çift terapisine gitmek istediğimi söyledim. Eşim de eğer çift terapisine gitmek istiyorsan bende sıkıntı yok zaten git kendin tedavi ol tarzında bir şey söylemiş. Ben bu adamı nasıl ikna edeceğim tarzında bir içerik vardı. Aynen soru tam anlamıyla bu. Eşine söylediğinde sende sıkıntı var. Bende sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Sen git tedavi ol.
0: Buna direkt bir tanı koymak istemem ama bu İç Anadolu bölgesinde böyle bir kabullenemeyiş, böyle bir narsist kişilik bozukluğu. Aslına bakarsanız problem olduğunu biliyor ama problemi kendince bastırarak ya da işte bende
1: yok
0: yoktur. Ya sanki terapiye gitmeyi deli miyim ben? Hani ben problemli olamam. Bu nedir biliyor musunuz? Narsist kişilik bozukluğunun bir özelliğidir.
1: Kendini ben mükemmel mi görüyor?
0: Evet, kendisi mükemmel. Onda hiçbir problem yok. Ama problem yaşıyorsan ve zaten hep söylenen tarafta narsist kişi hiç söylenmez. Narsist kişi bastırır. Manipüle eder. Sen kötüsün der. Zaten karşı tarafta ezilir ve artık ezilecek yeri kalmadığı zaman patlamaya başlar. Bu patlama da bizim Türk toplum yapısında kadını dırdır etmesi şekline dönüşür. İşte bu kadınlar çok konuşuyorlar, çok dırdır ediyorlar. Yahu bir şeyden rahatsız demek ki. Yani
1: konuşuyorsak problem yok. Her şey... Susuyorsak korkun.
0: Evet, bence de susmuş kadın gitmiş kadın.
1: Geçmiş olsun aynen.
0: Yani hani bir kadının dırdır etmesi bir şeyleri kurtarmaya çalıştığının,
1: hala çabaladığının göstergesi aslında değil mi?
0: Göstergesidir. Bu tarz insanlar nasıl tedavi edilebilir? Bana gelen yine bir danışanımdan örnek vereyim. Lütfen. Bir hanımefendi geldi. Yaklaşık 5 ay önce galiba tam hatırlayamıyorum ama yazındı. Dedi ki hocam dedi ben dedim uzun. Evliliğimde sıkıntılar yaşıyorum ve eşime çift terapisini öneriyorum. Asla kabul etmiyor dedi. Seansa başlamamıştık. Ben dedi kendim gelirim ama dedi eşimin de gelmesini istiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum dedi. Ona şunu söyledim. Eşinizle konuşun. Sizin terapi almanıza onay veriyorsa çok okey. Siz gelin. Problemi sizinle konuşalım. Sonra ona deyin ki terapist dedi ki eşinizi de çağırın. Sizinle ilgili konuşmam gereken şeyler var eşinizde. Şimdi erkeklere ilişkiyle ya da seninle ilgili yani erkeğin kendisiyle ilgili problem konuşacağım diye çağrıldığın zaman adam bende problem yok diyor. Ama kadına şunu söylediğim zaman siz bir gelin problemi konuşalım. Sonrasında terapistim benimle ilgili seninle konuşmak istiyormuş. Gelebilir misin?
1: Çok güzel
0: diye.
1: Taktik.
0: Şimdi söyle her şey iletişimle ilgili ve ben çözümsüz herhangi bir şeyin olduğunu düşünmüyorum. Sonra eşiyle beraber geldi. Sonra beyefendiyle tanıştık ve şunu sordum. Hani eşinizle ilgili var mı şikayet ettiğiniz şeyler? Çünkü beyefendiyi böyle çağırdık. Karısıyla ilgili konuşmak için çağırdık.
1: Evet.
0: Tabii ki karısıyla ilgili konuşmaya başladık. Sonra işte eşim şöyle, eşim böyle derken eşine sordum. Şöyle mi, böyle mi? Tamam. Teşekkür ederim dedim verdiğiniz bilgiler için. Hani bu benim sizin için çok kıymetliydi. Biz eşinizle devam etmek istiyoruz. Ama eğer siz de devam etmek isterseniz, çünkü burada önemli olan ikinizin de mutluluğu. Eşiniz bir problem yaşıyorsa siz de yaşıyorsunuzdur. Başınız şişsin.
1: Verdin zehri orada.
0: İsterseniz gelebilirsiniz dedi. Ve evet devam ettiler. Güzel de bir sonuç süreç yaşadık. Ama şöyle
1: hepsi de
0: bir
1: bu kadar kolay çözülmüyordur herhalde.
0: Bu kadar kolay çözülmüyor. Yok. Yani ben asla gitmem. Sen git vesaire. Şimdi iletişim yolu çok önemli. Herkes karısını da kocasını da tanır. Karının ya da kocanın neyi kabul edeceğini, neyi kabul etmeyeceğini. Bakın sınırlar şeffaf görünür ama vardır. Mesela siz bir kıyafet giyerken örnek veriyorum bu çok spesifik ve çok elle tutulur bir örnek. Ya da siz bir yere giderken, gideceğiniz zaman bilirsiniz bilirsiniz ya. Eşim bundan rahatsız olur ya da eşim buna herhangi bir şey söylemez. Haber verip gidebilirim. Ya da eşim bundan rahatsız olacak ama ben yine de gitmek istiyorum, gideceğim.
1: Ya bir huzursuzluk şey olur ha, zaten.
0: Yani tanırsınız eşinizi. Aha. Tanırsınız. Burada tercih sizin tercihiniz. Eşinizin sınırlarını aşarsanız kavga çıkar. Gitmek istiyorsanız gidin. Ama eşinizin yapacağı, çıkaracağı problemlerden de rahatsız olmayacaksınız o zaman.
1: Evet. Öngörmüştün. Tanıyorsun.
0: Öngörmüştün. Yani eşimin hoşuna gitmeyeceği bir şeydi ama benim de gitmem gerekiyordu. Şunu konuşmanız gerekiyor eşinizle. Böyle bir durum var. Gitmem gereken de bir durum. İşle ilgili olabilir. Arkadaş ortamınızla kıramayacağınız bir yer olabilir. Hı hı. Böyle bir durum var. Gitmem de gereken bir durum. Ama senin gönlünü, rızanı almadan da gitmek istemiyorum. Ama gitme gerekçelerim de bunlar, bunlar, bunlar. Gitmem gerekiyor ama seninle konuşmadan seni ezip de gitmek istemiyorum.
1: Cevap bakın, sen bilirsin oldu. Kapıyı, ne yapacağız?
0: Kapıyı açtınız siz. O sen bilirsin mi dedi. Gitmem gerekiyor'nun üstüne sen bilirsin, gidebilirsin anlamına gelir.
1: Onu öyle almamız lazım.
0: Onu öyle almamız lazım. İşte alacağımız, almayacağımız, karar vereceğimiz noktalar. Şimdi... biz hep erkekler şöyle izin vermiyor, erkekler böyle terapiye gelmiyor diyoruz da erkeklerin yetiştirilme tarzı ile kadınların yetiştirilme tarzı çok farklı. Bize sunulan, bize verilen yükümlülüklerle erkeklere verilen yükümlülükler çok farklı. Erkekler tek çekmeceli dediniz ya, neden tek çekmeceliler biliyor musunuz? Çünkü güçlü olmaları bekleniyor onlardan hep.
1: Evet, sadece o yüzden.
0: Güçlü ol, parayı kazan, aileni ayakta tut, karına sahip çık vesaire.
1: Tek öğretiyle büyütüyoruz.
0: Tek öğretiyle büyütüyoruz. Güçlü olup sert olmayla.
1: Ekstra fonksiyonlar sert nasıl bekleyeceksin?
0: Büyütülen bir karakterden düşüncelilik, ilgililik vesaire bekliyoruz. Evet, yapmaları gerekiyor düşünce. Geliştirmeleri gerekiyor kendilerine. Şimdi erkek savunuculuğu da yapmanın gereği yok. Geliştirmeleri gerekiyor kendine. Ama işte evlenmeden önce o kişinin nasıl bir ailesi vardı ya? Hani o adamın annesiyle babasının ilişkisini görmeden o adamdan bambaşka bir ilişki bekleyemezsiniz.
1: Finalinde babasının, annesinin adımlarını takip ettiği için evliliğinde de öyle bir hayal dünyası sonuçta inşa edecek değil mi? Daha farklısını beklemiyor. Çünkü onu gördü. Senelerce orada büyüdü eti. Ama şimdi ne diyorsun? Çağdaş evliliklerde artık roller değişti. Geleneksel aile yapısı gibi değil. Kadın da çalışıyor, erkek de çalışıyor. Bir ev arkadaşı gibi artık evdeki sorumlulukları yüklenirse herkes, bunun bilincinde olursa ne ala. Ama bu çağdaş yaşamın içerisinde geleneksellik, ben ayaklarımı uzatacağım, çekirdeğimi çitleyeceğim, sen de işten koşa koşa gelip yemeğimi hazır edeceksin, üstüne çayı getireceksin, mandalinamı soyup ağzıma vereceksin falan gibi bir beklenti her gün her gün de olmamalı. Bir gün
0: bence
1: kadınsa
0: gün
1: bir gün erkek
0: hiç
1: yani.
0: Olmamalı.
1: Keşke olmasa.
0: Yani şöyle bir şey var, söylediğim gibi evlilikte yükümlülükler gelenekselden geliyor. Ama artık geleneksel değil, çağdaş aileye mensubuz. Ve çağdaş ailede kadının da bir şekilde dışarıda çalışması, kendini göstermesi, para getirmesi, kendi geliştirmesi bekleniliyorsa erkeğin de bir şekilde ev içerisinde yardım etmesi, destek vermesi, ilgilenmesi.
1: Ve kendini geliştirmesini bekleyeceğiz.
0: Ben hep evlilikte şunu belirtmek istiyorum. Ben hep terapilerde şunu söylerim. 10 diye bir cetvel koyalım önümüze.
1: Tamam.
0: Yorgun olabiliriz, sinirli olabiliriz, mutlu olabiliriz, gergin olabiliriz. Siz 7 gerginseniz eşiniz 3 gergin olsun ki birbirinizi tolere edin.
1: Onu aşmayalım.
0: Onu aşmayalım. Şimdi kavga nerede başlar biliyor musunuz? Ya hiçlikte başlar. Yani biri birken biri de 2'dir, 3'tür. 10'luk cetvel dolmaz. İlgi yoktur. Sıkıntı vardır.
1: Ya da, o da aşım gerçekleşir.
0: Ya da aşıldığı zaman biter. İşte hep bunu söylüyorum. Onluk cetveli hep gözünüzün önünde bulundurun. O gün eşiniz yorgun da gelmiş olabilir. Gergin de olabilir. Çok mutlu da olabilir. O 10'sa, o 7'yse siz 3 olun. O 5'se siz de 5 olun. Olmaya çalışın. Çünkü evlilik dengeyle alakalıdır. İlişki dengeyle alakalıdır. Sadece evlilikte değil, bu arkadaşlıkta da böyle. Sizin arkadaşınız bir derdini anlatırken oturup masada, siz daha büyük bir dert anlatırsanız orada ne olur?
1: Senin derdini yok sayıyorum, benim derdim kadar önemli değil mesajını verirsin.
0: O
1: ve kendini değersiz hisseder.
0: Şunu söylersiniz, ya benim derdim de vardı ama arkadaşım biraz desteğe ihtiyacı var galiba. Neyse ben bugün bunu dinleyeyim.
1: Ay yazık, kendi derdini öteliyor ondan
0: değil
1: sonra.
0: Mi? Yani evet. Hani o denge kurulmadığı zaman ilişkilerde, ikili ilişkilerde özellikle sıkıntı çok büyük hale gelebiliyor.
1: Aslında zamanında sınır koysan böyle bir durum olmayacak. Önce sen anlatacaksın senin derdine, ben olabilirsem ilaç, olamazsam etkin dinlemeyle kendini iyi hissettireceğim. Ama en başında sınırlar konmamış bir arkadaşlık silsilesi değil mi bu örnek baktığında? Evet. Gerçekten çok zorlayıcı. Şöyle bir göz ucuyla Merveciğime bakayım. Biraz vaktimiz var mı acaba? Var mı vaktim? Tamamdır. Vallahi iyi ki varsın orada. Bitirmek istemediğimiz yayınlardan bir tanesi. Çok komik şeyler de geldi. Bir Sivaslı'nın çift terapisine ihtiyacı mı var tarzında? Ya çift terapisti artık kafamızda nasıl bir şeyse, inşallah bugün bu yayınla birlikte o ön yargıları yıkmışızdır. Hani sen şunu söyleyerek aslında birçok şeye cevap verdin. Nişanlılık aşamasında çift terapisine gelinmeli. Biz çift terapisinin sadece boşanma, en çok sıkıntılı zamanlarda gidilmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorduk. Hı hı. Hayır, sen çok farklı bir kapı açtın bence. Yani bununla birlikte inşallah nişanlısına söyleyip hadi birlikte gidelim. Evlilik ya şey gibi aslında, evlenirken ne yapıyoruz? Bir sözleşmeyi imza atmak gibi düşün, tamam mı? Karşılıklı gidiyorsun, bir sözleşme yapıyorsun. Ya benim evlilikten beklentim, ben de çalışıyorum, sen de çalışıyorsun. İşte ben sosyal alanlarda böyle böyle yaşamak isterim. Evlilikte işte atıyorum çamaşır bilmem ne yapamıyorum ama yapmaya çalışırım. Bana bu konuda yardımcı olmanı beklerim. Yani isteklerini şeffaf bir şekilde belki de söyleyebileceğin en aktif dönem nişanlılık olabilir. Birbirine aşkın, sevgin, tavan, bir evliliğe adım atacaksın. Çok kolay ikna edilebilir erkek. Ama evlilikten sonra çift terapisi duvarlarını aşmak zor diye düşünüyorum.
0: Evlilikten sonra terapi duvarlarını aşmak zaten zor da, yani evlenmeden önce de şöyle, kadının da erkeğin de terapiye ihtiyacı olduğunu düşünmemesi durumu var. Ya zaten her şey yolunda olduğu için evleniyoruz, ne terapisi? Bakın. Zaten her şey yolunda, mutlu olduğumuz için evleniyoruz. Ne terapisi? Terapi problem çözmeye yaramaz. Terapi karşılıklı anlayışa, anlamaya, bilmeye, kendinizi tanımaya, karşı tarafı tanımaya yarar.
1: Bu soruya cevaben o zaman bu söylediklerini vereceğiz.
0: Evet.
1: Her şey yolunda gidiyor. Hakikaten ne terapisi? Ayşe, Fatma, dede, erkek.
0: Terapi problem, yani şu algıyı kırmamız lazım.
1: Gülcan. Neyi kıralım? Bir daha söyle, terapi, bir daha söyle, bir daha söyle.
0: Problemde alınacak bir şey değil. Problem varsa avukata davaya gidilir. Ama gerçekten tamam. Problemse. Bir şeyin problem olup olmadığını, bir şeyin yolunda gidip gitmediğini profesyonel gözle görmediğiniz sürece kendinizi kandırırsınız. Mesela evlenince düzelir.
1: Duydunuz mu hiç bu lafı? Bu merhemi çok duydum. Evet. Hiçbir eczanede satılmıyor.
0: Evlenince geçer.
1: Çocuk da olsun yeter olmazsa.
0: Tolere edemeyeceğinizi bildiğiniz, bu evliliklerde çok, nişanlılıkta çok oluyor. Aslında tolere edemeyeceğinizi, kabul etmeyeceğinizi bildiğiniz şeyleri, evleneyim de aynı eve gireyim de, bir de kadınlarda çok vardır bu. Ben onu ikna ederim. Ben onu çeviririm kendime. Bir örnek veriyorum. Annesine çok bağlı bir erkeği evlendikten sonra annesinden bağını koparabileceğini düşünmek sadece bir savaş ilanıdır.
1: Aslında bağ değil de bağımlılık olarak bağımlılık mı düşünmek lazım bunu?
0: Bu bir
1: bunu?
0: Savaş ilanı.
1: Ya anneyle bağını koparabileceğini düşündüğüm bir insan zaten 2 gün sonra annesinden ayrılabiliyorsa 2 gün sonra senden çok kolay ayrılır. Bende bu duyguyu uyandırır.
0: Bir de şu var, değiştirmeyi düşüneceğiniz insanlarla evlenmeyin. Birini olduğu gibi kabul edip evlenmeniz lazım. Çünkü değiştirmeye çalıştığınız anda bu bir savaşa dönüşecek. Örnek veriyorum, siz makyaj yapmayı seven bir kadınsınız. Hı hı. Eşiniz de sizi böyle gördü, beğendi.
1: Evet.
0: Evlendikten sonra artık makyaj yapmayacaksınız dedi. Ne dersiniz? Ama sen beni böyle gördün bence.
1: Evet.
0: Ben böyleydim ve ben bunu böyle kabul ettin. Şimdi bana diyorsun ki değiş. Neden değişeyim?
1: Evet, seviyordun önceden.
0: İşte hoşunuza gitmeyen şeyleri eşinizle konuşun. Bu hoşuma gitmiyor. Bu iyi bir şey değil. Bak, bundan hoşlanmıyorum. Bir uyarır, iki uyarırsınız, değişmiyor mu? O zaman çözümüne bakmak zorundasınız. Belli bir yaşa gelmişsiniz, zaten kendinizi geliştirmek için uğraşmışsınız. Çalışırken, para kazanırken zaten uğraşıyorsunuz. Bir de evin içine girip uğraşacaksınız. Niye evleniyorsunuz yahu? Evlilik dediğiniz, ev dediğiniz yer size pijama, terlik ve huzur sunmalı.
1: Değil mi?
0: Aynı zamanda eş dediğinizde size sıcak bir yuva, sıcak bir kucak, huzur sunmalı.
1: İşte şunu düşünmek lazım. En lüks tatile gittiğin zaman bile ay bir eve yemek isteydim. Ah, tatil bitiyor, eve gidiyorsun, o balkonuna yerleşiyorsun, kahveni çayını alıyorsun eline. Ay evim gibisi yok. Ama sen her şey ayağına geldi. Ondan sonra yediğin önünde, yemediğin arkandaydı. Ev huzuru çok başka bir şey.
0: Çok başka bir şey. Aynen. Ve ev huzuru sağlanamadığı zaman çok lüks evler de olsa, mükemmel arabalar da olsa, marka kıyafetler de olsa, huzur yoksa hepsi çok, biliyor musunuz?
1: Hepsi çok. O kadar haklısın ki hep böyle konuşmaların finalinde biz şeyi konuşuruz. Yeliz Yeşilmen'in bir açıklaması vardı ya, böyle çocukken ne diyor bu kadın falan deyip sonrasında aslında birçok açıdan ele alındığında mantıklı da denilebilecek bir cümle kurmuştu. Ya eğer sıkıntı da çekeceksem son model cipimde ya da yatımda sıkıntı çekmek isterim. Hı. Sıkıntı eksi koşullarda, fakirlikte de aynı, zenginlikte de aynı bakış açısıyla. İşte ben tamamen bakış açısı.
0: Göz göre göre sıkıntıya niye gidiyoruz ki? Sıkıntıya gitmeyelim. Tamam, lüks arabaya da binmeyebiliriz. Hı hı. Tramvayla da bir yerlere gidebiliriz. Evet. Ama mutlu, el ele, huzurlu, yolda gördüğümüz neneye, dedeye ya da işte düşen adama beraber gülmek var. Hı hı. Bir de çok lüks bir A aracının içinde birbirine arkanı dönmüş.
1: Aynen öyle.
0: İşte yine gidiyoruz annene bilmem ne diyerek gitmek
1: aynı
0: var.
1: Aynı çatı altında. Bahsettiğim yalnızlık. Şey şu,
0: sıkıntı olacaksa evlenmeyin. Sıkıntı yaşamamak için evlenmeden önce ne istediğiniz, ne istemediğinizi belirleyin. Sınırlarınızı çizmezseniz sınırlarım aşıldı diye karşı tarafın bilmediği sınırlarınızı evlilik içerisinde ortaya koyamazsınız.
1: Şey de komik
0: zaten. Bu karşı
1: zaten
0: tarafa haksızlık olur.
1: Doğru söylüyorsun. Hani karşı tarafa bir konudan erkeklerin en çok şikayet ettiği şeylerden bir tanesi kadınların trip atması. Aslında karşı taraftan çok şey beklediğimiz ya da neye bunun çok parodisi de yapıldı mesela bununla alakalı. Sıkıntıları bilmiyorlar. Ne acaba diyor? Neyden ötürü? Bu tribiyle bana neyi anlatmak istedi? Pazar günü banyo duvarlarını ıslattığım, o şekilde kirli bıraktığım için mi? Bugün sabah şöyle bir muhabbet yaptık, bundan ötürü mü? Biz neden kadınlar olarak fıtratımızda mı var acaba? Karşı tarafın hep anlamasını bekliyoruz.
0: Açık iletişimi öğrenemedik daha çünkü.
1: Bu aileden, atadan gelen bir şey mi? Kendi fikirlerimiz önemsenmedi, dinlenmedik, bununla mı alakalı? Ya da her şeyi ana baba sevgilisine bağlayıp bir şeylerin içinden çıkmaya çalıştığımız için mi?
0: Şöyle, kadınların kafasında 50 oda, erkeklerin kafasında 5 oda var. Hı hı. Biz kadınlar çok ayrıntı, her şeyi kafamızda takabilecek, her şeyi ince ince düşünebilecek yapıya sahibiz. Her erkek bu yapıya sahip değil, olmayabilir. Çünkü söylediğim gibi öğrenilmiş gerçeklikler farklı. Şimdi biz bir şeyden rahatsız olduğumuzda açık yüreklilikle ben bundan rahatsız oluyorum demeyip karşı taraftan bekliyorsak haklı değiliz. Değiliz.
1: Haklılığımız düşüyor o noktada.
0: Haklılığımız düşüyor.
1: Açık çünkü açık söyleyeceksin.
0: Karşı taraf açık açık biliyor, hala devam ediyorsa %100 haklıyız. Hmm. Karşı tarafa neden rahatsız olduğunu, neden rahatsız olmadığını söylemeden anlamasını bekliyorsan o zaman o da senden bunu beklesin.
1: Hmm, ne oldu
0: o
1: şimdi?
0: O bir şeyden rahatsız diyelim. Evet. Size trip atıyor. Düşünmez misiniz? Ya ne yaptım acaba? Ne yaptım acaba?
1: Onu düşünürsün. Bulamadığın noktada da bir tür tersin mesela. Hiç, ya ne oluyor? Sıkıntımız ne?
0: Ama şundan bahsetmiyorum işte. Hayatım çok yorgunum. Yemeği de hazırladım ama sofrayı kaldırmama yardım eder misin? Hayır, yardım etmedim. Hı hı. İşte bu zamanda yaptığınız trip ben aklı bulurum. Hı hı. Ama
1: yine açık bir iletişim var.
0: Ve sen ona da çok yorulduğunu, yardıma ihtiyacın olduğunu söylemedin. Evet, insani olarak onun da düşünmesi gerekiyordu ama düşünmüyor, yani yapabileceğimiz bir şey yok, düşünmüyor. Erkekler bizim kadar ayrıntılı düşünmüyor.
1: Bunu şimdi kabul edeceğiz her şeyden önce.
0: Aynen öyle. Açık iletişimin olmadığı yerde ilişki tabii ki sekteye uğrar. Bu sefer ne olur biliyor musunuz? Hırsla o mutfağı toplarsınız, işte gidersiniz, yüzünüzü temizlersiniz, pijamanızı giyersiniz.
1: Ama sinirle çok güzel temizlik yapılıyor.
0: Sinirle. Evet. Oturursunuz.
1: Bir düzen sinirle kuruluyor. Mutfak dolapları, mutfak çekmeceleri var ya, efsane oluyor.
0: Yine olansız ne olur ya. Adam anlamaz ki hiçbir şey yani. İşte yine neye sinirlendiyse, annesiyle mi kavga etti, arkadaşım bir şey söyledi. Anlamaz.
1: İlk kendisini düşünmüyor çünkü aslında ya. En basit şeyleri düşünüyor. Acaba iş yerinde şöyle bir sıkıntı mı yaşadı, annesiyle mi yaşadı, ha, çocuklarla mı bir şey oldu? Yok ya, benle ilgili bir şey değildir bile demiyor olabilirler.
0: Erkeklerde öfke problemi şeklinde yansıyor. Mesela adam iş yerinde çok sıkıntılı bir şey yaşıyor. Ne geliyor? Kadın soruyor ne oldu? Adam anlatmıyor. Ama adam çok sinirli.
1: Ve senden çıkarıyor sinirini.
0: Senden çıkarıyor sinirini. Anlatmıyor adam. Yani tamam, ayrıntı vermemen gereken gizli bir iş olabilir. De ki iş yerimdeki Ali'yle, Veli'yle, Ahmet'le bir sıkıntı yaşadım. Çok gerginim hayatım. Kadın bunu bilsin. Tamam. Hani ayrıntıyı sorar. Sormaz, anlatırsın, anlatmazsın. Ama kadın bilmeden ne olduğunu.
1: Aynen.
0: Sen öfkeleniyorsan sen de haksızsın. İşte açık ilişki, açık iletişim bu anlamda en temel şeylerden birisi. Yani o anlasın, o dinlesin. İşte bu çöp atılıyor. Hep ben atıyorum, bir kere de o atsın. Söyledin mi bunu ona? Yok. Adam şunu düşünür. Ve zaten yapılıyor ya. Zorlansa
1: kimin söyler. Yaptığının ne önemi var? O zaman... Evet, açık iletişim, açık iletişim en önemli olan şey bunun olduğunu anladık aslında finalinde. Vaktimize de şöyle bir bakıyor. Oha, aman Allah'ım. Merveciğim, tabii konu harika olunca hiç göz teması kırmayıp devam edebilirsin enerjisi verdi bana. Son olarak toparlayacak olursak ne söylemek istersin? Bu güzel araştırmanın verilerini bizimle paylaştığın için çok çok şanslı hissediyorum. Hem kendimi, hem Merve'yi, hem dinleyicilerimizi, izleyicilerimizi. Finaline ne söylemek istersin? Böyle bize bir şey söyle. Aslında çok şey söyledin. Özellikle o açık iletişim olayını koyduk cebe. Dümdüz konuşacağız. Aslında ilkokul seviyesinde bir durum değil mi? Konuşacaksın, harfleri öğrendin, kelimeyi öğrendin, beyaz kurdeleni, kırmızı kurdeleni aldın, okumayı öğrendin. Sadece karşı tarafa da bunu anlatmayı öğreneceğiz. Açık iletişim olursa her türlü sıkıntıyı çözeceğiz. Böyle bir şey söyle. Hepimizin içinde bir kıvılcım, bir uyanış, bir şey gerçekleşsin. Hatta seni de şöyle kamerayla da baş başa bırakayım.
0: Yani şunu söyleyebilirim. Kıvılcım çakar mı çakmaz mı bilmiyorum ama bazı şeyleri anlamakla alakalı bir durumdan bahsedeceğim. Biz ailede aslında gördüğümüz geleneksel aile yapısından artık çağdaş aile yapısına gitmekle yükümlüyüz. Ve biz aslında bu çağda yaşayan Y kuşağı dediğimiz kuşak tam o köprünün üstündeyiz. Gelenekseli mi uygulasak, çağdaşı mı uygulasak derken arada iletişim kopukluğuyla beraber bol bol boşanma, sıkıntı, iletişimsizlik yaşıyoruz. O yüzden biz madem işte daha çok eğitim almış, daha çok farkında, daha çok bilgiye daha rahat ulaşabilen bir nesil olarak şunun farkına varmamız lazım. Terapi almak delilikle ilgili değildir. Terapi almak eksiklikle ilgili değildir. Terapi almak güvenle ilgilidir. Kendini tanımayı bilmekle ilgilidir. Problem çözmek istemekle ilgilidir. Problemle savaşmak mı istersiniz? Problemi çözmek mi istersiniz? Karar verirsiniz ve terapiye gelirsiniz.
1: Ağzına sağlık. Daha ne duyalım yani bu dudaklardan gerçekten.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bence tüm tabularımızı yıkmak adına harika bir adım oldu bu. Terapinin ne olduğunu, çift terapisinin ne olduğunu bence anladık yani. Kelimenin tam anlamıyla anladık. Ne yazık ki evliliğin sonlanmasıyla şekil alan bir şey değil. En başından kendini tanımak noktasından ilerleme bence harikaydı. Ele alışın çok güzel. Ses tonun insanı rahatlatıyor ve insanın gözlerine bakarak konuşmak ve dinlenildiğini hissetmek kadar kendini özel hissettiren bir şey yok. Belki de evliliklerde ya da öncesinde yaşadığımız sıkıntılar gerçekten birbirini dinlememekten geçiyor. Arkadaş ortamlarında neden kendimizi iyi hissediyoruz? Birbirimizi iyi tanıyan insanlara anlattığımızda böyle heyecanla, hem beden diliyle, hem gözlerimizle önemsiyorum söylediğin şeyi, anlat tüm detayına kadar dinleneceğim enerjisi verdiği için.
0: Evet.
1: Gerçekten finalinde benim çıkarımlarım bunlar. Hepimize şimşekler, ışıklar çaktın diye düşünüyorum. Ayaklarına sağlık. Bir bu kadar daha vakit olsa, bu kadar daha konuşmayı gerçekten çok arzu ederdim. Tekrardan davet etmeyi çok isterim. Çok o kadar güzel araştırmalarım var ki daha bize anlatacağın çok şey olduğunu biliyorum.
0: Ben eminim. Benim için de harika bir sohbetti gerçekten. Böyle güzel, verimli sohbetlere gerçekten ihtiyacımız var. Ne zaman isterseniz yine katılırım. Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok
0: ben
1: teşekkür
0: beni burada
1: ediyorum.
0: Ağırladığınız için.
1: Ayaklarına sağlık. Geldiğin için çok çok mutluyum. Biz yine şimdi çayımızı, kahvemizi içerken ufak bir sohbete devam ederiz. Programı kapatayım ben. Ah, yine bitmesini istemediğimiz, süreyi de bir hayli uzattığımız bir bölümün daha sonuna geldik. Haftaya yine günümüzde, saatimizde buluşmak dileğiyle diyorum efendim. Hoşçakalın, sevgiler.
2: Gülcan Özdemir'in hazırlayıp sunduğu İşte Kadın sona erdi.
3: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli. Hızla harcama.
4: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
5: Yayın tekrarı.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Her hafta başka bir sanatçımızı ağırladığımız programımızda bugün Kenan Doğulu'yu konuk edeceğiz.

Kenan Doğulu 31 Mayıs 1974 tarihinde Yurdaer ve Serpil Doğulu çiftinin ortanca çocuğu olarak İstanbul Cihangir'de dünyaya geldi. Kendisi gibi müzisyen olan ağabeyi Ozan Doğulu ve moda tasarım ile ilgilenen kız kardeşi Canan Doğulu ile beraber büyüdü. Sanatla iç içe bir aile ortamında yetişen Doğulu, henüz çocuk yaşlarda müziğe yönelerek ileride Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden biri olacağının sinyallerini verdi.

5 yaşındayken konservatuvarın piyano bölümüne birincilikle giren sanatçı, 6 sene piyano bölümünde eğitim aldı. Hocası Erkan Alpay'dan flüt, Erdem Sökmen'den gitar dersleri gördü. Bu sırada tiyatro eğitimi, çocuk korosunda solistlik ve ritimli sazlar öğrenimini de devam ettirdi. Çok yönlü sanat eğitimi sayesinde yalnızca bir şarkıcı değil, aynı zamanda güçlü bir müzisyen ve sahne sanatçısı olarak yetişti.

0: Gece güneşim düşünmeden söndü.
1: Kültür Koleji'nde lise öğrenimini tamamlayan Doğulu, ABD'nin New Hampshire eyaletindeki Hester College'da Communication Sertifika programını bitirdi. Ardından Los Angeles'taki Musicians Institute'de yüksek öğrenimine başladı. Daha sonra eğitimine Türkiye'de İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde devam etti. Yurt dışında aldığı eğitimler, sanatçının müzikal vizyonunun gelişmesinde ve uluslararası müzik anlayışını yakından tanımasında önemli bir rol oynadı.

tek bildiğim. 1990'lı yılların başında Türk pop müziğinin yükseliş dönemine denk gelen kariyer yolculuğunda Kenan Doğulu, genç yaşına rağmen besteciliği, yorumculuğu ve sahne enerjisiyle dikkat çekmeyi başardı. Sanatçının ilk albümü Yaparım Bilirsin, 1993 yılının Eylül ayında yayımlandı ve büyük ilgi gördü. İkinci albümü Sımsıkı Sıkı Sıkı 94 yılının Aralık ayında, Kenan Doğulu 3 albümü ise 96 yılının Temmuz ayında piyasadaki yerini aldı. Bu albümlerle birlikte Doğulu, Türk pop müziğinin yeni jenerasyon yıldızları arasında gösterilmeye başlandı.

televizyon projelerinde de yer alan sanatçı, farklı alanlarda kendini göstermeye devam etti. 10. Yıl Marşı, 29 Ekim 1997 yılında Kenan Doğulu tarafından yeniden düzenlendi. Cumhuriyet'in en önemli marşlarından birine yaptığı bu modern yorum geniş yankı uyandırdı. Marşın bu düzenlemesinin de yer aldığı Kenan Doğulu 3.5 adlı tekli 97 yılının Nisan ayında piyasaya sunuldu.

Sanatçı 15 Mart 1999'da Gençlik Marşı'nın yeni düzenlemesinin yer aldığı bir tekli hazırladı. Ağustos 99'da Ben Senin Her Şeyinim adlı albüm piyasaya sunuldu. Ardından 2 yıl sessizliğe bürünen sanatçı 2 Ağustos 2001 yılında Ex Aşkım adlı albümü piyasaya çıkardı. Bu albüm dönemin en çok konuşulan pop çalışmalarından biri oldu. 8 Ekim 2002 yılında Unplugged bir albüm olan Kenan Doğulu 5.5 piyasaya çıktı. Sanatçının canlı performans gücünü ortaya koyan bu çalışma kariyerinde farklı bir sayfa açtı.

24 Haziran 2003'te Demedi Deme adlı albümü çıkaran Kenan Doğulu, 14 Ağustos 2004'te de Buçuklu albümlerine Kenan Doğulu 6.5 albümünü çıkararak bir yenisini daha ekledi. Sürekli yenilenen müzik anlayışı ve farklı projeleriyle dinleyicisinin ilgisini canlı tutmayı başaran Doğulu, son olarak 13 Haziran 2006 yılında Festival adlı albümünü piyasaya sürdü. Albüm 290 bin satarak 2006 yılında en çok satan albümlerden biri oldu. Çakkıdı, Ara Beni Lütfen ve Baş Harfi Ben gibi şarkılarla büyük bir başarı yakalayan albüm, Kenan Doğulu kariyerinin en önemli çalışmalarından biri olarak kabul edildi.

Doğulu 2007 Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil etmek üzere Sezen Aksu ve Ozan Doğulu gibi isimlerle çalışmalarına devam etti. 9 Şubat 2007'de Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek şarkının adı Şey Kitap Şekerim olarak açıklandı ve o gün şarkı kamuoyuna sunuldu. 10 Mayıs 2007 günü yapılan yarı finalde finale çıkmaya hak kazandı ve 12 Mayıs 2007 günü finalde 22. sırada yarışarak Eurovision'u 4. sırada tamamladı. Bu sonuç Türkiye'nin yarışmadaki en başarılı dereceleri arasında yer aldı ve bununla birlikte Doğulu'nun uluslararası tanınırlığı da

Sanatçının 31 Mayıs 2009'da çıkarmayı planladığı Patron adlı albümü 5 Haziran'da müzik marketlerdeki yerini aldı. 6 Temmuz 2012'de Aşka Türlü Şeyler adını verdiği albümüyle yeniden sevenleriyle buluşan Doğulu, 27 Temmuz 2013'te sözleri kendisine, müziği ve düzenlemesi Ozan Doğulu'ya ait olan Kız Sana Hayran adlı şarkısıyla sevenlerine single sundu.

Sanatçı 2014 yılında ilk olarak Nisan ayında Manga grubunun Işıkları Söndürseler Bile albümünde yer alan, sözleri Ferman Akgül ve Kenan Doğulu'ya ait olan ve Ferman Akgül'le birlikte seslendirdiği Bize Müsaade Ettim şarkısıyla dinleyiciyle buluştu. Daha sonra Mayıs ayında Kaan Gülsoy ve Romanya'nın ünlü müzik grubu Radio Killer'la düet yaptığı Living It Up adlı bir single çalışması çıkardı. 2014 Haziran ayında sözleri İsra Gülemser'e, müziği ve aranjisi Ozan Doğulu'ya ait ve Ajda Pekkan vokal destekli harika şarkısı piyasaya çıktı.

Kenan Doğulu yalnızca müzik çalışmalarıyla değil, seslendirme projeleriyle de dikkat çekti. Sanatçı, 2011 yılında gösterime giren Hop adlı animasyon filminde E.B. karakterinin seslendirmesini yaptı. Daha sonra 2013 yılında gösterime giren Max Maceraları Dinoterra adlı animasyon filminde Gölgelerin Efendisi karakterini seslendirdi. Besteci, söz yazarı, yorumcu ve prodüktör kimliklerini bir arada taşıyan Kenan Doğulu, 1990'lardan günümüze Türk pop müziğinin en etkili isimlerinden biri olarak kabul edilmek üzere. Sanatçı, sahne performansları, hit şarkıları ve uzun soluklu kariyeriyle Türk müzik tarihinde önemli bir yer edinmiştir.

0: Ben.
1: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Gelişmelerle karşınızdayız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın teknik olarak NATO Anlaşması'nın kolektif savunmaya ilişkin 5. maddesiyle aynı olduğunu belirterek, "Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil," dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kendisini devletin gücünün üzerinde gören, toplumun huzurunu, vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit altına almak isteyen yapılar şunu bilsin, devlet tepenize binecek ve gereği neyse yapacak. Çünkü biz bunun için varız, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yerköy-Kayseri yüksek hızlı tren hattının tamamlanmasıyla Ankara-Kayseri arasındaki seyahat süresinin 7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşeceğini belirtti. Uraloğlu, projenin 2028'in ikinci yarısında tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van ve Afyonkarahisar'da yürütülen çalışmalarla intihar ve kaza süsü verilen iki ölüm olayının ardındaki gerçeklerin aydınlığa çıktığını açıkladı. Kayseri'nin Bünyan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
1: Yayın tekrarı.
4: Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor.
5: 91.8 Radyo Radar ve Kayseri Radar ekranlarından herkese merhaba. Psikoloji Saati programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Sersoy Yıldırım. Bugün belki de şu sıralarda evlerde çok fazla olan sınav stresi, sınav kaygısı konusunda konuşacağız. Bizi bu konuda bilgilendirecek olan konuğumuz psikolog Ceyda Ünal bizlerle birlikte. Eğer bu süreçte sorularınız olursa da bize 0352 336 2598 WhatsApp iletişim hattımızdan bize sorularınızı iletebilirsiniz. Çünkü gerçekten de çok önemli. Ceyda Hanım hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, merhabalar.
5: Merhaba, nasılsınız?
6: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
5: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bu yoğunlukta bana vakit ayırdığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle başlayalım istiyorum ben. Bu sınav kaygısı nedir? Şimdi normalde sınava girerken evet heyecanlanırız. Bu heyecan normal ama sınav kaygısı dediğimizde bunun ikisinin arasındaki ince çizgi nedir?
6: Aslında kaygı toplumda hep çok kötü bir duyguymuş, olumsuz bir duyguymuş gibi görülüyor. Hani sanki hiç olmaması gereken en sağlıklıymış gibi görülüyor ama kaygının temel ve orta düzeyi bizim için oldukça gerekli. Çünkü kaygı evrimsel olarak bizleri daha da motive eder, tetikte olmamızı, dikkatli olmamızı sağlar, yapacağımız işlere hazırlıklı olmamızı, bazen planlar, programlar yapmamızı ve birazcık daha böyle adım adım, dikkatli bir şekilde ilerlememizi sağlar. Ancak burada o orta düzey artık yukarı doğru çıkmaya, aşırı kısma doğru gitmeye başladığında bizi olumsuz etkiler ve motivasyon vermekten ziyade bizi engellemeye, baskıda hissettirmeye başlar. Sınav kaygısı aslında bunun gibi. Normal düzey dediğiniz gibi hani heyecan, endişe, sınava girerken işte böyle hani yapacak mıyım, nasıl olacak gibi böyle düşünceler içerisinde. Ama Yapabildiklerimizi hala yapmaya devam ederiz. Aklımıza gelir bilgilerimiz, soruları cevaplayabiliriz, devam edebiliriz. Ancak sınav kaygısı dediğimiz, hani o artık belki psikolojik düzeyde bize, biraz daha bizi olumsuz etkileyen kısım, birazcık daha yapacaklarımızı, bildiklerimizi yapamamamızı, artık unutmaya doğru gitmeyi, hatta bazı bedensel belirtilerle birlikte bizi biraz daha olumsuz etkilemeye, engellemeye başlar. Bu noktada aslında bir sınav kaygısından söz edebiliriz. Oysa dediğiniz gibi orta düzey kaygı hepimizde olabilir. Sınavdan önce heyecanlanmak, işte karnın ağrıması, birazcık böyle tedirgin hissetmek, endişe hissetmek çok doğalken bunun aşırı derecede olması artık bizi belki bedensel olarak da olumsuz etkilemeye başlar ve burada aslında bu vücut bize birazcık alarm veriyordur diyebiliriz.
5: Evet, şimdi bir öğrenci peki sınav kaygısı mı yoksa heyecan mı yaşıyor? Bunu nasıl anlayabilir kendisinde? Neyi fark etmeli?
6: Kaygı eğer orta düzeydeyse bizi motive eder. Devam etmemize, hala ilerlememize, ben yapabilirim, bir inanca, umuda aslında hala açıktır. Yapabileceğini düşünür. Ne olursa olsun sonuç, hani ben yine de benim, hani olduğum gibi kalabilirim gibi daha sağlıklı, olumlu düşünceler düşünürken sınav kaygısı olan öğrenci daha çok olumsuz düşünceler içerisindedir. Beceremeyeceğim, yapamayacağım, bildiklerimi unutacağım, rezil olacağım, ailemin, öğretmenlerimin, toplumun, kendimin beklentisini karşılamayacağım gibi çok olumsuz düşüncelere kaymaya başlar ve bu olumsuzluklar aslında kişiyi durdurmaya başlar. Yani o öğrenci soruları bildiği, yapabildiği halde artık yapamamaya başlar. Sanki konu eksiği varmış gibi hisseder ama oysa burada bildikleri bir yerde duruyordur ama kaygıdan dolayı ona ulaşamıyordur diyebiliriz. Bu noktada o heyecan, endişe dediğimiz durumu sınav kaygısından biraz ayırt edebiliriz.
5: Evet, şimdi siz de dediniz az önce, mide ağrıları, işte kramplar giriyor, uyku düzenleri bozuluyor, kalp çarpıntısı oluyor en çok yaygın olanda. Şimdi beynimiz bu kaygıyı bize, vücudumuza tepki olarak gösteriyor. Burada ne yapmalı öğrenciler böyle tepkiler olduğunda, aşırı çarpıntısı olduğunda?
6: Aslında hep böyle biz Türk insan olarak bir şeyleri son ana bırakıyoruz. Hani yoğun düzeyde bir şey varsa hemen hani son anda çözelim, son ana kadar idare ederiz gibi düşünüyoruz ama kaygı dediğim şey aslında çok derin bir duygu. Çünkü sadece sınav kaygısı olmuyor aslında. Bazen çocuğun içerisindeki yetersizlik, ailenin belki yanlış davranışlarından kaynaklı bir durum olabilir. Kendine inancı, güvence olmayabilir. Daha önce yaşadığı olumsuz denemeler olabilir ya da olumsuz başka sınav deneyimleri olabilir. Bunların hepsi yansıyarak sınav kaygısı dediğimiz çok genel bir çerçeve oluşturuyor ama çok derine indiğimizde bambaşka senaryoları görüyoruz. Bambaşka olaylar karşımıza çıkıyor. Ama hani dediğiniz gibi son ana geldik. Hani pek bir şey yapamadık. Derinlere inemedik. Ne yapabiliriz? Bedeni bir kere birazcık daha sakinleştirmek lazım. Çünkü kaygı anda sinir sistemimiz alarm durumuna geçiyor ve hani sanki yangında böyle bozulmuş bir alarm gibi her duman gördüğünde, fark ettiğinde su göndermeye başlıyor ama hani alakasız anlarda gönderiyor. Bizim vücudumuz da hani en ufak minik yanlış bir değerlendirmeyi bile olumsuz, çok abartı gibi algılayıp ona göre bir savunma sistemine geçiyor. Bedenimizi bizim sakinleştirmemiz lazım ve kaygı bizi çok fazla gelecekle ya da geçmişle meşgul eder. Hatta daha çok gelecekle ve olumsuz senaryolarla meşgul eder. Bizim ana dönmemiz gerekiyor. Özellikle ben şu an buradayım, güvendeyim. Etrafınızda gördüğünüz nesneleri sayabilirsiniz. İşte onların tatları nasıl, kokuları nasıl, etrafta işte kaç tane masa var, bardak var gibi böyle bizi ana döndürecek. O anda ne varsa oraya biraz odaklanmak lazım. İşte ayaklarım yere basıyor, oturuyorum şu an, koltuktayım, ellerim masada. Hani kendimi ben ana döndürmeye çalışıyorum. Çünkü kaygı bizi hep geleceğe ya da geçmişe gönderiyor ve andan uzaklaşıyor. Andan uzaklaşan vücudun sakinleşmesi de çok güç oluyor. Bizim o sinir sistemini yavaşlatıp biraz bedeni sakinleştirmemiz lazım. Yine aynı şekilde nefes alışveriş çok hızlandığı için bunu biraz sakinleştirip o hızı düşürmek lazım. Daha derin nefesler alıp bunu çok yavaş bir şekilde vermek sinir sistemi için oldukça kıymetlidir. Orada biraz daha bize sakinlik, yatıştırma sağlayacaktır. Yine su içmek, oksijen alabiliyorsak alabilmek ya da böyle ufak tefek, hani odanın içindeysek yürüyüş, dışarıdaysak bir oksijen almak, yeşilliğin içerisinde böyle ufak tefek sakin yavaş yürüyüşler bizim için kıymetli olur.
5: Evet, hep de hızlı hareket ederiz aslında sınav heyecanıyla. Ama umarım yaparlar. Çok güzel tavsiyeler verdiniz. Şimdi şunu da sormak istiyorum ben. Yarın LGS sınavımız var. Bir hafta sonrasında da YKS var. Ve aileler mesela yemeğe oturduğunda bile işte sınav vakti yaklaştı, sınav şu saatte olacak böyle. Yani bu konulara girilmeli mi sizce?
6: Aslında son anlar birazcık daha ebeveynlerin özellikle destek verebileceği, motive verebileceği kısımlar. Artık çalışmayı eleştirmek, yeterince çalışmadın, daha fazlasını yapabilirsin, yapabilirdin, biraz daha çalış, yeni konular öğren, deneme çözden ziyade biz ne olursa olsun senin yanındayız, arkandayız. Sınav sonucun istediğin gibi olursa da olmazsa da, çok başarılı olursan da olmazsan da biz yanındayız, seni seviyoruz, sen değerlisin, senin kişiliğin, karakterin, toplumda sevilip sevilmeyeceği sınavla ilgili değil gibi biraz daha böyle olumlu motivasyonel konuşmalar ve en önemlisi destek vermek aslında. Yani günlük rutine devam etmek lazım. Sanki çok olağanüstü, inanılmaz bir durum varmış gibi böyle o hali değil de birazcık daha hani yemek saatleri yine aynı devam eder. Belki işte ufak tefek hani çok böyle yürüyüş tarzı böyle ufak sohbetler olabilir. Belki minik bir dizi izleme anı olabilir. Yani böyle çok farklı olmayacak şekilde, yani normalden aşırı farklı bir şekilde davranmamak çok önemli. Çünkü zaten çocuklar çok gergin ve endişeli. Çok az kaldı. Hala eksiklerim var, yapabileceğim şeyler var. İşte son ana kadar çok fazla çalışmak yerine biraz daha dinlenme modunda olmak ve o uyku düzenini, beslenme düzenini, bedensel sağlığı korumak çok kıymetli bizim için. Çünkü belki geceye kadar, sabaha kadar çalışma o uykusuzluğu da artırır. Bazen bazı denemelerde sonuçların çok düşük olduğunu düşünüyor öğrenciler. İşte benim sınav sonucum da buna benzeyecek, çok kötü yapıyorum. Oysa o denemelerin çoğuna uykusuzluk da giriliyor. Motivasyonsuzlukla giriliyor. İşte bir arkadaş netini söylüyor, onunla karşılaştırıyoruz. Bunların hepsi bizi olumsuz etkileyebiliyor. O yüzden son günlerin, son haftanın olabildiğince dinlenme, motivasyon, birazcık daha böyle pozitif konuşmalarla dolu olması lazım.
5: Evet, ben şunu da sormak istiyorum. Şimdi sınavdan bir gün önce, yani bugün mesela aldılar öğrencilerini, işte Luna Park'a götürdüler, eğlendirdiler, işte istediği bir şeyler varsa onları aldılar. Sizce bu doğru bir yaklaşım mı? Hiç sınav yokmuş gibi davranmaları son bir günde.
6: Aslında ikisinin ortası olması gerekiyor. Yani ne sınavı tamamen yok saymak gerekiyor, ne de hani her şey sınav, bütün konu sınav, gündem sınav değil de biraz daha böyle normal rutinlere devam etmek lazım. Yani normalde ailenin oturuşu, yemek yiyişi, o birlikte vakit geçiriş düzeni nasılsa onu korumak, hatta olabildiğince bir arada olmaya çalışmak lazım. Yani çok fazla böyle aşırı karşılaştırmalı konuşmalara ya da sonrasıyla ilgili konuşmalara girmeden ana odaklanmak lazım.
5: Bunu da çok yapıyoruz ama yani evet. Bakıyoruz böyle işte ya bak onun netleri şu derecedeydi, seninki böyle işte sınavında şöyle olur böyle olur. Biraz bunları yapıyoruz.
6: Maalesef çok yapılıyor.
5: Yapmayalım mı?
6: Çünkü evet son ana geldik, yani bunlar herhangi bir şeyi değiştirmeyecek. Çok kısa bir zaman kaldı, hani ya bir gün ya bir hafta diyebiliriz. Bunlar bunların konuşması için, bunların analizini yapmak için yeterli ve doğru zamanlar değil. Sonrasında yapılabilir, sınavdan sonra. Ama hani o sakinlik ve sükuneti birazcık korumak lazım. Çünkü sınav sonrasında da bu tarz konular bir anda gündeme gelirse yine o korkutucu kısım devam etmiş olur. Hatta öğrenciler sınavda bile aklına bu gelir. Tamam biz bu konuşmaları erteledik. Hep bana dediler ki sınavdan sonra konuşacağız. Sınav bittiği anda bu sefer tedirginlik. Şimdi de bunları konuşup değerlendireceğiz. Neden daha çok çalışmadın? Ben sana böyle söylemiştim. İşte o kadar harcama yaptık, yatırım yaptık gibi. Oysa çocuklar bazen bunu da çok düşünüyor. Ailem bana çok destek veriyor, çok yatırım yaptı. Bunun karşılığını vermeliyim. Bu ailenin görevi aslında. Yani burada karşılaştırma olarak bazen başka aileleri de dahil ediyor çocuklar. Başkalarının ailesi bu kadar destek olmuyor, bu kadar yatırım yapmıyor ama benim ailem çok yatırım yaptı. Onların karşılığını vermem lazım, bana güveniyorlar gibi. Ama yani şartları hepimiz düzeltemiyoruz, değiştiremiyoruz. Yani imkanlar varsa tabii ki bunu değerlendirmek lazım ve bu bir çocuğun suçu, yapmaması gereken bir şey değil, olması gereken şey. Burada çocuğu çok fazla yükümlülük altına sokmamak lazım. Yani seni o kadar dershane yazdırdık, o kadar kitap aldık, yapmak zorundaymışsın değil de Biz ya elimizden geleni yaptık, sen de yaptın. Evet, belki daha fazlasını yapabilirdin ama hani olması gereken olan buymuş. Bununla birlikte önümüze bakalım. Hani çözüm odaklı olmak lazım biraz daha.
0: Kesinlikle çok önemli. Bir de ölüm kalım şey değil ki. Bir daha girebilir ya da yani bir okula giremeyecek, kesinlikle okumak elinden alınıyor gibi bir durum da yok. Biraz o yüzden sanırım şey, özverili davranmak gerekiyor herhalde. Değil mi?
6: Zaten şöyle düşünüyor aileler, yani bu tek şans, hani son şans, başka bir çare yok. Geleceğin tamamen buna bağlı gibi birazcık yanlış bir bilgi empoze ediliyor. Evet, çok önemli, asla hani önemsiz demiyorum. Her şey olacağına varır demiyorum. Hani hiç çaba sarf etmeyelim. Öyle hayırlısı olsun değil de zaten bir çaba var ortada. Herkesin çabası aynı değil. Ya da herkesin katabileceği, verebileceği şey aynı değil. Bu sadece kapasite, zeka, akıl meselesi de değil. Bazen bazı durumlar sadece bunu gerektirir. Motivasyonu oraya kadar onu götürebilmiş. Gücü o kadarmış. Yani bu başkasının zayıflığı, başkasının daha güçlü oluşuyla ilgili değil. Hani durum budur. Bu şekilde biz bununla ne yapabiliriz, buna bakmak lazım. Ve her şey, gelecekte bizim önümüzdeki bütün hayat... Bir iki sınava bağlı değil. Hayatımız boyunca hep sınava gireceğiz. Ortaokulda giriyoruz, ilkokulda giriyoruz, lisede giriyoruz, üniversitede giriyoruz. Hatta üniversite bittikten sonra bile yetişkinlik hayatımızda mülakatlar olsun, işte KPSS olsun, birçok farklı sınav farklı şekillerde önümüze çıkıyor. Bunların biraz daha normal olduğunu kabul etmek ve bazen bunlara birkaç kez girilebileceğini, yani tek bir şans, tek bir hakkımızın olmadığını düşünmek gerekiyor. Bu noktada çocuklar kendini çok yalnız hissedebiliyor. Eğer sınavdan kötü bir sonuç elde edersem okullarım çok kötü olacak ve asla istediğim mesleği, başarılı bir hayata, kariyere sahip olamayacağım gibi düşünüyorlar ama tek bir sınav bütün kariyeri, hayatı belirlemiyor.
0: Evet, bir de gerçekçi de olmak gerekiyor sanırım. Öğrencinin kapasitesi neyse zaten ona uygun meslekler vardır, ona uygun okullar veya okumamayı da tercih edebilir. Bu da bir şey. Liseleri dersek meslek liselerine gidebilir. Yani ben görüyorum, çocuk gelişimi okuyan arkadaşlarım var. Çok da güzel yerdeler şu an. Meslek liseleri de çok önemli bu konuda. Yine dediğiniz gibi işte üniversite sonrasında da yine kendilerini yükseltebiliyorlar. Biraz da gerçekçi olmak lazım. Ailelerin de bunu görmesi gerekiyor.
6: Aynen öyle. Dediğiniz gibi okullar sadece tamamen eğitim veren yerler değildir. Bazen bizim yeteneklerimizi keşfetmemizi sağlayan, kim olduğumuzu anlamamızı sağlayan alanlardır diyebiliriz. Ve günümüzde neyse ki hani şu gerçekten olumlu bir ilerleme bence. Aileler artık çocukların yeteneklerini de analiz etmeye başladılar. Dediğiniz gibi çocuk sadece akademik kariyerde ilerlemek zorunda değil. Evet, hani liseyi okusun, hani belki evet üniversiteyi okusun, açıktan okusun ama spora mı ilgisi var, o alanda ilerlesin. Resme mi ilgisi var, o alanda ilerlesin. Yani illa bunlara sadece mesleki anlamda bakmamak gerekiyor. Bazen çok farklı bir kapıda açılabiliyor. İşte milli sporcu oluyorlar, projelerde yer alan önemli kişilere dönüşebiliyorlar. Yani bunların da önünü biraz açmak, desteklemek gerekiyor. Çünkü hayat sadece doktorlardan, hakimlerden, öğretmenlerden oluşmuyor. Bir sürü farklı meslek var ve hepsine her alanda ihtiyacımız var.
0: Evet, benim zamanımda hep şey derlerdi. İşte bu memlekete, yani asla küçümsemiyorum ama çöpçü de lazım. Değil mi?
6: Gerçekten yani, öyle.
0: Küçümsemek için söylemedim kesinlikle ama gerçekten bu da bir meslek. Bunu da yapabilirler. Motor ustaları, sanayide çalışmak bence şu an çok çok daha fazla para kazanıyor onlar. Çünkü emek gücü. Ya bence biraz buna döndük. Eskiden evet akademiydi. Akademik eksiklikler vardı. Onlar için oldu. Herkes orada şu an. Evet, herkes üniversite mezunu. Ama iş bulma konusuna baktığımızda çok da iyi bir yönde değiller.
6: Gerçekten öyle. Çünkü çocuklar da aslında bunun farkında. Çünkü eskiden kendimizi sadece okuldaki arkadaşlarımızla, yakın arkadaşlarımızla, komşumuzla ya da akrabalarımızla karşılaştırırken şu an bir tıkla milyonlarca, milyarlarca insanın nerede ne yaptığını, nasıl çalıştığını ya da geçmişinin nasıl olduğunu görebiliyoruz ve karşılaştırma inanılmaz boyutlara çıktı. Böyle durumlarda çocuklar da tabii ki gelecekte ne olur endişesi yaşıyor, ben ne yapabilirim, ben de mi öyle olurum, ben de mi öyle olmam gibi çok fazla senaryolar kuruyorlar kafalarında ve dediğiniz gibi hayatın her anlamında, her alanında farklı insanlara, farklı güçlere, farklı çeşitliliklere ihtiyacımız var. Çünkü bunlar bizi bir araya getiriyor ve bir arada yaşamamızı sağlıyor. Bugün hani kapıda kaldığımızda bir çilingire ihtiyaç duyuyoruz. Telefonumuz bozulduğunda bir telefoncuya gidiyoruz. İşte elektrikler kesildiğinde bir elektrikçiye başvuruyoruz. Yani her mesleğin, her alanın çok önemli yanları var. ve hani biri olmadan gerçekten hayat tam olarak akıp gidemiyor. Burada önemli olan hani toplumda böyle işte çok hani bir mesleği idealize etmek yerine biraz daha kişiliğe, karaktere ve yeteneğe önem vermek gerekiyor. O yüzden kendini tanımak çok önemli ve değerli. Yani bazen beklediğimiz şeyi çok çalışsak bile elde edemeyiz. Bunu da kabul etmek zor olsa da bir yerde bu gerçeği görmemiz, fark etmemiz gerekiyor. Çünkü bu sefer şey gibi düşünüyor. Sınava çok çalıştım. Karşında çok başarılı olmalıyım ama hayat bu şekilde hani her zaman sebep sonuç işte ektiğimi biçerim gibi olmuyor. Bazen elimizde olmayan, kontrol edemediğimiz şeyler var. Çocukların ve ailelerin bunları hatırlaması lazım. Evet, sınava çalışma motivasyonumu, çalışma performansımı, kendi netlerimi bir yere kadar dengede tutabilirim, kontrol edebilirim ama sınav sonucu tamamen ne öğrencinin ne ailenin elinde. Çünkü bu bir sıralama sınavı ve giren bütün adayların sonuçları doğrultusunda bir sıralama oluşuyor ve kontrol edemediğimiz bir sürü kısım var. Ailevi meseleler olabilir, sağlıksal problemler olabilir, şartlar aynı olmayabilir, maddiyat koşulları aynı olmayabilir. Bunları da düşünmek gerekiyor. Çünkü aslında hani buzdağı çok küçük bir kısım görünüyor ama çok derin şeyler var ve biz sadece o yüzeyde kalan kısma odaklanıyoruz ama çocukların yaşadığı çok fazla büyük sıkıntılar var. Tam bu sınavlar ergenlik ve o yetişkinliğe geçiş dönemlerine denk geliyor ve aslında hormonal olarak, beyin yapısı olarak da çok zor şeyler hissediyorlar. Duyguları bir gün öyle, bir gün böyle oluyor. Bu çocuklar bunlara rağmen sınavlara çalışmaya, işte arkadaşlıklarını belki bitirmeye, belki sosyalliklerini en minimuma indirmeye ya da tamamen kesmeye kadar gidiyorlar. Bunların doğrultusunda aslında bir sonuç elde ediyorlar. Yani bunları da biraz görüp değerlendirmek gerek.
0: Evet, bu da çok önemli. Biraz geniş bakmak gerekiyor. Hayatın her alanında öyle olmalı bence. Şimdi evet, siz bir şeyler söylediniz. Dediniz ki işte yürüyüş yapın, işte anda kaldığınızı fark edin. Sınav anındaysak öğrencinin çok çalıştı, her şeyi biliyor. Sınava oturdu, boş, hiçbir şey bilmiyorum gibi düşünüyor, hissediyor ve kaygı geldi. Ben bu soruları yapamayacağım, yetiştiremeyeceğim veya belli bir süreleri olduğu için gibi kaygı

0: gelmesine rağmen, kaygı olmasına rağmen devam etmek, ilerlemek ve o ana odaklanmaya çalışmak. Sınavdan sonra konuşulacaklar sınavın sonrasının meselesi. Evet, olumsuz şeyler de konuşulacak olsa da bir duralım. Önümüzde 2 saat var, 3 saat var, her neyse ben bu 2-3 saati en verimli şekilde geçireyim, değerlendireyim. Yapabilirim, çabaladım. Sakin ol, işte minik kendimizi rahatlatabilecek derin ve sakin, yavaş yavaş nefes alıp vermek. Olabildiğince dik oturmaya çalışmak. Yani eğer çok kaygılandıysak, kaygı geldi, farkındayım, şu an çok kötüyüm, titriyorum, hani yutkunamıyorum, kalbim çarpıyor ama geçici bir duygu. Kaygı dakikalar, saatler süren bir duygu değil. Zaman veriyorum kendime, sakin ol, ana geri gel. Şu an sınavdasın, soruları yapmaya çalışacaksın. Boşların olabilir, yanlışların olabilir. Sen yapabildiğin kadarını yap. Sonrasını sonra düşünürüz, sonra değerlendiririz gibi. Biraz daha ana gelmeye çalışmak çok kıymetli. Su içmek, birazcık işte nefes almaya çalışmak. Belki böyle hani işte el masajları tarzı, hani kendi bedenini rahatlatabilecek ufak tefek şeylerle. Hani o anı, o saniyeleri, dakikaları biraz daha olumlu, daha kaygın az olduğu hale döndürmeye çalışmak gerekir.
1: Evet, bir de bizim susturamadığımız iç sesimiz var. Şimdi ailem ne der, ben bu sınavı yapamayacağım, işte bu çok düşük gelecek ya da kazanamayacağım gibi ya da yine yetişmeyecek gibi duygularda iç sesimiz sürekli böyle olumsuzlukları sıralıyor. Bu esnada ne yapmalıyız peki?
0: Aslında burada birazcık karşı cümlelerle onu yenmeye çalışmak ya da birazcık daha kenara itmek gerekiyor. Tamamen susturamayız, yok edemeyiz. O düşünceler, o iç ses devam edecek, konuşacak. Tabii ki hani daha böyle suçlayıcı, daha ağır konuşacak ama olsun, ben gayet bunları yapabilecek bir öğrenciyim. Denemelerde de yapıyorum. Evet, belki sonucum bir başkasına göre çok düşük olabilir ama ben bunu yapıyorum. Ben elimden geleni yaptım, çabaladım. Şu an buradayım ve bu sorularla mücadele ediyorum. Bu soruları yapmaya çalışıyorum. Ve bu sınav benim kişiliğimi, karakterimi, zekamı ölçmüyor. Bu sınav çalışmamı ölçüyor. Hatta çalışmamın karşılığını tamamen alamayabilirim ama hani bildiğim kadar ben aktarmaya çalışacağım, yapmaya çalışacağım. Bildiklerimi uygulamaya çalışacağım ama ben sınavdan sonra da aynı kişiyim, sınavdan önce de aynı kişiyim. Bu benim değersiz ya da yetersiz olduğumu, aslında hala bir potansiyelim olmadığı gerçeğini değiştirmiyor. Ben hala olduğum kişiyim. Geleceğimi tamamen belirlemiyor gibi biraz daha böyle kendimize yönelik motivasyonel cümleler kurup hani o düşünceleri kenara itmemiz en sağlıklısı olur. Çünkü illaki annemizin iç sesi bizimle olacak, işte teyzemizin iç sesi bizimle olacak, bir öğretmenin iç sesi bizimle olacak ama ben kendimim, ben başka bir bireyim, onlardan ayrıyım. Onların gerçekleştiremediği hayalleri, hedefleri gerçekleştirmek zorunda değilim. Bütün yük tamamen bende değil. Hayatın bir parçası. Ben elimden geleni yapacağım gibi böyle kendimizi biraz daha sakinleştirecek cümleler kurabiliriz.
1: Evet, şimdi sınava bir hafta kaldı dedik YKS'ye. Evet, çok güzel anlattınız. Ama şeyi de sormak istiyorum ben. Böyle zihni rahatlatmak için o bir hafta içerisinde bir rutin oluşturacak şekilde öğrencilere neler tavsiye edersiniz?
0: Eğer hani belirli bir çalışma performansları, düzenleri varsa bunu hani çok aşırıya kaçmama şeklinde devam ettirebilirler. Çünkü burada kişisel farklılıklar da devreye giriyor. Bazı öğrenciler sınav anına kadar, sınav saatine kadar hala son tekrarlarını yapabiliyor. Hani burada yapmayın, yapın gibi böyle çok kesin bilgiler veremeyiz. Çünkü herkesin kendini rahatlatma durumu farklıdır. Ama hani normalde 5 saat çalışan biri hani sınava az kaldı diye böyle 10 saat, 15 saat çalışmaya çalışırsa işte o zaman kendine fazla yüklenme olabilir. Yani dediğimiz gibi olağanüstü bir durum değil de hani normal olağan akışta normal rutinleri devam ettirmeye çalışmak, yeni konu öğrenmemeye çalışmak çok kıymetli bizim için. Çünkü yeni konu demek aslında son kaygılarla ve heyecanla, endişeyle birlikte biraz daha performans baskısı ve fazla kaygı, stres getirir ve hani öğrenemeyebilir, çok eksik olduğunu hissedebilir. Burada amacımız bizim eksikleri bulup son anlarda eksikleri bulup onları gidermeye çalışmak değil, var olanı iyileştirmek. Biraz daha belki böyle hani toparlamaya çalışmak. Çünkü burada amacımız bizim son zamanlarda analiz etmek. Neyi yaptım, ne yapamadım demek değil. Ben yapmaya çalıştığım kadarını yapıyorum. Var olanı daha dengeli tutmaya. Hani netlerim neyse belki onu düşürmemeye çalışıyorum ama hani fazlasını da beklememek, istememek lazım.
1: Peki şey yapabilirler mi? Denemeye giriyormuş gibi o sınava girseler. Sizce etkili olur mu? Daha rahat hissederler.

0: kendilerini veya ya da tam tersi etki mi yapar?
1: Aslında birazcık daha insanın daha önceden bu günü prova etmesi kıymetli bizim için. Aynı saatte, aynı şartlarda, işte odada ne telefon, ne televizyon, ne bir başkası olmadan, hani tek başına bir masanın başında o denemeyi, testi, artık neyse çözmesi lazım. Çünkü şimdi koltukta yapılan, koltukta çalışılan, yatakta çalışılan ortamla sınav ortamı aynı değil. Bir masa, bir sandalye gerekiyor ve hani oradasın, 3 saat boyunca oturman gerekiyor. Belki bunu önden birazcık prova etmek gerekiyor. Hani ben telefonsuz, başka bir nesne olmadan masanın başına ne yapabilirim? Neler olabilir? Neler beni bekliyor gibi. Önden buna bir bakmak lazım. Hani çok fazla kendini kaygıya sokmadan, ama o duruma da biraz aşina olarak prova etmek, prova yapmak önemli. Özellikle de aynı saatte olması lazım. Çünkü biz farkında olmasak da doktorlar bize hep belirtir ki işte ilaçları aynı saatlerde alın. Hani biz de diyoruz ki saat 10'da aldığımla 11'de aldığımı fark ne?
0: Vücut ne bilecek
1: vücut
0: bunu diyoruz.
1: Vücut çok iyi biliyor. Hani gerçekten bizim biyolojik saatimiz var. O saatte orada ona ihtiyacı olduğunu bildiği için her hücre ona göre çalışıyor. Bu denemeler ve sınavlar için de değerli ve kıymetli. Sınav saati 10'sa saat 10'da hani bir masa başına geçip sandalyede biraz oturmak ve etrafında o düzene uyması gerekiyor ki sınav anına girildiğinde bambaşka farklı bir ortam çıkmasın. Daha önce hiç şahit olunmamış, daha önce hiç görülmemiş, bilinmemiş bir ortam tedirgin edebilir, ama bunu önceden birkaç kez prova etmiş olmak biraz daha o hissi azaltır. Hani daha sakin, daha rahat hissettirir.
0: Evet. Şimdi bir de şöyle bir ebeveynler var. Diyorlar ki işte aslan kızım sen yaparsın, ben sana güveniyorum ya, sen halledersin gibi rahat rahat. Böyle çocuğu hani çok güzel motive ediyormuş gibi düşünerek aslında biraz da kötü olarak etkileyebiliyorlar. Bu konu hakkında neler söylersiniz?
1: Aslında biz baskı dediğimizde, baskıyı düşündüğümüzde hep aklımıza böyle olumsuz konuşmalar.
0: Evet, yapmak zorundasın.
1: Yapamazsın, beceremezsin, yapmak zorundasın, başka çaren yok gibi böyle toplum içinde bilinen konuşmaların olduğunu düşünüyoruz, ama bazen bizim performans baskımız çok fazla güvenilmesinden de kaynaklanıyor. Çünkü bu sefer hani iki tarafın da aşırısının zararlı olduğu gibi bir tarafta inanılmaz güveniyor. Öğretmenler diyor ki senden beklentimiz çok yüksek. Aile diyor ki bak denemelerin hep muhteşem, harika. Sınavda da beklentimiz bu. Tamam, evet, güzel gidiyor bir yere kadar, ama bir ihtimal, hani bir senaryo geliyor. Hadi o beklenen sonucu elde edemezsem. Hadi öğretmenim hayal kırıklığına uğrarsa, ailem hayal kırıklığına uğrarsa, işte ders aldığım hocalarım bana kızarsa, hani darılırsa gibi, maalesef böyle o çok performans baskısı hissetme durumuna geçiliyor. Bunun olmaması için son günlerin en büyük konuşmaları aileler için, hani ailelerin konuşabileceği, söyleyebileceği cümleler: biz ne olursa olsun senin yanındayız, arkandayız. Seni çok seviyoruz. Bu sınav sonucundan bağımsız. Yani çocuğun sınav sonucuyla değerini eşleştirmemesi gerekiyor. Ben başarılı olursam sevilirim, ailemin gözünde yüksek bir yer elde ederim. Ama başarısız olamazsam tamamen yokmuşum gibi davranılır ve aileden hani yok sayılırım. İşte kuzenlerimin başarısını elde edemem. Ablam gibi, abim gibi, işte kardeşim gibi olamam şeklinde karşılaştırmalara girilir. Bunların olmaması için ailenin gün içerisinde birkaç kez tekrar edebileceği cümleler gerçekten: biz seni her halinle, her zaman seviyoruz, seveceğiz, hep destekleyeceğiz. İstersek beklediğinin altında bir sonuç yap, istersen beklediğin sonucu elde et. Sen bizim için aynı kişisin. Ahmet sen yine Ahmet'sin. Fatma'ysan yine Fatma'sın şeklinde. Hani onu birkaç kez vurgulamak lazım ki çocuklar aynı düşünceleri, aynı kaygı verici düşünceleri tekrar tekrar düşünüyorlar. Ailenin de bunları söyleyerek ufak tefek olsa zihninde bir yer edinmesi bizim için daha sağlıklı ve kıymetli olur. Çünkü maalesef günümüzde bütün çocuklar bütün sınav sonuçlarıyla o kişilik, karakter, zeka, değer, her şeyi eşleştiriyorlar. Olmadığında, bekledikleri olmadığında da çok büyük hayal kırıklığıyla tamamen yetersiz ve çok aptalmış gibi hissediyorlar, ama böyle bir durum yok maalesef.
0: Evet, bunu da söylemeleri gerekiyor. Şimdi öğrenci sınavdan çıktı diyelim, morali çok bozuk, ağlıyor. Belki psikolojik olarak yorulduğu için, hani o yorgunluğu attı, o stresi attı diye ağlıyordur, ama burada ailenin tepkisi nasıl olmalı? İlk kuracağı cümle ne olmalı? Hemen böyle nasıl geçti, ne yaptın, niye ağlıyorsun, çok mu kötüydü gibi senaryolar değil de neler söylemeliler?
1: Öğrencilerle ve çocuklarla çok fazla çalışan bir psikolog olarak benim en çok dikkat ettiğim bu tarz durumlarda sorular, böyle nasıl geçti, ne yaptın, hangi soruda takıldın, şöyle böyleden ziyade sen nasıl hissediyorsun? O duyguya, düşünceye odaklamak. Yani benim odağım o an o çocuk olurdu bir ebeveyn olsam. Hani yetişkin olarak bir şey sormak zorundaysam, hani çok fazla yine bir zorundalık yok ama soru soracaksan da nasılsın, rahat mısın, işte aç mısın, işte karnını doyuralım, hani biraz daha hem var olan durumu değerlendirmeden biraz uzaklaştırmak lazım. Çünkü o an kendi zaten birilerinden bir şey duydukça karşılaştırmaya girecektir ama işte bedensel belirtiler, hani kaygılı mısın, işte gel birazcık hani bir yere gidelim, yürüyüş yapalım, bir şeyler içelim, bir şeyler yiyelim. Hani açsan hani ona göre bir şey yapalım, yorgunsan uyumak istersen hani gidip uyuyalım gibi biraz daha çocuğu anlamaya yönelik, hani sonra konuşuruz, sonra değerlendiririz, bitti, birazcık kafanı dinle, çok fazla akrabalarla muhatap etmemek gerekiyor.
0: Telefonla arayıp soruyorlar nasıl geçti, ne
1: yaptın? Zaten orası, yani yetişkinlere en büyük söyleyebileceğim şey, en büyük tavsiyem, yani sormayın. Çevrenizdeki herhangi birine de merak ediyorsanız da lütfen sormayın. Çok çünkü çocukların onlara ihtiyacı yok. Yani mesaj atın aileye eğer çok gerçekten merak ediyorsunuz ama çocuğu özellikle bunun için aramayın, rahatsız etmeyin, geçmiş olsun deyin. Çok fazla cümle kurmamaya çalışın çünkü zaten onları duymaya ihtiyaçları yok. Yani yaparsın sen, olsun bir dahakine girersin gibi cümlelerdense işte geçmiş olsun, biz yanındayız, olsun, hayat bundan ibaret değil gibi biraz daha böyle motivasyonel cümleler kurmak lazım. Fazla da muhatap olmamak lazım açıkçası.
0: Kesinlikle katılıyorum. Şimdi programımızın sonuna geldik. Çok güzel anlattınız, çok güzel bilgiler verdiniz ve bence herkes de bunları uygulasınlar, uygulayacaklardır da umuyorum. Şimdi hem programı toparlamak adına şunu sormak istiyorum, hem de böyle dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz tam olarak netleşsin istiyorum bu konuda. Çocuklar şimdi sınavdan çıktılar, bitti. Hayat mevat meselesi değil. Burada neler yapabilirler? Programı da toplamak adına neler söylersiniz?
1: Biz kaygıyı her zaman hissedeceğiz. Hayatımızın her anlamında olacak. Bu bazen sınav kaygısı olabilir, bazen normal günlük hayattaki bir kaygı olabilir. Bu doğal bir duygu, hep yaşayacağımız bir duygu. Bunu kabullenmek lazım ama bununla birlikte ben nasıl devam edebilirim, nasıl ilerleyebilirim? Hem bunu ailelerin düşünmesi hem de çocukların düşünmesi lazım. Sınavlar gerçekten kıymetli, değerli, bazen dönüm noktaları, işte liseye geçiş, üniversiteye geçiş gibi çok hayatın kritik noktalarında bulunan sınavlarımız var. Ama bunlar sadece hayattaki en büyük zorluk ya da en olmazsa olmaz şey değildir. Biz bunlardan bağımsızız. Bizim kişiliğimiz, karakterimiz, zekamız, yeteneklerimiz, becerilerimiz ve geleceğimiz bunlardan bağımsız. Evet, ilişkili ama tamamen birebir bağlı, bağımlı değil. Bunlar olmasa da, bu sınavlarda istediğimiz başarıyı elde edemesek de hayatta farklı fırsatlar önümüze çıkacak. Karşılaştırmalara çok fazla girmemek lazım. Burada yetişkinlerin her şeyi çok sorgulayıp, analiz etmeye çalışıp, özellikle de hani eleştirip, yargılamaya çalışıp hani çocuğu üzmesine hiç gerek yok. Yani birbirimizi birazcık daha duygu, düşünce olarak dinlemeliyiz. Nasıl hissediyor çocuk? Neler geçiyor aklından? Biraz daha rahatlatmaya yönelik, daha bedensel sakinliği korumaya yönelik. Yani böyle aşağılamak, eleştirmek, kızmaktan ziyade sen bizim için çok değerlisin. Bu sınav sonuçlarından bağımsız. Sen zaten bizim evladımızsın. Biz sana her şekilde destek olmalıyız, olacağız. Bizim yatırımımız tabii ki sana olacak ve bu senin suçun, senin başaramadığın bir şey değil. Biz aile olarak bunu yapmak zorundayız. Bu bizim yükümlülüğümüz. Sen de bizim çocuğumuzsun. Elinden geleni yaptın. Bu bizim için kıymetli, yeterli. Seni görüyoruz, anlıyoruz, çok zorlanıyorsun. Yani çocukların böyle biraz daha aynalamaya ihtiyacı var. Gerçekten ne kadar zorlandığını, işte kaygıya rağmen çalıştığını, ara ara motivasyonu tamamen kaybetmesine rağmen yine son ana kadar geldiğini fark etmek gerekiyor. O duygu, düşünceye daha fazla odaklanıp çocuğu motive etmek, destek olmak, sakinleştirmek için yaklaşırsak bu bizim için çok daha sağlıklı olur.
0: Evet, çok teşekkür ederim. Gerçekten bu vakit ayırıp gelmeniz bile benim için çok değerliydi. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, Psikoloji Saati programının bu haftada sonuna geldik. Sınava girecek bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Merve Eselsoy'un sunumuyla Psikoloji Saati sona erdi. Yayın tekrarı. Radyo Radar 91.8.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Pekin Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada insan beyninin kıvrımlı yüzeyini 10 milisaniyenin altında bir sürede ve yüksek hassasiyetle modelleyebilen yeni bir memristör çip geliştirildi. Çin Bilimler Akademisi Şangay Mikrosistem ve Bilgi Teknolojileri Enstitüsü işbirliğiyle üretilen çiple ilgili çalışma Science dergisinde yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, satın aldığı yazma eserlerden oluşan yeni yazmalar koleksiyonu kapsamında kataloglama ve dijitalleştirme çalışmaları tamamlanan 6388 yazma eseri dijital ortamda araştırmacıların erişimine sunacak. Bilim insanları dünyadan 49 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegende atmosfer varlığına dair önemli izler tespit etti. Keşif, gezegenin yaşam barındırma potansiyeline sahip olabileceğini gösterdi. Amazon yağmur ormanlarının altında yürütülen yeni bir lidar araştırması, antik döneme ait yüzlerce gizli yapıyı ortaya çıkardı. Elde edilen veriler bölgedeki antik medeniyetin sanılandan çok daha büyük olduğunu ve zirve döneminde milyonlarca insana ev sahipliği yapmış olabileceğini gösterdi. Bilge Uz Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Medya İzleme Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca bu yıl 11.si düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri'nde yapay zeka kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.
0: Dijital Manşet.
2: Şimdi reklamlar.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
4: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
5: Şimdi gözümde canlandılar.
4: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
6: Böyle ayrılık olmaz.
4: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
3: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl, farklı bir dünya.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
7: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın teknik olarak NATO Anlaşması'nın kolektif savunmaya ilişkin 5. maddesiyle aynı olduğunu belirterek, "Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil," dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kendisini devletin gücünün üzerinde gören, toplumun huzurunu, vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit altına almak isteyen yapılar şunu bilsin, devlet tepenize binecek ve gereği neyse yapacak. Çünkü biz bunun için varız, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yerköy-Kayseri yüksek hızlı tren hattının tamamlanmasıyla Ankara-Kayseri arasındaki seyahat süresinin 7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşeceğini belirtti. Uraloğlu, projenin 2028'in ikinci yarısında tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van ve Afyonkarahisar'da yürütülen çalışmalarla intihar ve kaza süsü verilen iki ölüm olayının ardındaki gerçeklerin aydınlığa çıktığını açıkladı. Kayseri'nin Bünyan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
1: Nasıl başardım başlıyor.
2: Bence herkes lütfen kafasını kaldırsın ve başarı odaklı çalışsın. Başarabileceğine inanan her kadın bence birazcık da olsa risk alsın.

Özlem Yıldız ben. 87 doğumluyum. 13 yıllık emlakçıyım. Daha öncesi de farklı işlerde çalıştım. En sonunda kendimi emlakta buldum. Neden? Gayrimenkul danışmanı olmayı seviyorum. Bu sektörü seviyorum. Aslında sektörü sevmemdeki neden insanlarla beraber ev sahibi olmak. Yani onların ev sahibi olduğunu görmek beni çok mutlu ediyor. Onların sevincini, üzüntüsünü, böyle her şeyi beraber paylaşmak da beni mutlu ediyor. Aslında benim işe başlama tarihim çok erken. Ben 15 yaşından beri çalışırım. Çok fazla yerde böyle satış deneyimim oldu. Uzun yıllar çalıştım. Kendi yapı dekorasyon firmam vardı ki biliyorsunuz hani ev satarken de evin malzemesi, kalitesi, işte fayansta ne kullanılmış ya da mutfak dolaplarında hangi ürünler kullanılmış, bunları bilmek de çok önemli. Aslında bunlar bana hep bilgi ve tecrübe kattı. Son 13 yıldır bu işi yapıyorum. Dediğim gibi tecrübe kazandığım sürece de işimi daha güzel yapmaya başladım. Bu şekilde ilerledik. Aslında herkesin hayali ev sahibi olmak. Zenginin, fakirin ya da orta hallinin. Herkesin hayalinde bir ev var ve buna da hani öncülük yapmak benim çok hoşuma gitti. Ben işimi çok severek yapıyorum. Lise mezunuyum ben. Dışarıdan devam ettim eğitimime. Çünkü çalışmaktan başka bir şey görmedim diyebilirim arkadaşlar. Hem çalıştım hem eğitimime devam ettim. Bu şekilde ilerledim. 13 yıl önce kendi evimi satarken başladım. Önce sabahlara kadar işte ev alacağım ya. Piyasaya baktım, fiyatlara baktım. İşte bir baktım öğrenmişim piyasayı. Nereye gidersem gideyim bütün dairelerin fiyatlarını biliyorum. Neresi kaça alınır, kaça satılır bunu öğrenmişim. Zaten iş dekorasyondan gelmişim. Dairede malzeme olarak, işçilik olarak neyin kullanıldığını da biliyorum. Dedim ki artık benim işim bu. Yani ben bu işi yapmalıyım ve devam etmeliyim ki işimde de iyiyim. Bu şekilde devam ettik. Öncelikle bir firmada çalışan olarak başlamıştım. Sonra işte anlaşamadık. Anlaşamayınca da dedim ki yani ben bu işi biliyorum, yapıyorum da. Neden? Neden yapmayayım? Sonra kendi firmamı kurmayı istedim ve kurdum. 13 yıl başındayım. Hiç pes etmedim. Pes etmeyeceğim de. Ben zaten hayatımda hiçbir şeyde pes etmedim. Yani ben dedim ki ben bu işi yapacağım. En iyi şekilde yapacağım. Sabahlara kadar hani öğrenciler ders çalışır ya arkadaşlar. Ben çalıştım. Piyasayı ezberledim. Fiyatları ezberledim. Bütün dairelere girdim çıktım. Mesela ayağıma spor ayakkabı giydim. Sokağın bir başından başladım diğer başına kadar. Bulunduğum bölgede hangi daireler var? Emsalleri neler? Kim neyi kaça satıyor? Yıllardır bunların üzerinde durdum. Nasıl başardım? Çok çalıştım arkadaşlar. Gece demedim, gündüz demedim. Mesela bazen müşterilerim, işte örnek veriyorum, beyefendi fırın işletiyor. Gece 12'de 1'de çıkıyor işten. Ailesini almış, çoluğunu çocuğunu almış ve benimle daire bakmaya geliyor. Şunu demedim, ya ben uyuyacağım gece 1'de kalkamam demedim. Kalktım, gittim, daireyi gezdirdim. Gezdireyim derken saat 2 oldu. Sözleşmeyi yazdım, işte hayırlı olsun dedim. Cumartesi demedim, pazar demedim, dinleneyim demedim. İşimde başarılı olabilmek adına elimden gelen bütün çabayı da sarf ettim. Kendine güveniyorsa arkadaşlar, ben bu işi yaparım diyorsa bence hiç durmasınlar derim. Çünkü ben gerçekten çok mutluyum. Kendi işimi yapmaktan da mutluyum, düzgün yapmaktan da mutluyum. Kendine güvenen arkadaşlar bence denesinler derim. Şimdi işin hep güzel yanlarından bahsettik. Dedik ki işte hani çok çalıştık, çok emek gösterdik, çok çaba sarf ettik. Mesela bizim işimizde yaşadığım küçücük bir olay anlatacağım size. Şimdi iyi insanlar tabii ki var ama kötü düşünceli insanlar da var. Bunlarla da çok fazla karşılaştık. İşte tapuya gittik, getirdiği paranın içinden eksik çıkanlar oldu. Dolandırmak isteyenler oldu, dolandırıcılar oldu. Bunlarla da başa çıkabilmek için hani her zaman şunu söylüyoruz ya abicim. Yapıyorsan işini düzgün yap. Yapmıyorsan hiç geçme o işin başına. Yani aslında şöyle, bu sektörde bu işi kadın olarak yapmak çok zor. Benim ofisimde 30-35 kişilik bir ekibim var. Ekibimin neredeyse %85'i benim kendi ailem. Mesela işte çocuklarım, kardeşlerim vesaire. Ve hepimiz aile olduğumuz için de herkes işini çok güzel takip ediyor. Ama tabii kadın olarak düşünsene, tapuya gitmişsin ve çanta çanta parayla gidiyorsun. İşte bazen orada saymak zorunda kalıyorsun ki dün elimde iki çuval parayla girdim çıktım. Yani bir kadın olarak benim ne kadar gücüm olabilir ki? Tabii ki arkanızda iyi bir ekip olması lazım. Bir kadın olarak lütfen evde oturmayın. Yani bu işte altındır, incidir, işte neyiniz varsa ya kullanın. Ticaret bunun burası. Evet kaybedebiliriz ama kazanabiliriz. Yapmadan da bilemeyiz. Bence herkes lütfen kafasını kaldırsın ve başarı odaklı çalışsın. Başarabileceğine inanan her kadın bence birazcık da olsa risk alsın.

0: nasıl başardım sona erdi.
1: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.
0: Sağlık Rehberi.
2: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bilim insanımızın, araştırmacımızın, yerli sanayicimizin müthiş çabasıyla bugün 40 ülkeye solunum cihazı satabilen bir ülke haline gelmiş durumdayız. Türkiye hem sağlık hizmetlerinin hem de milli sağlık sanayisinin gelişiminde büyük çaba harcıyor dedi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre iklim değişikliği 2030-2050 döneminde sıcak stresi, yetersiz beslenme, sıtma ve ishal nedeniyle yılda yaklaşık 250 bin ek ölüme yol açabilir. Avrupa'da Haziran sonunda yaşanan aşırı sıcaklarda en az 3700 ek ölüm kaydedildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3.1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Emzirme Haftası mesajında anne sütünün önemine dikkat çekerek, emzirme danışmanlığı hizmetlerinin ülke genelinde yaygın şekilde sürdürüldüğünü ve 2025'te 300 bini aşkın kişiye eğitim verildiğini açıkladı. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, evde sağlık hizmetlerine ilişkin yeni yönetmeliğin vatandaşların hizmete erişimini kolaylaştıracağını belirtti. Mehlepçi, düzenlemenin aile hekimlerine yeni sorumluluklar getirdiğini vurgulayarak, ek personel, finansman ve hukuki destek ihtiyacına dikkat çekti. Avrupa Birliği kayıtlarına göre Türkiye menşeli gıda ve tarım ürünleri için 2026'nın ilk 7 ayında 270 bildirim yapıldı. Bu bildirimlerin 197'si sınır reddiyle sonuçlanırken 195 kayıt ciddi risk kategorisinde değerlendirildi. Pestisin kalıntıları, mikotoksinler ve mevzuata aykırılıklar Türkiye'nin ihracat karnesindeki olumsuz tabloyu bir kez daha ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 32, en düşük sıcaklık 16 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 30, Özvatan Sarısı Tomarsa 31, Akışla Bünyan 32, Develi Felaye İncesu Sarıoğlan Yahyalı 33, Yeşilhisar 34 derece. Çevre illerde Yozgat 30, Nevşehir 32, Niğde Sivas 33, Kırşehir 34 derece. Büyük kentlerde İstanbul 33, Ankara 34, İzmir ise 36 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 3 Ağustos Pazartesi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka okuryazarlığının yaygınlaşması gerekiyor. Bunun için önümüzdeki 2 yıl içinde 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka okuryazarlığı kazandırmaya gayret edeceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek %31,8 gerçekleşti dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TENMAK Araştırma Burs Programı'nda yapılan yoğun katılımlardan dolayı normalde 300 olan bursiyer kontenjanını 500'e, 28 olan bölüm sayısını ise 38'e çıkardıklarını belirterek, YKS başarı sıralamasında ilk 100'e giren 500 öğrencimize aylık 13.750 lira başarı bursu sağlayacağız dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sunulan yeni desteklerin esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Aydınlık Evler'de kütüphane yapılacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, akıl küpü kütüphanelerimizden birini daha Aydınlık Evler mahallemize kazandıracağız. Kütüphanemizi Burhan Dinçbal Ortaokulu'nun yanında yapacağız dedi. Yahyalı Belediyesi, hizmet kalitesini arttırmak ve araç filosunu güçlendirmek amacıyla bünyesine kazandırdığı çekici tırı düzenlenen törenle hizmete aldı. CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından Hacılar, Sarıolan ve Sarız ilçe başkanlığında görevlendirme yapıldı. Bu kapsamda Hacılar ilçesi başkanı Doğan Bolat, Sarıolan ilçe başkanı Murat Özcan ve Sarız ilçe başkanı Abdullah Binboğa oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2026-2027 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kişi başı 5000 TL kırtasiye ve beslenme desteği sağlanacak. Yardım başvuruları 3-17 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
0: Haftanın özeti.
1: 4 Ağustos Salı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içerisinden geçtiğimiz zorlu konjektürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir, dedi. Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Yüksek Askeri Şura bildirisinde 30 Ağustos 2026 tarihinde geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 alba ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atanmıştır denildi. Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanı ve Kayseri Garnizon Komutanı olarak görev yapan Hasan Volkan Güleryüz, kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibariyle emekliliğe sevk edildi. Öte yandan Hava Kuvvetleri'nde görev yapan ve Türkiye'nin ilk astronotu unvanını taşıyan Hava Pilot Albay Alper Gezer Avcı, Tuğgeneralliğe yükseltildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. 73.sü olan Yeni Dünya Erva Spor Okulu, geliştirilen törenle Talas'ta açıldı. Açılan tören sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Mahmut Göksu abim, Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı, benim çok eskiden beri çok kıymet verdiğim değerli bir abim. Ama aynı zamanda Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı. Dolayısıyla Erva ile beraber onların hem bilimsel hem ilimle ilgili çalışmaları, hem öğrencilerimize verilecek eğitimlerle ilgili çalışmaları sporla birleştirdiğimizde, bakın göreceksiniz, bugün bir tarihi bir an yaşıyoruz. Bambaşka bir seviyeye çıkacak. Ve bunu inanıyorum. Yeni Dünya Vakfı bunu tüm Türkiye'ye yayılması noktasında çok önemli bir misyona sebep olacak. Ben hem Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanımıza hem de Kayseri'deki Yeni Dünya Vakfı Başkanımız Mehmet Demirci Hocam'a teşekkür ediyorum. Buranın ortaya çıkmasında gece gündüz mücadele ettiler. Sürekli hem beni hem genel başkanlarını bilgilendirdiler. İnşaat aşamasının her aşamasında kontrolleri oldu. Şimdi buradayız. Erva Çiçeği gibi büyümeye devam edecek. Göreceksiniz. Bu günleri 10 yıl sonra konuştuğumuzda, olimpiyat madalyaları geldiğinde, uluslararası madalyalar geldiğinde bunu konuşacağız. 532 tane ulusal ve uluslararası madalya var şu an elimizde. Dünya şampiyonlukları, dünya ikincilikleri, Avrupa şampiyonlukları. Ama burayı da Mehmet Hocam'a emanet ediyoruz. Yeni Dünya Vakfı da her birimizi gururlandıracak.
3: İnşallah.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri'nin altyapı yatırımlarını planlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ'mizle birlikte bir yandan mevcut kaynaklarımızı korurken diğer yandan yeni su kaynaklarını şehrimize kazandırmak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Açılan her yeni sondaj kuyusu şehrimizin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım niteliği taşımaktadır dedi. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taş yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde belediyelerine hibe edilen kepçeyi teslim aldıklarını duyurdu. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Kocasinan Belediyesi hakkında açıklamalarda bulunarak ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Dumanın neden çıktığını belgeleriyle açıklayın da millet de rahat etsin dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 5 Ağustos Çarşamba. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, meclise sunulan çerçeve yasaya tepki gösterdi. Dervişoğlu, İmralı ve sarayın ortaklaşarak meclise getirdiği yasanın hesabını genel kurulda da, meydanlarda da tek tek soracağız dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, Kayserimizin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ve iş arayanlar arasında köprü olan Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz ayında 285 vatandaşın istihdamına aracı oldu.
0: Haftanın özeti.
1: 6 Ağustos Perşembe. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, biz şehit ailelerimizin, gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği arttıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulundu. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, şehit ailelerini ve gazileri ilgilendiren kanun teklifinin genel kurula sevk edildiğini belirterek yaptığı açıklamada, bundan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılması gereken ne varsa polemik konusu olmadan çalışmakta azimli ve kararlıyız dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 7 Ağustos Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesabına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında derneğin yönetimine kayyum atanmasına ve tüm faaliyetlerin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumdan başlayıp aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri güvenli şekilde elektronik ortamda takip edilecek dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan Vekil Cıngı, Kayseri'deki üniversiteler hakkında bilgi verdi. Cıngı şunları söyledi.
4: Üniversite tercih ederken sadece fakülte, bina, bölüm, hocaları ve eğitim kalitesini tercih etmiyorsunuz. Aynı zamanda üniversitenin bulunduğu şehrin de sizin eğitim hayatınızda çok önemli bir rolü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada lojistik açıdan ülkemizin tam ortasında bulunması hasebiyle hava ve kara yollarının, demir yollarının ulaşım merkezinde ve sosyo-kültürel açıdan da bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan bütün altyapıya sahip Çok gelişmiş bir şehir. Özellikle Erciyes Kayak Merkezimizin kışın şehrimizde oluşturmuş olduğu büyük turizm potansiyeli ve uluslararası misafir kabulü oradaki üniversite öğrencilerimize de çok sayıda hem part-time iş imkanı hem de çok ciddi bir sosyalleşme hazırlıyor. Doğru tercih yapmak, tercih yapacak arkadaşlarımızın da Kayseri'deki 5 üniversiteden bir tanesini seçmesi hem de şehrimizin ivmelenen gelişimine katkı sağlayacak ve değerli insan kaynağını şehrimize adapte etme konusunda da bizlere güç verecektir, destek verecektir.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Tekvando İl Temsilcisi Özben Şimşek, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret ederek Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Erva Spor Okulları hakkında bilgiler aktardı. Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
3: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
5: Bu hafta oldukça farklı bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'ye Kayseri ismini veren, bir başka deyişle Kayseri'nin isim babalığını yapan kişinin kim olduğunu oldukça ilginç hikayesiyle birlikte öğrenmek ister misiniz?
6: Milattan önce 850'li yıllarda Kayseri bölgesinde kurulan ve geç Hitit dönemi şehir devletlerinden de biri olan Tabal Krallığı'nın başkenti Mazaka, Kayseri'nin tarihte bilinen ilk ismidir. Milattan önce 590 yılından itibaren Anadolu'nun Pers hakimiyetine girmesiyle bölgeyi satraplıklar yani eyaletler şeklinde yönetmeye başlar. Bunlardan biri de Kapadokya Krallığı olup bu dönemde de başkent yine Mazaka iken M.Ö. 160-130 yıllarında yaşamış Kapadokya Kralı 5. Ariates kendi döneminde Mazaka ismini değiştirerek kendisinin ve babasının ünvanı olan Yunanca dindar, sofu anlamındaki Esopya şeklinde değiştirmiştir. Artık Kayseri'nin bilinen ikinci ismi Esopya'dır. Peki Kayseri isminin oldukça ilginç hikayesine gelince, Sezar'ın öldürülmesinden hemen sonra. Roma'yı bir imparatorluğa dönüştüren ve ilk imparator olan Julius Caesar'ın evlatlığı ve yeğeni Augustus, imparator olduktan sonra Caesar'ı tanrılaştırmış ve bir ünvan olarak kendi adına eklemiştir. Daha sonraki Roma imparatorları da bu ünvanı benimsemiş ve Caesar adı bir ünvan ve soyluluk ifadesi olarak daima kullanılmıştır. Orijinali Latince Caesar şeklinde olan isim, Doğu Roma bölgesinde Grekçenin hakim olmasından dolayı Grekçe okunuşu Kaiser şeklindedir. Yeni İmparator Augustus, M.Ö. 31 yılında meşhur Actium Deniz Savaşı'nda en büyük rakibi olan Antonius'u yener. Tam da bu dönemde Kapadokya Krallığı'nın başında yani M.Ö. 36 ve M.Ö. 17 yıllar arasında yaşamış olan halkın yöneticisi anlamındaki ismiyle son Kapadokya Kralı Erkelius vardır. Son Kapadokya Kralı Erkelius usta bir siyasi manevra ile bu savaşın hemen ardından annesinin de sevgilisi olan savaşı kaybeden Antonius'u bırakarak hemen Sezar'ın üvey oğlu olan yeni imparator Augustus tarafına geçer. Kapadokya Kralı Erkelius, Sezar ünvanlı İmparator Augustus'a hem yaranmak ve yağcılık yapmak adına hem de bağlılığını göstermek için M.Ö. 8 yılında bu defa şehrin Esopya şeklindeki adını imparatora izafeten Kayseriya şeklinde değiştirir. Yani Kayseri isminin başlangıç tarihi M.Ö. 8'dir. Augustus'un da ölümünün hemen ardından M.Ö. 14 yılında Tiberius'un yeni imparator olarak başa geçmesiyle birlikte işler bir anda karışır. Buna sebep yeni imparator Tiberius'un Rodos'ta bulunduğu sırada son Kapadokya kralı Arkülus'un onu karşılamaya gitmemesidir. Üstelik son Kapadokya kralının Roma'ya ihanetle suçlandığı dönemlerde savunmasını da Tiberius yapmış idi. Tüm bunlardan dolayı duyduğu kin ve kızgınlıkla yeni imparator Tiberius son Kapadokya kralını bir mektupla derhal Roma'ya çağırır. Mektupta gelip af dilenirse Tiberius'un belki onu affedebileceği yazılıdır. Büyük bir korkuya kapılan son Kapadokya kralı Arkelius çok ilerlemiş yaşına rağmen apar topar soluğu Roma'da alır. Tiberius'un huzuruna çıktığında gayet soğuk bir tarzda karşılanır. Yargılanmak için gönderildiği Seneto huzurunda ise korkudan şiddetli bir titremeye tutulur. Bir müddet sonra da Roma'da 80 yaşında ölür. Günümüzde Kayseri'nin kuzey ufkuna doğru baktığınızda göz göze geleceğiniz o çok meşhur Erkilet tümülüsü son Kapadokya kralı Erkelius tarafından sağlığında kendisi için yaptırılmıştı. Ancak Roma'da ölüp kaldığı için buraya gömülememiştir. Erkelius'tan geriye ise Kayseri isminin isim babalığı ile yine ismini kendi ismi Erkelius'tan alan bağlar bozan güzelleriyle meşhur Erkilet'in adı kalmıştır.
5: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında gerek Kayseri'nin ve gerekse de Erkilet'in isim babalığını yapmış olan son Kapadokya kralı Erkeleius'un artık çok daha iyi tanıyorsunuz.

0: Kent'te vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz'da

0: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
7: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
8: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
9: Gelişmelerle karşınızdayız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın teknik olarak NATO Anlaşması'nın kolektif savunmaya ilişkin 5. maddesiyle aynı olduğunu belirterek, "Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil," dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kendisini devletin gücünün üzerinde gören, toplumun huzurunu, vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit altına almak isteyen yapılar şunu bilsin, devlet tepenize binecek ve gereği neyse yapacak. Çünkü biz bunun için varız, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yerköy Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın tamamlanmasıyla Ankara Kayseri arasındaki seyahat süresinin 7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşeceğini belirtti. Uraloğlu, projenin 2028'in ikinci yarısında tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van ve Afyonkarahisar'da yürütülen çalışmalarla intihar ve kaza süsü verilen iki ölüm olayının ardındaki gerçeklerin aydınlığa çıktığını açıkladı. Kayseri'nin Bünyan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
8: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
10: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
11: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
12: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
13: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
12: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
14: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
15: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
16: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve yine o yıl piyasaya çıkan şarkıları birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2009 yılına gideceğiz.

1 Ocak 2009. Yeni Türk Lirası'ndan Türk Lirası'na dönüldü. 1 Ocak 2009. Tamamen Kürtçe yayın yapan TRT 6 yayın hayatına başladı. 10 Ocak 2009. Nazım Hikmet'in yeniden Türk vatandaşlığına kabul edilmesine dair Bakanlar Kurulu kararı yürürlüğe girdi. 9 Ocak 2009. İlk yerli yapım hava radar sistemi Aselsan tarafından üretildi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. 14 Ocak 2009. İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği İcra Komitesi, İsrail'in Filistin'de düzenlediği operasyonu müzakere etmek üzere İstanbul'da toplandı.

14 Ocak 2009. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu BB- olarak açıkladı. 25 Ocak 2009. Gümüşhane'de yaşanan çığ felaketinde 10 kişi hayatını kaybetti. 26 Ocak 2009. Türkiye İstatistik Kurumu, 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusunun 71.517.000 kişi olduğunu duyurdu. 29 Ocak 2009. İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumunda Gazze, Orta Doğu'da barış modeli konulu oturuma katılan Başbakan Erdoğan, kendisine yeterince söz hakkı verilmediği gerekçesiyle oturumu terk etti. Kamuoyunda One Minute adıyla bilinen olay sonrası Erdoğan, bir daha Davos toplantılarına katılmayacağını açıkladı.

31 Ocak 2009. İstanbul'da Panorama 1453 Tarih Müzesi törenle açıldı. 5 Şubat 2009. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanan yasayla Türkiye Kyoto Protokolü'ne taraf oldu. 24 Şubat 2009. Demokratik Toplum Partisi Genel Başkanı Ahmet Türk ve Selahattin Demirtaş, partisinin grup toplantısında kürsüden Kürtçe hitap etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı. Soruşturma 15 Nisan'da takipsizlik kararıyla sonuçlandı. 25 Şubat 2009. İstanbul-Amsterdam seferini yapan Tekirdağ uçağı, Türk Hava Yolları 1951 sefer sayılı uçuşunu gerçekleştirirken Hollanda'ya inişe saniyeler kala tarlaya inerek 3 parçaya ayrıldı.

4 Mart 2009. Amsterdam'da gerçekleşen uçak kazası ile ilgili ön inceleme raporu açıklandı. Uçağın irtifa göstergesindeki arıza ve pilotaj hatası kazaya sebep olduğunu açıkladı. 22 Mart 2009. 5. Dünya Su Forumu İstanbul Sütlüce Kültür Merkezi'nde başladı. 8 Mart 2009. Elemitu Bekele 2009 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 3000 metrede Avrupa şampiyonu.

korkusuz, aksi nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine, çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum, olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskan.

25 Mart 2009. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişiyi taşıyan helikopter Kahramanmaraş'ta kırsal kesimde düştü. Kazada kurtulan olmadı. Helikopterin enkazına 27 Mart'ta ulaşıldı. 2 Nisan 2009. Kürtçe Radyo 6 ve Ermenice Türkiye'nin Sesi Radyosu yayın yapmaya başladı. 4 Nisan 2009. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi hapis cezası bulunan Necmettin Erbakan'ın memnu haklarını iade etti. 5 Nisan 2009. İstanbul'da Türkiye-İspanya Hükümetler Arası 1. Zirvesi.

6 Nisan 2009. ABD Başkanı Barack Obama, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde milletvekillerine hitap etti. Associated Press, Obama'nın ilk kez bir İslam ülkesini ziyaret ettiğini duyurdu. 6 Nisan 2009. İstanbul'da Medeniyetler İttifakı 2. Forumu gerçekleşti. Foruma Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon da katıldı. 8 Nisan 2009. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Zeki Sezer, yerel seçimler sonrasında istifa etti. 15 Nisan 2009. Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir F-16 uçağı Bursa'da düştü. Pilot hayatını kaybetti.

21 Nisan 2009. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ve Batman Belediye Başkanı Necdet Atay, PKK üyelerine gerilla demek suretiyle terör örgütü propagandası yapmak suçundan 10 ay hapis cezası aldı. 22 Nisan 2009. 1 Mayıs Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan kararla Emek ve Dayanışma Günü adıyla resmi tatil ilan edildi. 22 Nisan 2009. Demokratik Toplum Partisi milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi salonunda oturma eylemi yaptı.

0: geçti çok yakmadım. Yaz gelir içimi sarar aynı telaşlar.
1: 28 Nisan 2009. 2000'de Bayrampaşa Cezaevi'nde gerçekleşen hayata dönüş operasyonu kapsamında 196 mahkum hakkında açılan dava zaman aşımına uğradı ve dava düştü. 29 Nisan 2009. Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'e Bilkent Üniversitesi'nde bir canlı bomba saldırı girişiminde bulunuldu. Canlı bomba etkisiz hale getirildi. Eylem hazırlığında olan başka bir canlı bomba daha yakalandı. 1 Mayıs 2009. 1978'in ardından 31 yıl sonra Taksim Meydanı'nda yeniden 1 Mayıs kutlandı. 1979'da sıkı yönetim nedeniyle Taksim Meydanı'nda kutlamalara izin verilmemişti. 4 Mayıs 2009. Mardin'in Mazıdağ ilçesine bağlı Bilge Köyü'nde bir düğün evine düzenlenen saldırıda 44 kişi hayatını kaybetti.

özledim galiba seni.

24 Ekim 2009. Domuz gribinden ilk ölüm Ankara'da gerçekleşti. 19 Kasım 2009. Taraf gazetesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde bir cuntanın planlandığını iddia etti. Kafes eylem planı adı verilen plan nedeniyle Poyrazköy davası başladı. 7 Aralık 2009. Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir askeri araca PKK militanları tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu 7 asker hayatını kaybetti. 11 Aralık 2009. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde bir kömür madeninde Girizu patlaması yaşandı. Göçük sonucu 19 işçi hayatını kaybetti.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 32, en düşük sıcaklık 16 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 30, Özvatan Sarısı Tomarsa 31, Akışla Bünyan 32, Develi Felaye İnce Su Sarıolan Yahyalı 33, Yeşilisar 34 derece. Çevre illerde Yozgat 30, Nevşehir 32, Niğde Sivas 33, Kırşehir 34 derece. Büyük kentlerde İstanbul 33, Ankara 34, İzmir ise 36 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 3 Ağustos Pazartesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka okuryazarlığının yaygınlaşması gerekiyor. Bunun için önümüzdeki 2 yıl içinde 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka okuryazarlığı kazandırmaya gayret edeceğiz, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek %31,8 gerçekleşti, dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TENMAK araştırma burs programında yapılan yoğun katılımlardan dolayı normalde 300 olan bursiyer kontenjanını 500'e, 28 olan bölüm sayısını ise 38'e çıkardıklarını belirterek, YKS başarı sıralamasında ilk 100'e giren 500 öğrencimize aylık 13.750 lira başarı bursu sağlayacağız, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sunulan yeni desteklerin esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Aydınlık evlerde kütüphane yapılacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, akıl küpü kütüphanelerimizden birini daha Aydınlık Evler mahallemize kazandıracağız. Kütüphanemizi Burhan Dinçbal Ortaokulu'nun yanında yapacağız, dedi. Yahyalı Belediyesi, hizmet kalitesini arttırmak ve araç filosunu güçlendirmek amacıyla bünyesine kazandırdığı çekici tırı düzenlenen törenle hizmete aldı. CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından Hacılar, Sarıolan ve Sarız ilçe başkanlığında görevlendirme yapıldı. Bu kapsamda Hacılar ilçesi başkanı Doğan Bolat, Sarıolan ilçe başkanı Murat Özcan ve Sarız ilçe başkanı Abdullah Binboğa oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2026-2027 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kişi başı 5000 TL kırtasiye ve beslenme desteği sağlanacak. Yardım başvuruları 3-17 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
0: Haftanın özeti.
1: 4 Ağustos Salı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içerisinden geçtiğimiz zorlu konjektürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir, dedi. Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Yüksek Askeri Şura bildirisinde 30 Ağustos 2026 tarihinde geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden Hava Kuvvetleri Komutanlığına muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atanmıştır, denildi. Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanı ve Kayseri Garnizon Komutanı olarak görev yapan Hasan Volkan Güleryüz, kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibariyle emekliliğe sevk edildi. Öte yandan Hava Kuvvetleri'nde görev yapan ve Türkiye'nin ilk astronotu unvanını taşıyan Hava Pilot Albay Alper Gezer Avcı, Tuğgeneralliğe yükseltildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. 73.sü olan Yeni Dünya Erva Spor Okulu, geliştirilen törenle Talas'ta açıldı. Açılan tören sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Mahmut Göksu abim, Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı, benim çok eskiden beri çok kıymet verdiğim değerli bir abim. Ama aynı zamanda Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı. Dolayısıyla Erva ile beraber onların hem bilimsel hem ilimle ilgili çalışmaları, hem öğrencilerimize verilecek eğitimlerle ilgili çalışmaları sporla birleştirdiğimizde, bakın göreceksiniz, bugün bir tarihi bir an yaşıyoruz. Bambaşka bir seviyeye çıkacak. Ve bunu inanıyorum. Yeni Dünya Vakfı bunu tüm Türkiye'ye yayılması noktasında çok önemli bir misyona sebep olacak. Ben hem Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanımıza hem de Kayseri'deki Yeni Dünya Vakfı Başkanımız Mehmet Demirci Hocam'a teşekkür ediyorum. Buranın ortaya çıkmasında gece gündüz mücadele ettiler. Sürekli hem beni hem genel başkanlarını bilgilendirdiler. İnşaat aşamasının her aşamasında kontrolleri oldu. Şimdi buradayız. Erva Çiçeği gibi büyümeye devam edecek. Göreceksiniz. Bu günleri 10 yıl sonra konuştuğumuzda, olimpiyat madalyaları geldiğinde, uluslararası madalyalar geldiğinde bunu konuşacağız. 532 tane ulusal ve uluslararası madalya var şu an elimizde. Dünya şampiyonlukları, dünya ikincilikleri, Avrupa şampiyonlukları. Ama burayı da Mehmet hocama emanet ediyoruz. Yeni Dünya Vakfı da her birimizi gururlandıracak.
3: İnşallah.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri'nin altyapı yatırımlarını planlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ'mizle birlikte bir yandan mevcut kaynaklarımızı korurken diğer yandan yeni su kaynaklarını şehrimize kazandırmak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Açılan her yeni sondaj kuyusu şehrimizin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım niteliği taşımaktadır dedi. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taş yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde belediyelerine hibe edilen kepçeyi teslim aldıklarını duyurdu. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Kocasinan Belediyesi hakkında açıklamalarda bulunarak ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Dumanın neden çıktığını belgeleriyle açıklayın da millet de rahat etsin dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 5 Ağustos Çarşamba. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Faik Öztrak Başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, meclise sunulan çerçeve yasaya tepki gösterdi. Dervişoğlu, İmralı ve sarayın ortaklaşarak meclise getirdiği yasanın hesabını genel kurulda da, meydanlarda da tek tek soracağız dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, Kayserimizin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ve iş arayanlar arasında köprü olan Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz ayında 285 vatandaşın istihdamına aracı oldu.
0: Haftanın özeti.
1: 6 Ağustos Perşembe. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, biz şehit ailelerimizin gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği arttıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulundu. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, şehit ailelerini ve gazileri ilgilendiren kanun teklifinin genel kurula sevk edildiğini belirterek yaptığı açıklamada, bundan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılması gereken ne varsa polemik konusu olmadan çalışmakta azimli ve kararlıyız dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 7 Ağustos Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesabına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında derneğin yönetimine kayyum atanmasına ve tüm faaliyetlerin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumdan başlayıp aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri güvenli şekilde elektronik ortamda takip edilecek dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan Vekil Cıngı, Kayseri'deki üniversiteler hakkında bilgi verdi. Cıngı şunları söyledi.
4: Üniversite tercih ederken sadece fakülte, bina, bölüm, hocaları ve eğitim kalitesini tercih etmiyorsunuz. Aynı zamanda üniversitenin bulunduğu şehrin de sizin eğitim hayatınızda çok önemli bir rolü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada lojistik açıdan ülkemizin tam ortasında bulunması hasebiyle hava ve kara yollarının, demir yollarının ulaşım merkezinde ve sosyo-kültürel açıdan da bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan bütün altyapıya sahip Çok gelişmiş bir şehir. Özellikle Erciyes Kayak Merkezimizin kışın şehrimizde oluşturmuş olduğu büyük turizm potansiyeli ve uluslararası misafir kabulü oradaki üniversite öğrencilerimize de çok sayıda hem part-time iş imkanı hem de çok ciddi bir sosyalleşme hazırlıyor. Doğru tercih yapmak, tercih yapacak arkadaşlarımızın da Kayseri'deki 5 üniversiteden bir tanesini seçmesi hem de şehrimizin ivmelenen gelişimine katkı sağlayacak ve değerli insan kaynağını şehrimize adapte etme konusunda da bizlere güç verecektir, destek verecektir.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Tekvando İl Temsilcisi Özben Şimşek, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret ederek Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Erva Spor Okulları hakkında bilgiler aktardı. Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır.

0: bizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
5: Şimdi gözümde canlandılar.
4: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
6: böyle ayrılık olmaz.
4: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
4: Gelişmelerle karşınızdayız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın teknik olarak NATO Anlaşması'nın kolektif savunmaya ilişkin 5. maddesiyle aynı olduğunu belirterek, "Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil," dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kendisini devletin gücünün üzerinde gören, toplumun huzurunu, vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit altına almak isteyen yapılar şunu bilsin, devlet tepenize binecek ve gereği neyse yapacak, çünkü biz bunun için varız, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yerköy-Kayseri yüksek hızlı tren hattının tamamlanmasıyla Ankara-Kayseri arasındaki seyahat süresinin 7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşeceğini belirtti. Uraloğlu, projenin 2028'in ikinci yarısında tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van ve Afyonkarahisar'da yürütülen çalışmalarla intihar ve kaza süsü verilen iki ölüm olayının ardındaki gerçeklerin aydınlığa çıktığını açıkladı. Kayseri'nin Bünyan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
3: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
5: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
1: Radar'ın rotası.
6: Radar'ın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Kayseri'de nereye gidilir diyorsanız bugünkü rotamız Erciyes'ti. Kayseri denince akla ilk gelen simgelerden biri, şehrin hemen güneyinde tüm heybetiyle yükselen Erciyes'ti. İç Anadolu'nun en yüksek zirvesi olan Erciyes, 3917 metrelik yüksekliğiyle hem doğa severlerin hem de macera tutkunlarının gözdesi. Erciyes sadece görkemiyle değil, sunduğu aktivitelerle de Kayseri'nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi. Kış aylarında kayak, snowboard ve kızak gibi sporların yapıldığı Erciyes Kayak Merkezi, modern tesisleri, teleferik hatları ve geniş pistleriyle Türkiye'nin en gözde kayak merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kayak sezonu genellikle Kasım ayında başlıyor ve Nisan ayına kadar devam ediyor. Yaz mevsiminde ise Erciyes serin havası ve yemyeşil yamaçlarıyla doğa yürüyüşleri, bisiklet turları ve kamp yapmak isteyenler için ideal bir rota sunuyor. Özellikle dağın eteklerinde bulunan Tekir Yaylası, piknik ve kamp alanlarıyla hafta sonu kaçamaklarının vazgeçilmez adreslerinden bir tanesi oluyor. Erciyes, aynı zamanda dağcılık sporuyla ilgilenenler için de Türkiye'nin en popüler tırmanış noktalarından bir tanesi. Zirveye ulaşmak isteyen dağcılar için hem yaz hem de kış rotaları mevcut. Güneşin doğuşunu ya da batışını Erciyes'in zirvesinden izlemek unutulmaz bir deneyim olarak anlatılıyor. Dağın çevresinde yer alan küçük köylerde ise yöre halkı tarafından üretilen doğal ürünleri, tandır ekmeği, bal ve peynir gibi yerel lezzetleri tatmak mümkün. Kışın karın, yazınsa serinliğin, doğanın ve huzurun bir arada bulunduğu bu eşsiz dağ, Kayseri'nin sadece zirvesi değil, aynı zamanda kalbi konumunda. Radar'ın rotası programında Erciyes Dağı'nı dinlediniz. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Radar'ın rotası.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 32, en düşük sıcaklık 16 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 30, Özvatan Sarısı Tomarsa 31, Akışla Bünyan 32, Develi Felaye İnce Su Sarıolan Yahyalı 33, Yeşilisar 34 derece. Çevre illerde Yozgat 30, Nevşehir 32, Niğde Sivas 33, Kırşehir 34 derece. Büyük kentlerde İstanbul 33, Ankara 34, İzmir ise 36 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 3 Ağustos Pazartesi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka okuryazarlığının yaygınlaşması gerekiyor. Bunun için önümüzdeki 2 yıl içinde 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka okuryazarlığı kazandırmaya gayret edeceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek %31,8 gerçekleşti dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TENMAK Araştırma Burs Programı'nda yapılan yoğun katılımlardan dolayı normalde 300 olan bursiyer kontenjanı

0: Sürtünmesini arttırmak ve araç filosunu güçlendirmek amacıyla bünyesine kazandırdığı çekici tırı düzenlenen törenle hizmete aldı. CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından Hacılar, Sarıolan ve Sarız ilçe başkanlığında görevlendirme yapıldı. Bu kapsamda Hacılar ilçesi başkanı Doğan Bolat, Sarıolan ilçe başkanı Murat Özcan ve Sarız ilçe başkanı Abdullah Binboğa oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2026-2027 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kişi başı 5000 TL kırtasiye ve beslenme desteği sağlanacak. Yardım başvuruları 3-17 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
1: Haftanın özeti.
0: 4 Ağustos Salı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içerisinden geçtiğimiz zorlu konjektürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir, dedi. Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Yüksek Askeri Şura bildirisinde 30 Ağustos 2026 tarihinde geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 alba ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden Hava Kuvvetleri Komutanlığına muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atanmıştır denildi. Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanı ve Kayseri Garnizon Komutanı olarak görev yapan Hasan Volkan Güleryüz, kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibariyle emekliliğe sevk edildi. Öte yandan Hava Kuvvetleri'nde görev yapan ve Türkiye'nin ilk astronotu unvanını taşıyan Hava Pilot Albay Alper Gezer Avcı, Tuğgeneralliğe yükseltildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. 73.sü olan Yeni Dünya Erva Spor Okulu, geliştirilen törenle Talas'ta açıldı. Açılan tören sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Mahmut Göksu abim, Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı, benim çok eskiden beri çok kıymet verdiğim değerli bir abim. Ama aynı zamanda Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı. Dolayısıyla Erva ile beraber onların hem bilimsel hem ilimle ilgili çalışmaları, hem öğrencilerimize verilecek eğitimlerle ilgili çalışmaları sporla birleştirdiğimizde, bakın göreceksiniz, bugün bir tarihi bir an yaşıyoruz. Bambaşka bir seviyeye çıkacak. Ve bunu inanıyorum. Yeni Dünya Vakfı bunu tüm Türkiye'ye yayılması noktasında çok önemli bir misyona sebep olacak. Ben hem Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanımıza hem de Kayseri'deki Yeni Dünya Vakfı Başkanımız Mehmet Demirci Hocam'a teşekkür ediyorum. Buranın ortaya çıkmasında gece gündüz mücadele ettiler. Sürekli hem beni hem genel başkanlarını bilgilendirdiler. İnşaat aşamasının her aşamasında kontrolleri oldu. Şimdi buradayız. Ervaç'a gibi büyümeye devam edecek. Göreceksiniz. Bu günleri 10 yıl sonra konuştuğumuzda, olimpiyat madalyaları geldiğinde, uluslararası madalyalar geldiğinde bunu konuşacağız. 532 tane ulusal ve uluslararası madalya var şu an elimizde. Dünya şampiyonlukları, dünya ikincilikleri, Avrupa şampiyonlukları. Ama burayı da Mehmet Hocam'a emanet ediyoruz. Yeni Dünya Vakfı da her birimizi gururlandıracak.
3: İnşallah.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Haftanın özeti.
0: Kayseri'nin altyapı yatırımlarını planlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ'mizle birlikte bir yandan mevcut kaynaklarımızı korurken diğer yandan yeni su kaynaklarını şehrimize kazandırmak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Açılan her yeni sondaj kuyusu şehrimizin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım niteliği taşımaktadır, dedi. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taş yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde belediyelerine hibe edilen kepçeyi teslim aldıklarını duyurdu. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Kocasinan Belediyesi hakkında açıklamalarda bulunarak ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Dumanın neden çıktığını belgeleriyle açıklayın da millet de rahat etsin, dedi.
1: Haftanın özeti.
0: 5 Ağustos Çarşamba. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, meclise sunulan çerçeve yasaya tepki gösterdi. Dervişoğlu, İmralı ve sarayın ortaklaşarak meclise getirdiği yasanın hesabını genel kurulda da, meydanlarda da tek tek soracağız dedi.

0: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, Kayserimizin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ve iş arayanlar arasında köprü olan Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz ayında 285 vatandaşın istihdamına aracı oldu.
1: Haftanın özeti.
0: 6 Ağustos Perşembe. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, biz şehit ailelerimizin gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği arttıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulundu. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, şehit ailelerini ve gazileri ilgilendiren kanun teklifinin genel kurula sevk edildiğini belirterek yaptığı açıklamada, bundan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılması gereken ne varsa polemik konusu olmadan çalışmakta azimli ve kararlıyız dedi.
1: Haftanın özeti.
0: 7 Ağustos Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prenses Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesabına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında derneğin yönetimine kayyum atanmasına ve tüm faaliyetlerin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumdan başlayıp aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri güvenli şekilde elektronik ortamda takip edilecek dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan Vekil Cıngı, Kayseri'deki üniversiteler hakkında bilgi verdi. Cıngı şunları söyledi.
2: Üniversite tercih ederken sadece fakülte, bina, bölüm, hocaları ve eğitim kalitesini tercih etmiyorsunuz. Aynı zamanda üniversitenin bulunduğu şehrin de sizin eğitim hayatınızda çok önemli bir rolü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada lojistik açıdan ülkemizin tam ortasında bulunması hasebiyle hava ve kara yollarının, demir yollarının ulaşım merkezinde ve sosyo-kültürel açıdan da bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan bütün altyapıya sahip çok gelişmiş bir şehir. Özellikle Erciyes Kayak Merkezimizin kışın şehrimizde oluşturmuş olduğu büyük turizm potansiyeli ve uluslararası misafir kabulü oradaki üniversite öğrencilerimize de çok sayıda hem part-time iş imkanı hem de çok ciddi bir sosyalleşme hazırlıyor. Doğru tercih yapmak, tercih yapacak arkadaşlarımızın da Kayseri'deki 5 üniversiteden bir tanesini seçmesi hem de şehrimizin ivmelenen gelişimine katkı sağlayacak ve değerli insan kaynağını şehrimize adapte etme konusunda da bizlere güç verecektir, destek verecektir.
1: Haftanın özeti.
0: Kayseri Tekvando İl Temsilcisi Özben Şimşek, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret ederek Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Erva Spor Okulları hakkında bilgiler aktardı. Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
3: Coğrafi iz başlıyor.
4: Bir şehir düşünün. Sadece sokaklarıyla değil, kokusuyla hatırlanan. Taşında tarihi, rüzgarında sabrı, sofrasında yüzyılları taşıyan bir şehir. Bu programda haritalarda görünen sınırların değil, damakta kalan izlerin peşine düşüyoruz. Çünkü bazı lezzetler sadece yenmez, yaşanır, anlatılır, nesilden nesile aktarılır. Bir yemeğin içinden bir şehir çıkar bazen. Bir baharatın kokusundan bir tarih yükselir. Bir sofrada koca bir kültür konuşur. İşte bu programda biz coğrafyanın lezzete bıraktığı imzayı sürdürüyoruz. Ve bu iz bugün Kayseri'de başlıyor. Kayseri, Anadolu'nun ortasında sert iklimiyle bilinen bir şehir. Gecesi soğuk, gündüzü keskin, rüzgarı kuru, toprağı dirençli. İşte tam da bu yüzden Kayseri'de lezzetler yumuşak olmaz. Net olur, tok olur, karakterli olur. Ve bu karakterin en güçlü temsilcilerinden biri Kayseri pastırması. Pastırma, Kayseri'de sadece bir yiyecek değil, bir hazırlıktır, bir sabrın işidir. Kışa karşı alınmış bir tedbirdir. Yüzyıllar boyunca Anadolu insanı eti saklamanın, korumanın, lezzetlendirerek yaşatmanın yollarını aradı. Tuzla tanışan et, zamanla dayanıklı hale geldi. Rüzgarla kurudu, baharatla kimlik kazandı. Ama her yerde pastırma yapılır. Kayseri pastırması başka olur. Çünkü bu pastırma Kayseri'nin havasında kurur. Kayseri'nin rüzgarında olgunlaşır. Kayseri ustasının elinde şekillenir. Bu şehirde pastırma yapımı saatle değil, takvimle ölçülür. Önce et seçilir, öyle her et olmaz. Doğal şartlarda yetişmiş, güçlü hayvanların yağsız, liftli, sağlam bölümleri ayrılır. Döşü, kontrfilesi, bonfilesi, her parça ayrı ayrı değerlendirilir. Et tuzla buluşur. Bu lezzetin değil, sabrın başlangıcıdır. Günlerce tuzda bekleyen et, zamana teslim edilir. Sonra yıkanır, dinlenir, askıya alınır. Ve işte burada Kayseri devreye girer. Gündüzle gece arasındaki sert sıcaklık farkı, düşük nem, kuru ve keskin rüzgar. Et, bu şehirde sadece kurutulmaz, terbiye edilir. Ardından çemen gelir. Ama bu, herhangi bir çemen değil. Kimyonun sıcaklığı, sarımsağın keskinliği, kırmızı biberin ateşi. Hepsi bir araya gelir ve etin üzerine örter. Bu çemen, pastırmayı sadece tatlandırmaz. Onu korur, onu tanımlar. Kayseri sokaklarında bir evden çemen kokusu yükseliyorsa, herkes bilir, pastırma oluyor. Bu koku sadece mutfağa değil, hafızaya siner. Osmanlı döneminde bu pastırma saray sofralarına girmiş. Ama asıl yeri Kayseri'nin eski evlerinin tam ortasıdır. Bayram sabahlarında, uzun yolculuklarda, misafir geldiğinde. Pastırma konduysa sofraya, ev sahibi en iyisini koymuş demektir. 2010 yılında coğrafi işaret alması bu yüzden sadece bir tescil değildir. Bu, Kayseri'ye ait olanın resmen tanınmasıdır. Çünkü Kayseri pastırması başka yerde yapılabilir. Ama aynısı olmaz. Aynı kokmaz. Aynı beklemez. Aynı sabrı taşımaz. Bir dilim pastırma aldığınızda sadece et yemezsiniz. Kayseri'nin rüzgarını, ustanın el izini, yüzyıllık bir geleneği tadarsınız. İşte bu yüzden Kayseri pastırması bir üründen daha fazlasıdır. O, bir şehrin lezzeti attığı imzadır. Burası coğrafiyiz. Bir sonraki programda, bir sonraki lezzette görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Coğrafiyiz sona erdi. Dijital manşet.
5: Dijital manşetle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Pekin Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada insan beyninin kıvrımlı yüzeyini 10 milisaniyenin altında bir sürede ve yüksek hassasiyetle modelleyebilen yeni bir memristör çip geliştirildi. Çin Bilimler Akademisi Şangay Mikrosistem ve Bilgi Teknolojileri Enstitüsü işbirliğiyle üretilen çiple ilgili çalışma Science dergisinde yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, satın aldığı yazma eserlerden oluşan yeni yazmalar koleksiyonu kapsamında yılında kataloglama ve dijitalleştirme çalışmaları tamamlanan 6388 yazma eseri dijital ortamda araştırmacıların erişimine sunacak. Bilim insanları dünyadan 49 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegende atmosfer varlığına dair önemli izler tespit etti. Keşif, gezegenin yaşam barındırma potansiyeline sahip olabileceğini gösterdi. Amazon yağmur ormanlarının altında yürütülen yeni bir lidar araştırması, antik döneme ait yüzlerce gizli yapıyı ortaya çıkardı. Elde edilen veriler, bölgedeki antik medeniyetin sanılandan çok daha büyük olduğunu ve zirve döneminde milyonlarca insana ev sahipliği yapmış olabileceğini gösterdi. Bilgeuz Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Medya İzleme Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca bu yıl 11.si düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri'nde yapay zeka kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.
3: Dijital Manşet.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 3 Ağustos Pazartesi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka okuryazarlığının yaygınlaşması gerekiyor. Bunun için önümüzdeki 2 yıl içinde 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka okuryazarlığı kazandırmaya gayret edeceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek %31,8 gerçekleşti dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TENMAK Araştırma Burs Programı'nda yapılan yoğun katılımlardan dolayı normalde 300 olan bursiyer kontenjanını 500'e, 28 olan bölüm sayısını ise 38'e çıkardıklarını belirterek, YKS başarı sıralamasında ilk 100'e giren 500 öğrencimize aylık 13.750 lira başarı bursu sağlayacağız dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sunulan yeni desteklerin esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Aydınlık evlerde kütüphane yapılacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, akıl küpü kütüphanelerimizden birini daha Aydınlık Evler mahallemize kazandıracağız. Kütüphanemizi Burhan Dinçbal Ortaokulu'nun yanında yapacağız dedi. Yahyalı Belediyesi, hizmet kalitesini arttırmak ve araç filosunu güçlendirmek amacıyla bünyesine kazandırdığı çekici tırı düzenlenen törenle hizmete aldı. CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından Hacılar, Sarıolan ve Sarız ilçe başkanlığında görevlendirme yapıldı. Bu kapsamda Hacılar ilçesi başkanı Doğan Bolat, Sarıolan ilçe başkanı Murat Özcan ve Sarız ilçe başkanı Abdullah Binboğa oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2026-2027 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kişi başı 5000 TL kırtasiye ve beslenme desteği sağlanacak. Yardım başvuruları 3-17 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
0: Haftanın özeti.
1: 4 Ağustos Salı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içerisinden geçtiğimiz zorlu konjektürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir, dedi. Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Yüksek Askeri Şura bildirisinde 30 Ağustos 2026 tarihinde geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 alba ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atanmıştır denildi. Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanı ve Kayseri Garnizon Komutanı olarak görev yapan Hasan Volkan Güleryüz, kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibariyle emekliliğe sevk edildi. Öte yandan Hava Kuvvetleri'nde görev yapan ve Türkiye'nin ilk astronotu unvanını taşıyan Hava Pilot Albay Alper Gezer Avcı, Tuğgeneralliğe yükseltildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. 73.sü olan Yeni Dünya Erva Spor Okulu, geliştirilen törenle Talas'ta açıldı. Açılan tören sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Mahmut Göksu abim, Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı, benim çok eskiden beri çok kıymet verdiğim değerli bir abim. Ama aynı zamanda Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı. Dolayısıyla Erva ile beraber onların hem bilimsel hem ilimle ilgili çalışmaları, hem öğrencilerimize verilecek eğitimlerle ilgili çalışmaları sporla birleştirdiğimizde, bakın göreceksiniz, bugün bir tarihi bir an yaşıyoruz. Bambaşka bir seviyeye çıkacak. Ve bunu inanıyorum. Yeni Dünya Vakfı bunu tüm Türkiye'ye yayılması noktasında çok önemli bir misyona sebep olacak. Ben hem Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanımıza hem de Kayseri'deki Yeni Dünya Vakfı Başkanımız Mehmet Demirci Hocam'a teşekkür ediyorum. Buranın ortaya çıkmasında gece gündüz mücadele ettiler. Sürekli hem beni hem genel başkanlarını bilgilendirdiler. İnşaat aşamasının her aşamasında kontrolleri oldu. Şimdi buradayız. Erva Çeki büyümeye devam edecek. Göreceksiniz. bu günleri 10 yıl sonra konuştuğumuzda, olimpiyat madalyaları geldiğinde, uluslararası madalyalar geldiğinde bunu konuşacağız. 532 tane ulusal ve uluslararası madalya var şu an elimizde. Dünya şampiyonlukları, dünya ikincilikleri, Avrupa şampiyonlukları. Ama burayı da Mehmet Hocam'a emanet ediyoruz. Yeni Dünya Vakfı da her birimizi gururlandıracak.
3: İnşallah.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri'nin altyapı yatırımlarını planlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ'mizle birlikte bir yandan mevcut kaynaklarımızı korurken diğer yandan yeni su kaynaklarını şehrimize kazandırmak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Açılan her yeni sondaj kuyusu şehrimizin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım niteliği taşımaktadır dedi. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taş yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde belediyelerine hibe edilen kepçeyi teslim aldıklarını duyurdu. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Kocasinan Belediyesi hakkında açıklamalarda bulunarak ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Dumanın neden çıktığını belgeleriyle açıklayın da millet de rahat etsin dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 5 Ağustos Çarşamba. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, meclise sunulan çerçeve yasaya tepki gösterdi. Dervişoğlu, İmralı ve sarayın ortaklaşarak meclise getirdiği yasanın hesabını genel kurulda da, meydanlarda da tek tek soracağız dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, Kayserimizin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ve iş arayanlar arasında köprü olan Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz ayında 285 vatandaşın istihdamına aracı oldu.
0: Haftanın özeti.
1: 6 Ağustos Perşembe. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, biz şehit ailelerimizin, gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği arttıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulundu. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, şehit ailelerini ve gazileri ilgilendiren kanun teklifinin genel kurula sevk edildiğini belirterek yaptığı açıklamada, bundan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılması gereken ne varsa polemik konusu olmadan çalışmakta azimli ve kararlıyız dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 7 Ağustos Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prenses Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesabına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında derneğin yönetimine kayyum atanmasına ve tüm faaliyetlerin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumdan başlayıp aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri güvenli şekilde elektronik ortamda takip edilecek dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan Vekil Cıngı, Kayseri'deki üniversiteler hakkında bilgi verdi. Cıngı şunları söyledi.
4: Üniversite tercih ederken sadece fakülte, bina, bölüm, hocaları ve eğitim kalitesini tercih etmiyorsunuz. Aynı zamanda üniversitenin bulunduğu şehrin de sizin eğitim hayatınızda çok önemli bir rolü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada lojistik açıdan ülkemizin tam ortasında bulunması hasebiyle hava ve kara yollarının, demir yollarının ulaşım merkezinde ve sosyo-kültürel açıdan da bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan bütün altyapıya sahip Çok gelişmiş bir şehir. Özellikle Erciyes Kayak Merkezimizin kışın şehrimizde oluşturmuş olduğu büyük turizm potansiyeli ve uluslararası misafir kabulü oradaki üniversite öğrencilerimize de çok sayıda hem part-time iş imkanı hem de çok ciddi bir sosyalleşme hazırlıyor. Doğru tercih yapmak, tercih yapacak arkadaşlarımızın da Kayseri'deki 5 üniversiteden bir tanesini seçmesi hem de şehrimizin ivmelenen gelişimine katkı sağlayacak ve değerli insan kaynağını şehrimize adapte etme konusunda da bizlere güç verecektir, destek verecektir.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Tekvando İl Temsilcisi Özben Şimşek, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret ederek Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Erva Spor Okulları hakkında bilgiler aktardı. Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
0: Yayın tekrarı.
5: Eğitim dünyasına dair en güncel ve ilham verici içeriklerle yenilikçi yaklaşımlar, pedagojik yöntemler ve öğrenci gelişimi konusunda derinlemesine analizler bu programda. Hayatımız Eğitim, konuk uzmanların görüşleri ve deneyimleriyle her cuma saat 18'de Fatma Sadıç'ın sunumuyla yeni sezonda Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Fatma Sadıç'ın hazırlayıp sunduğu Hayatımız Eğitim başlıyor.
6: Efendim merhabalar. Çok güzel bir sonbahar akşamında değerli Radyo Radar dinleyicileri, Kayseri Radar izleyicileri, benden size kucak dolu sevgiler. Hayatımız Eğitim programında bugün deneme analizi konusuyla yine birlikteyiz. Sınava girecek öğrenciler için olmazsa olmaz deneme sınavlarımız var biliyorsunuz. Ve ister LGS'ye girecek olsun, ister YKS'ye girecek olsun öğrencilerimiz bu denemelerle mutlaka karşılaşıyorlar hayatlarının her noktasında. Her ne kadar onaylamasam da ilkokul çağlarından itibaren denemeler yapılmaya başlanıyor ülkemizde. İşte bu kadar eğitimin içerisinde olan bu deneme sınavının ne kadar önemli olduğu, neden analiz edilmesi gerektiğini bugün hep birlikte konuşacağız. Bugün yine şahsen çok tanıdığım, çok takdir ettiğim bir değerli rehber öğretmen arkadaşımla birlikte olacağız. Kendisiyle çeşitli platformlarda da yan yana çalışıyoruz. Sevgili Muharrem Küçük Odabaşı Hocam bizlerle birlikte. Müsaadenizle kendisine bir hoş geldiniz demek istiyorum. Hocam hoş geldiniz.
7: Merhabalar, hoş bulduk.
6: Hocam, isterseniz programımıza dinleyicilerimizin ve izleyicilerimizin sizi tanımasıyla başlayalım. Sonra zaten konu derin.
7: Evet, evet. Biraz öyle. Önemli bir konu. Hemen tanıtayım kendimi. Muharrem Küçük Odabaşı ben. 2016 yılında Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nden Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun oldum. 4 yıl kadar Muş'ta çalıştım. Şu anda da Kayseri'deyim. 4. senemdeyim. Çeşitli alanlarda eğitimler aldım. Şu anda da bir Anadolu Lisesi'nde görev yapmaktayım. 34 yaşındayım. Ve ikizlerim var. İki çocuk babasıyım.
6: Allah bağışlasın.
7: Teşekkür ederim. Sağ olun. 8. yılımdayım meslekte. Hep bir lise kademesinde çalıştım. Aslında bu benim için de güzel oldu. Çünkü bu alanda kendimi daha da iyi geliştirme fırsatı elde ettim. Bu şekilde özetleyebilirim.
6: Evet. Hocam mesleğine çok önem veren, mesleki gelişmeye çok önem veren bir yapıya sahip. Hatta kendisinin bugün konuşacağımız deneme analizinin dışında sosyal medya ile ilgili evet. Eğitim konusunda yaptığı çalışmalar var.
7: Evet.
6: Ben bugün kendisinden bir söz alaraktan bir daha bir program yapmak üzere buluşacağımızı şimdiden hem seyircilerimize hem dinleyicilerimize belirtiyorum.
7: Tabii.
6: Bu konuda çünkü çok önemli. Artık günlük hayatımızın içerisinde olan sosyal medyanın alanının da eğitime etkileriyle ilgili mutlaka konuşalım. Çünkü bildiğim kadarıyla sizin bu konuda hem yazılarınız var hem ödülleriniz var. En doğru kişi olduğunuzu düşünüyorum.
7: Teşekkür ederim, sağ olun.
6: Ancak dediğim gibi bugün yine eğitim hayatının en önemli konularından birinden bahsedelim istedik. Biz Muharrem Hocam'la sohbet ederken aslında ilk önce biraz önce bahsettiğim konuyla ilgili konuşmak istiyorduk. Ben de dedim ki aslında ben bir günde bir deneme analizi konusunu açmak istiyorum. Hı hı. Hocam dedi ki o zaman önce onu yapalım.
7: Evet.
6: Ve sağ olsun beni kırmadı. Bugün bize misafir olarak geldi. Hocam yavaş yavaş ısınalım isterseniz.
7: Tabii.
6: Şimdi deneme analizden bahsedeceğiz ama deneme sınavı neden yapılır? Deneme sınavları neden önemlidir? Ya da biz deneme sınavlarına gereken kadar mı önem veriyoruz? Gereğinden fazla mı önem veriyoruz? Gereğinden daha mı az önem veriyoruz? Deneme sınavı niçin var?
7: Deneme sınavı aslında bir öğrencinin kendini nerede olduğunu görmesi için var. Ben neredeyim? İyi miyim? Kötü müyüm, eksik miyim, fazla mıyım? Aslında bunun için var. Sonuçta öğrencilerin gireceği sınav belli. YKS Haziran ayında yapılacak. O zamana kadar aslında deneme, ismi de çok basit biliyorsunuz, deneme. Yani herhangi bir alanda prova etmek anlamına geliyor. Yani ben Haziran'daki gireceğim sınavdan önce kendi provalarımı bir kere yapayım, arkasından eksiklerimi gidereyim ve ona göre çalışayım. Denemenin mantığı genel olarak budur. Yapılması gereklidir bu arada. Analiz etmekse herhangi bir durumu araştırmak, sonuçlara varmak, incelemek, konular hakkında sayısal veriler elde etmek ve bu durumlar hakkında bir varsayım yapabilmektir. Deneme analizi ise her ikisini birleştirdiğimizde bir öğrencinin girmiş olduğu sınavın arkasından elde etmiş olduğu bir puan skalası ya da net analizini eksikleri ve fazlalarıyla beraber değerlendirip bir yol haritası çizmeye benzer. Genel olarak bu şekilde özetleyebilirim.
6: Eğitimin içerisinde ölçme ve değerlendirmenin önemini asla yatsıyamayız. Yani çok önemli. Bunu da yapmanın en iyi yolu dediğiniz gibi denemeler.
7: Evet.
6: Yazılılar da bunun bir parçası.
7: Tabii ki.
6: Denemeler de bizim mevcut sistemimizdeki sınav için çok önemli bir done.
7: Evet.
6: Peki deneme sınavlarının analizine detaylıca gireceğiz ama şundan da bahsetmek lazım diye düşünüyorum. Deneme sınavları ne sıklıkla yapılmalı? Şimdi bakıyoruz bazen okullarda haftada bir yapılıyor. Bazı okullarda hiç deneme sınavı yapılmıyor. İşte bazı kurumlarda haftada iki kere deneme yapılıyor. Şimdi sağlıklı bir deneme sınavının aralığı ne olmalı? Bir de bu her ay aynı aralıkla mı yapılmalı? Yani süreç ilerledikçe bu periyot değişmeli mi?
7: Sınava doğru yaklaştıkça kesinlikle bu deneme, bu periyot biraz daha sıklaşmalı. Ancak Eylül-Ekim ayında başladığını varsayarsak haftalık bir adet deneme bence yeterli. Ve bu denemenin analizi de her hafta yapılmalı. Artı 4 haftada bir de aylık bir analiz ortaya çıkarılmalı. Ve bu aylık analizden ben geçen ay neydim, bu ay ne yapabilirim çıkartmalı öğrencilerimiz. Ancak Mayıs, Haziran, Nisan, bahar ayları yaklaştığında biliyorsunuz YKS iki basamaklı bir sınav. Hem TYT'si var hem AYT'si var. Her iki alandan da deneme yapılmalı. Ve bu şekildeki öğrenci kendi eksiklerini son kalemlerde de kapatmalı. İlk başta haftalık diyebilirim. Ancak ikinci dönemle biraz daha bahara doğru, sonuçta sınavın tarihi belli, biraz daha sıklaştırılmalıdır diyebilirim.
6: Şimdi biz kendi kurumumuzda da denemeler yapıyoruz. Denemeleri analiz ediyoruz. Hatta bununla ilgili çeşitli programlarda kullanıyoruz. Daha doğru düzgün analizler yapalım diye. Burada yine analize girmeden önce bir kritik soru daha sormak istiyorum. Şimdi yoğunlukla bu aylarda özellikle TYT denemeleri yapılıyor. Ancak dediğiniz gibi bir de AYT, alan yeterlilik testi dediğimiz bir sınava daha gidiyorlar. AYT denemelerine başlamanın doğru takvimi ne zamandır? Onun aralığı nasıl olmalıdır? Mesela AYT denemelerine siz dediniz ki şu tarihten itibaren artık AYT başlasın. O tarihten sonra da yine aralık birer hafta mı olmalı?
7: Evet.
6: Yani bir hafta TYT, bir hafta AYT mi olmalı? Yoksa aynı haftanın içerisinde bir TYT, bir AYT şeklinde haftalık ikinci dilime mi çıkmalı?
7: İkinci döneme geldiğimizi varsayalım. Ocak ayındayız, Şubat ayındayız. İlk başta bir hafta AYT, bir hafta TYT periyodu ilerlenmeli. Ardından sadece AYT ilerlenmeli. Belki öğrenciler kendileri istekleriyle TYT sürecinde götürebilirler. Ancak ondan öncesinde zaten birçok kere TYT denemesi yapıldı. Aslında burada Okullarda ve kurumlarda böyle bir boşluk var. TYT'yi çok fazla yapıyorlar, AYT'yi biraz daha az yapıyorlar. Ben bunu doğru bulmuyorum açıkçası. Biraz daha fazla AYT yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir 12. sınıf öğrencisinin şu anda hala zaten görmüş olduğu konular AYT konuları. 11'de ve 12'de tamamen AYT görüyor bu çocuklar. AYT'ye biraz daha önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sınavın %60'ını oluşturuyor. %40'lık bir alanda öğrenciler kendilerini gerçekten parçalıyorlar. Çok çok çalışmalar sarf ediyorlar. Ancak AYT'ye yeterli önemin verilmediğini görüyorum. İkinci dönemden itibaren bence biraz daha AYT'ye yoğunlaşılmalı. Her hafta AYT denemesi yapılmalı. Gübriyor haritası yapılmalı ve ona göre bir çalışma programı hazırlanmalı.
6: Peki neden AYT'yi, AYT denemelerini? Hı hı. Ağustos'ta başlıyor TYT denemeleri bazı kurumlarda. Evet. Temmuz'da başlıyor. Evet, evet. Dolayısıyla da çok erken bir tarihte bu, hı-hı, denemeleri yapıyoruz. Hı-hı. Peki neden AYT'yi biraz daha geç başlatıyoruz? Bunun mantığı nedir?
7: Bu biraz daha açıkçası müfredatla alakalı bir durum. Çünkü TYT dediğimiz şey açıkçası 9. sınıf, 10. sınıf, 8, 7, 6, 5 ve 4. sınıfı kapsar. Aslına baktığınızda bir öğrenci bunların hepsini görmüş kabul edilir. O yüzden dolayı biraz da yoruma dayalı bir sınav olduğu için o yüzden dolayı TYT'yi erkenden başlatma prensipleri edinmiştir kurumlar. Ancak AYT 11 ve 12. sınıfta olduğu için öğrencinin kendini orada sınama şekli çok fazla olmuyor. Bir soru bankasıyla ilerleyebiliyor, bir şeyle yapabiliyor ya da bir deneme süreciyle götürebiliyor. Ancak bana göre AYT'nin çok daha fazla çalışılması, çünkü sınavın %60'ını oluşturduğu için daha fazla önem gösterilmesi gerekiyor. Ben de sonuçta bu şekilde ilerledim. Ben de bu sınavlara girerek hazırlandım ve bir üniversite kazandım. Benim TYT sıralamam da kötü değildi, fena değildi. Ancak benim iddialı olduğum yer AYT bölümüydü. Oraya daha çok önem gösterdim. Bunu şu şekilde görmek lazım. Öğrencinin AYT, TYT'si eksik ise bunu AYT'den kapatabilir. Çok rahat kapatabilir. Ancak AYT'si eksikse TYT'den kapatma ihtimali biraz daha düşük görüyorum. Çünkü oranlar ortada zaten. O yüzden dolayı AYT'ye daha önem vermeli. Ancak TYT'yi de kesinlikle belli bir seviyenin altına, tabii ki bu öğrencinin hedefine göre de değişir, belli bir seviyenin altına düşürmemeli.
6: Peki hocam, biz sınava hazırlanacak öğrenciler için konuşuyoruz. Hı-hı. Bir 12. sınıf öğrencisi için konuşuyoruz. Belki, hı-hı, bir 8. sınıf öğrencisi için, evet, konuşuyoruz. Belki bir mezun öğrenci için konuşuyoruz ama deneme sadece buralarda yok.
7: Tabii.
6: 11. sınıf öğrencisi için de denemeler yapılıyor.
7: Evet.
6: Peki 11. sınıf öğrencilerine yapılan denemelerin, hı-hı, niteliği, takvim, hı-hı, aralığı, hı-hı, nasıl olmalı? Hı-hı. 11. sınıf öğrencileri TYT denemelerine girmeli mi?
7: Kesinlikle.
6: 11. sınıf öğrencileri AYT konularının hiçbir zaman tamamını göremeyecekler. Evet. Onlara AYT tarzında sınavlar nasıl yapılmalı?
7: Burada tarama testlerine başvurabiliriz. Görmüş olduğu konuların kazanımlarına yönelik sorular hazırlanıp 11. sınıf konularına yönelik sadece. Burada bu şekilde AYT bölümünü kapatabiliriz. Ancak ağırlıkla yine TYT'den ilerlenmesi gerekiyor. Çocuklarda şöyle bir boşluk var. 12. sınıfın 2. döneminde konularını görüyor ve hemen sınava giriyor. Aslına bakarsanız kendini çok fazla prova etme şansı takvimsel olarak
6: konu zaten demlenmiyor hocam.
7: Evet, evet.
6: Konu demlenmiyor.
7: Evet. Bazı konular hatta boşlukta kalıyor, aceleye geliyor, çok fazla kazanım elde edilemiyor. Bu boşluğu kapatabilmek için bence tarama testleri bu noktada iş görebilir. 3-5 konu işlenir ya da belli bir takvim gider, hemen bir tarama testi. O konular gidene kadar da bence TYT analizi ya da TYT denemeleri yapılabilir. Bu şekilde 11. sınıflara yaklaşılabilir. Ve bana göre deneme 11. sınıflarda belki 2 haftada bir olabilir. Öğrencilerin talebi varsa tabii ki her hafta olabilir. Bu kötü bir şey değil. Bence çok da faydalı bir şey. 2 haftada bir, belki ayda bir TYT yapılmalı. Ve öğrencilerin görmüş olduğu dersler neticesinde de bir tarama testleri, 11. sınıflara özel tarama testleri yapılmalı. Sonuçta görmediği konudan da kişiyi sınamak biraz mantıksız olur.
6: Tam da işte bizim konuşmak istediğimiz yere geldik hocam.
7: Evet.
6: Şimdi taramada yapılıyor, denemede yapılıyor, her sınıf seviyesinde yapılıyor. Ama bazen bakıyorsunuz, öğrenci senenin başından senenin sonuna kadar belki 100 denemeye girmiş.
7: Giriyor, evet.
6: Belki en az 50 denemeye girmiş ama bu denemelerin sonucunda gözde görülür, elle tutulur bir değişme olmadığı gibi,
7: evet,
6: bazen daha önce yapılan denemelerden daha geriye düşmüş sonuçlarla da karşılaşılabiliyor. Hmm. İşte o zaman deneme sadece her hafta yapılmış bir eylem olarak kalıyor.
7: Kalıyor, evet.
6: Şimdi bizim konumuz aslında bunu bir eylem olmasından çıkartmaya yönelik. Biz burada bir bilinç vermek istiyoruz. Konumuz Hı-hı. aslında bu.
7: Evet.
6: O yüzden şu soruyu sormak lazım.
7: Buyurun.
6: Deneme analizi nedir?
7: Hı-hı.
6: Neden önemlidir? Deneme analizi yapmak ne demektir?
7: Hı-hı.
6: Bunları güzel
7: Tabii.
6: tane tane bizi dinleyenlere açıklayalım.
7: Tabii. Ben deneme analizini her zaman şuna benzetirim. Hepimiz hastaneye gitmişizdir. Ve her hastaneye gittiğimizde de doktorlar bizden sabit bir şey ister aslında. Bir kan tahlili yaptıralım. Ona göre sonuçlarımızı konuşalım der değil mi?
6: Evet.
7: Ve biz bir kan tahlili veririz. Oradaki bazı değerlerimizin çok üst seviyede, bazı değerlerimizin beklenenden aşağıda olduğunu görürüz. Ve doktor bize göre ona göre bir beslenme takvimi oluşturabilir, bir ilaç başlayabilir değil mi?
6: Evet.
7: Aslında doktor orada bizim vücudumuzun analizini yapmış değil midir? Değil
6: Kesinlikle.
7: Mi? Ve ona göre bir hamle yapmamız beklenir. İşte deneme analizi de tamamen budur. Biz bir analiz yaparız, ortaya koyarız, deriz ki Türkçeden şu kadar doğru, şu kadar yanlışın var, matematikten bu kadar doğru, bu kadar yanlış var, bir ortaya ürün koyarız. Ancak öğrenci bundan sonra çalışma takvimine onu yapmazsa eğer, bu tıpkı hastanın ilaçları kullanmamasına benzer, bu dediğiniz şey yaşanır. Analiz etmek güzel, ancak sahada olmak da çok güzel. Yani o eksikleri görüp ona göre hareket etmek çok
6: yani
7: güzel.
6: Aslında şunu söylüyorsunuz hocam, ben doktora gittim.
7: Evet.
6: Doktor kan analizimizi, kan tahlilimizi yaptırdı. Kan tahlilinde benim kanımda enfeksiyon çıktı.
7: Evet.
6: Benim antibiyotik kullanmam gerekiyor. Bunu antibiyotik kullanmam ben dediğim zaman bu enfeksiyonun artışına sebep olurum. Vücudumun hastalanmasına sebep olurum.
7: Kesinlikle.
6: Tahlili yaptırınca iyileşmiyorum.
7: Evet.
6: Tahlili yapınca evet. iyiye gitmiyorum.
7: Evet.
6: O tahlilin sonucunu iyi değerlendirmem gerekiyor. Buna yönelik uygun takviyeleri, ilaçları kullanmam gerekiyor diyorsunuz.
7: Kesinlikle.
6: Çok güzel bir örnek hocam.
7: Evet. Bu noktada bir farkındalık olması lazım. Aslında halk arasında da bu sürekli kullanılır, farkındalık. Nedir farkındalık? Aslında şudur. Yine hastaneden örnek verelim. Vücudumuzda bir yerimizin ağrıdığını varsayalım. Ama neresinin ağrıdığını göremeyelim. Yani bilmiyoruz ama bir yerimiz ağrıyor. Bunun için doktor gezdiğimizi varsayalım. Bu farkındalık.

0: Türkçe net derim yükselmiyor evet, diyor. Evet. Analizin sonucunu değerlendiriyor. Hı hı. Ama Türkçe netimi nasıl yükseltirimle ilgili bir çalışma yapmıyor. Evet. Eksiğinin farkında
1: evet.
0: Ama bu eksiği gidermek için gereğini yapmıyor.
1: Aynen öyle. Bu durumlar çok sıkça karşılaştığımız şeyler. Burada öğrenciyle birebir de oturup konuşmak lazım. Beklentisine ne istiyor? Neyi bekliyor? Neden çalışıyor ya da neden çalışmıyor? Yani bir konuya karşı olan yaklaşım çok önemli. Duygu, düşünce ve davranış. Bu durumları sentezleyip ortaya bir ürün koymak çok önemli. Herkes söylemiştir. Her öğrencinin anne babası, çevresindekiler şunu söyler değil mi? Çalış, oku. Tamam ama ne yapayım? Nereden geleyim? Nereden gideyim? Nasıl yapayım ben bu işi? Bizler de söylüyoruz. Diyoruz ki, örnek veriyorum, işte Türkçesi beklenenden çok altında diyelim ki. İşte mutlaka günlük belli periyotta paragraf çözmen lazım. Şu sorulara ekstra dikkat etmen lazım. Bunun için ekstradan çeşitli hamleler yapmak zorundasın. Konu anlatımsa konu anlatım, soru bankası bitirmekse tabii ki bu. Ama eğer öğrenci burada varsa bu başarıyı elde ederiz. Yoksa sebebini araştırmamız lazım. Öğrencinin acaba bizden beklentisi, daha doğrusu kendisinden beklentisi nedir? Birçoğunda şöyle bir durum söz konusu oluyor maalesef. Hani bir öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz bir şey var, biliyoruz değil mi? Bunu günlük hayatta da çok fazla kullanırız.
0: Evet.
1: Aslında öğrenilmiş çaresizlikle alakalı güzel bir deney var. Öğrencilerimizin çoğu bunu yaşıyor. Bir havuz düşünelim. Yani bu deney yapılmış bir deney zaten. Havuzun ortasını cam bir bölmeyle bölüyorlar. Kırılmaz bir cam, güçlü bir cam yapıyorlar ve bir tarafına köpek balıklarını koyuyorlar. Bir tarafına da fokları koyuyorlar. Koydukları anda köpek balıkları direkt olarak saldırmaya başlıyor. Fok balıkları da sanki üzerlerine gelecekmiş gibi düşünerek kaçmaya başlıyorlar. Tabi havuzun içinde yani müthiş bir mücadele var aslında havuzun içinde. Köpek balıkları saldırıyor, fok balıkları kaçıyor. Bu bir süre devam ediyor. Bir süre sonra biraz daha seyrekleşiyor. Köpek balıkları onları tekrardan yakından gördüğünde saldırmaya başlıyor. Fok balıkları da saldırıyı gördüğü anda kaçmaya başlıyor. Aynı havuzun içinde yaşamayı öğreniyorlar. Ve o cam böyle bir süre sonra kalkıyor. Ne köpek balığı saldırıyor ne de fok balığı kaçıyor. Pozitif psikolojinin kurucusu Martin Seligman öğrenilmiş çaresizlik diye bir tanım koymuş ortaya ve günümüzdeki öğrencilerin, hatta bizlerin de bu konuda yaşamış olduğu şey aslında bu. Bu durumu kırmak gerekiyor. Öğrencilere birazcık da olsa yapabileceklerini, başarabileceklerini, küçük bir değişimle de olsa bunu göstermek gerekiyor. Öğrenilmiş çaresizliğe düşen öğrencilerime standart olarak vermiş olduğum deney budur. Öğrenciler hemen bu sefer de diyor ki, evet hocam ya haklısınız, yapabiliriz. Evet yapabilirsin ama bunu bir kere değil, iki kere değil, üç kere değil, belli bir periyotta yapmak gerekiyor. Yani bizler günlük hayatta yaptığımız, hepimizin yapmış olduğu eylemler var. Uyumak, yemek yemek, vücudumuzun ihtiyaçları. Eğitimin ihtiyacı da çalışmak. Çalışmayı disipliner bir pozisyona getirirsek kesinlikle başarılı oluruz. Eğer getirmezsek, bir gün çalışıp bir gün çalışmazsak ya da belli bir periyotta kapanıp aylarca bırakırsak maalesef bu iş gitmiyor. Bunu görmek gerekiyor.
0: Öğrenciler, aslında öğrencilerimize şunu söylüyoruz. Ben matematikten 15 netten yukarıya çıkamıyorum diyen evet. Öğrenci işte bunu
1: evet.
0: Yaşıyor.
1: Evet.
0: Öğrenilmiş çaresizlik sendromunu yaşıyor.
1: Evet, maalesef.
0: Kendine olan inancını, bunu yükseltebileceğine dair inancını
1: evet.
0: Kaybettiği için bununla ilgili de bir çabaya hı-hı. Girmiyor diyorsunuz.
1: Evet.
0: Öncelikle bununla ilgili de kendi içinde öğrencinin farkına varması
1: kesinlikle.
0: Gerekiyor
1: kesinlikle.
0: Diyoruz. Şimdi benim öğrencilerimle karşılaştığımda, mesela beni kursa girerken gördüklerinde ya da yolda gördüklerinde, sınıfta gördüklerinde bir gün öncesinde, iki gün öncesinde deneme oldularsa deneme kitapçığını yanıma alıp gelip şunu söylüyorlar. Hocam işte 85.5 net yaptım,
1: evet.
0: İşte 90 net yaptım, 52 net yaptım şeklinde kendi başarılarını ya da yükselişlerini ifade ederken toplam denemedeki net sayısı odaklı olarak bakıyorlar. Aslına bakarsanız benim gördüğüm genel olarak öğrencilerin kendilerinde deneme analizi diye adlandırdıkları şey bu kadarla kalıyor.
1: Evet.
0: Diyor ki geçen deneme 55 yapmıştım, bu deneme 60'ı gördüm.
1: Tamam.
0: Geçtiğimiz denemelerde 60'lı netlerdeydim. Bu deneme bana bir şey oldu. Hı-hı. Hocam 52'leri gördüm.
1: Evet.
0: Yani başarılı olup olmadıklarını totaldeki net sayısına bakarak yapıyorlar.
1: Evet.
0: Bu yaklaşım doğru mu?

0: deneme analizinde ya, sadece net sayısı mı kıymetli?
1: Kesinlikle doğru değil. Sonuçta Haziran ayında bu çocuklar bir net elde edecekler. O zamana kadar ondan önceki iniş ve çıkışlar hepsi bir şeyin habercisi. Belki deneme çok zordu. Bunu kabul etmek lazım ve birazcık düştü. Belki de bir önceki denemesi ondan çok çok kolaydı, haliyle yükseldi. Sadece net odaklı bakarsak, aslına bakarsanız analiz yapmanın bir mantığı kalmaz. Sonuçta herkes net odağını görebilir. Ama bu neti nereden yaptı? Türkçesi nasıl? Matematiği nasıl? Sosyal, fen, bunlar nasıl? Bu dağılımları görmek lazım. Örneğin Türkçeden 25 net yapmıştır. Fenden 18 net yapmıştır. Güzel, kabul edebiliriz. Ama Türkçenin kat sayısı ve kıymeti çok önemli. Bunu göstermek lazım. Türkçe'ye ekstra önem göstermesi lazım. Matematikten belli bir periyodun üzerine çıkamıyorsa bunu ona göre yapmak lazım. Yani rakam tabii ki bir sonuç elde eder ama bu rakamın perde arkasına bakmak lazım. O perde arkasındaki kazanımlarda acaba biz nerede varız, nerede yokuz? Problemlerde var mıyız? Geometride var mıyız? Dil bilgisinde var mıyız? Paragraf sorularında kaçta kaç yaptık? Buraları görmek önemli. Sonuçta her sınavın sonunda bir rakam elde edebiliyoruz ama perde arkasındaki durumları inceleyip analiz ettiğimizde aslında öğrencinin az önceki bahsettiğim tahlil sonuçlarını çok net ortaya koyabiliyoruz. Bu şekilde yapıp bir çalışma programına yansıttığımızda hemen de öğrencilerde de biraz bu oluyor. Dediğinizi yaptım, hemen bir deneme sonra neden hala yükselmedi diyor. Yani her denilen şey hemen yükselseydi herhalde herkes başarılı olurdu diye düşünüyorum. Bunun için biraz sabır gerekiyor, biraz da disiplin gerekiyor. Belli periyotları bozmayıp bir disiplinle gidildiğinde, eksiklere yönelik yapıldığında bence başarı kaçınılmaz.
0: Süreklilik kıymetli.
1: Kesinlikle. Sonuçta şöyle bir gerçek var. Yani başaran insanlara baktığımızda belli bir periyodu bozmamışlar. Ama başaramayan insanlara baktığımızda ya da kendini olabildiğinden daha aşağıda olan insanlara baktığımızda ne kadar çalışırsa çalışsın bir grafiklerinde bir yükselme var. Bir pik yapmış, bir dibi görmüş, bir normal seyretmiş. Yani bizim istediğimiz standart bir biçimde gitmesi. Ve bu standartın da tabii ki belli bir seviyede olması. Yani günde bir saatte bir standarttır. Ama ne kadar ortaya bir ürün koyabiliriz onu tartışırız. Ancak günde 4 saat, 5 saat, 6 saat de bir standarttır. Bu üründen daha da faydalanabiliriz. Bu başarıyı getirir. Bana göre öğrencilerin biraz daha bu noktada sabırlı, biraz daha dirayetli olmaları gerekiyor. Kendilerini kesinlikle kıyaslamamaları gerekiyor bir diğer arkadaşlarıyla. O iyi yapmış, ben kötü yaptım. Biri bana şunu söyledi, biri bana bunu söyledi. Çoktur duyduğum şeyler. İşte komşusundan bir şey diyor, o bölümün önü kapalı diyor işte. Matematiği istesen de yapamazsın, benim çocuğum yapamadı zaten diyor. Halbuki bambaşka insanlar yani, bambaşka bir donanım, bambaşka bir geçmiş var. Çocuklar bunu pek ayrı demiyor. Olabildiğince rehberlik görüşmelerimizde bunlardan bahsediyoruz çocuklara. Ancak ailelerin de biraz burada etkin rol oynaması gerekiyor.
0: Evet, şimdi bir öğrenci, biraz önce bahsettiğim sayılardan tekrar gidecek olursak, hı-hı, şimdi bir önceki deneme 60 yapmış, hı-hı, öbür deneme 52'ye düşmüş. Evet. Bir kere motivasyon düşüyor ama düşüyor. Burada naçizane şunu tavsiye etmekte fayda var. Şimdi sen 60'tan 52'ye düşerken, hı-hı, bunu tek bir ders bazında mı düştün? Yani aslında senin Türkçe, fen ve sosyalden, hı-hı, netlerin 3 aşağı 5 yukarı aynıyken, hı-hı, bu denemede bu matematikten kaynaklı mı düştü? Hı-hı. Yoksa hepsinde toptan mı bir düşüş, hı-hı, var?
1: Evet.
0: Yoksa daha önce yaptığın konuları bu denemede yapamamış mısın? Hasta mıydın? Dediğiniz gibi denemenin niteliği neydi?
1: Evet.
0: Görmediğin konuları mı içeriyordu? Bütün bunlara aslında totalde bakıp bu sayısal veriyi yorumlamak önemli.
1: Kesinlikle.
0: Düşmüşüm hocam ya, ya da çıkmışım hocam ya ifadesi aslında çok genel bir tabir kalıyor ve aslında tek başına başarıyı ya da başarısızlığı ölçen bir faktör değil diye, evet, düşünüyorum.
1: Düştüğünde üzülmeyeceğiz, yükseldiğinde de çok fazla sevinmeyeceğiz. Disiplini bozmayacağız.
0: Ben de tam onu söylüyordum, evet, soracaktım. Şimdi deneme analiz yapmak öğrencinin motivasyonunu artırır mı, azaltır mı diyecektim, hı-hı, ki, hı-hı, bazı öğrencilerimizin rehberlik görüşmelerine özellikle gelmediğini,
1: evet,
0: deneme analizleri yaptırmaktan kesinlikle kaçındığını, çünkü biraz önce söylediğimiz gibi sonuç odaklı baktığını görüyoruz.
1: Evet.
0: Bu öğrencilerimize, demoralize olan özellikle öğrencilerimize tavsiyeniz ne olur?
1: Rehberlik görüşmelerinde bir rehber öğretmenin her zaman olumlayıcı ifadelerle kendini öğrenciyle görüşmesi lazım. Sonuçta her öğrencinin bir eksiği var. Bunu görmek lazım. Bizlerin de var. Ancak bu eksiği önüne koyup bak sen bunları yapamadın ve çalışmıyorsun gibi yargılayıcı bir ifadeyle kullanırsak eğer, evet, öğrenci kaçar. Biz olsak biz de kaçarız. Bunu böyle görmek lazım. Ancak öğrencinin yapıyor olduğu şeyler zaten yapıyor. Bunu kabul etmek lazım. Yapamadığı yerlerden sorumlu olduğunu ve her yapamadığı yerin aslında bir öğrenme kapısı olduğunu göstermek lazım. Problemden çok kötüysen ekstra problem çalışarak bunu kapatabiliriz. Türkçeden iyiysen çok güzel, tamam. İstediğimiz seviye zaten bu. Ancak ÖSYM bize şunu söylemiyor. Yapabildiğin kadar yap, gerisini de bir şekilde hallederiz demiyor. Yapamadığımız yerlerden bizi sorguluyor. Özellikle matematikte eksik varsa ona yönelik ekstra çalışmalar yapmamız gerektiğini söylüyoruz. Bu şekilde öğrencileri yönlendirdiğimizde öğrenci biraz daha olsun kendini, olumlayıcı ifade kullandığımızda kendini biraz daha olsun gerçekleştirebiliyor. Zaten şu bir gerçek. Hiçbir öğrenci ya da hiçbir insan tamamen dört dörtlük kusursuz değildir. Mutlaka eksiklerimiz olacak. Önemli olan bu eksiklere rağmen bir şeyler yapıp kendi grafiğimizi artırabilmek. Olumlayıcı dil bunun tek çözümü bence.
0: Aslında şunu da sizin cümlelerinizin satır aralarından çıkarıyorum. Hı. Denemelerde yaptığımız sorular değil bizim rehberimiz.
1: Yapamadıklarımız.
0: Yapamadığımız sorular. Evet. O yüzden çok kıymetli.
1: Evet.
0: Neyi yapamadım?
1: Evet.
0: Neden yapamadım?
1: Evet.
0: Soruyu mu yanlış okudum?
1: Hasta mıydık?
0: Hasta mıydım? Öncülümü okumadım.
1: Evet.
0: Soruda verilen bilgiyi mi doğru algılamadım?
1: Evet.
0: O konuyla ilgili bir bilgim olmadığı için mi yapamadım? Hı-hı. Yanlış bildiğim için Hı-hı. mi yapamadım? Hı-hı. Bununla ilgili her yapamadığı soru için konuşmak
1: evet.
0: lazım.
1: Evet, boş sorunun yaklaşımı ayrı olmalı. Yanlış sorunun yaklaşımı Burası ayrı
0: kıymetli.
1: Olmalı. Kesinlikle. Bazen görüyorum öğrenciler denemeden bir soruyu öğretmenine soruyor. Öğretmen orada çözüyor soruyu. Ah diyor ya, dikkatsizliğimden kaçırmışım. Öğrencinin şunu görmesi lazım. O çocuk o soruyu çözmeden önce kaç tane soru çözdü? Muhtemelen diyelim ki matematiğin 25. sorusunu çözdü ve yanlış yaptı. Öncesinde bir 40 soruluk Türkçeden çıktı. Peşine muhtemelen diyorum bir 20 soruluk sosyal yaptı. Arkasına da 25 soruluk matematik yaptı. Bakın aslına bakarsanız geçmişte ne kadar soru çözdü ve bunu 165 dakika içerisinde yapıyor. Aslında dikkatinin dağılması biraz normal değil mi?
0: Evet.
1: Birkaç sorunun buradan kaçması biraz normal değil mi? Bunun normalleştiğini ve bunun daha da sık deneme yaparak, daha da tempolu çalışarak düzelebileceğini söylediğimde öğrenciler, aa hocam evet ben 40 soru gerçekten beni yormuştu ama ben bunu düşünemedim. Yani sonuçta ben o soruyu direkt olarak öğrenciye sorsam hiçbir şey yapmadan çok rahat çözer. Ama önemli olan sonuçta onu o dakika içerisinde bu arada çözebilmek. Küçük dikkat hataları, küçük boşluklar aslında gayet normal. Ben şunu da çok iyi biliyorum. Öğrencilerin denemeye vermiş oldukları konsantrasyonla gerçek sınavdaki konsantrasyonları kesinlikle bir olmuyor.
0: Olmaz.
1: Yani orada varını yoğun ortaya koyuyorlar. Hani tabiri caizse bütün tuşlara basıyorlar yani çocuklar bir şey yapmak için. Ama denemede biliyor sonuçta. Haftaya bir daha olurum. Ya da işte bir şekilde tamamlarız diyorlar çocuklar. Evet doğru. O yüzden dolayı vermiş oldukları o odaklanma da güçlü değil. Ancak yine de öğretici bir şey. Oradan çıkıp bir sonraki denemede eksikleri görüp hamle yapmak, bir sonraki denemede yine aynı hamleyi yapmak muhtemelen bir başarı grafiği yakalatacak. Bunu gösterdiğimizde çocuklara daha olumlayıcı oluyor. Daha böyle evet ben de yapabiliyormuşum mu geliyorlar. Az önceki bahsettiğimiz o öğrenilmiş çaresizliği biraz da olsun yıkabiliyoruz.
0: Öğrencilerimizin deneme analizlerinden sonuç odaklı bakan öğrencilerimizden evet. bahsetmiyorum ama baktığımızda kaçınmalarının bir sebebi de üşengeçlikleri.
1: Evet.
0: Bunun gereğini inanmamaları. Bunu yapana kadar diyor bir tane soru bankasından test çözerim diyor. Hı. Yani bunu bir vakit kaybı olarak
1: evet.
0: nitelendiriyorlar.
1: Evet.
0: Aslında tam düzeltilmesi gereken noktada
1: evet.
0: bu diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Öğrencilerimiz deneme analizini yaptıklarında hangi sonuçlara ulaşacaklarını görseler aslında
1: evet.
0: bunun bir kayıp olmadığını hı-hı, görecekler.
1: Hı-hı.
0: Yine nacizane sizin de biraz önce bahsettiğiniz benim de gördüğüm eksiklerden birisi denemede yapamadığı soruyu direkt olarak hocaya sormak
1: evet.
0: ya da video çözümünü dinlemek. Bu doğru bir hareket mi?
1: Bence yanlış. Aslında kabul edilebilir. Öğrenme gerçekleşiyorsa problem yok. Ama benim için öğrenmenin gerçekleşmesinin daha kaliteli bir yeri var. O soruyu öğrenciyle beraber hoca oturacak. Öğrencinin şunu söylemesini istiyorum. Hocam ben bu soruyu yapamadım ya da yanlış yaptım. Müsaade ederseniz yalnız da ben bu soruyu çözmek istiyorum. Ve ben bunu çözerken bana nerede yanlış yaptığımı gösterin. Sonuçta sen onu bir yerde yanlış yaptın. Artı eksi yaptın, üçü beşe böldün, bir şey yaptın. Biliyoruz biz bunu. Ama öğrenci yaparken hoca müdahale ettiğinde bak burada birazcık kaçtık gördün mü dediğinde öğrenme daha kaliteli gerçekleşiyor. Sonuçta sormuş olduğu öğretmen bu soruyu biliyor. Ve önümüzdeki 20 yıl boyunca 30 yıl boyunca da bunları bilecek. Ama biz bilmiyoruz ya da eksik biliyoruz. Bizim eksik yaptığımız bir şeyi şunu çözemedim bir çözer misiniz demesi bir öğrenme gerçekleştirir kabul ediyorum. Ancak benim dediğim daha böyle yaparak yaşayarak yapma işi kesinlikle daha kaliteli hale getirir. Aa evet ya ben bunu nasıl görmemişim dediğinde işte orada çocukta tabiri caizse ampul aydınlanıyor.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Evet.
0: Ben bana soru getiren öğrencilerime önce soruyu yüksek sesle okutuyorum.
1: Aynen süper.
0: Çünkü görüyorum ki sorunun ana metninde verilen kısmı okumadan kafasında şekillendirdiği soruyu çözüyor.
1: Evet.
0: Daha önce alışkın olduğu tarzdaki soruyu çözüyor gibi çözüyor. Sorunun ne sorduğundan bir haber bir şekilde ilerliyor. Evet. O yüzden kendi kulağının da duyacağı şekilde ve benim soru çözümünde atıyorum bir öğrencinin 5 tane sorusunu çözüyorsam bunun en az 3 tanesi şu şekilde oluyor hocam. Soruyu yüksek sesle oku. Ha!
1: Evet, bitti işte.
0: Bu ha var ya.
1: İşte burada öğrenme oldu.
0: Aa, ben burayı okumamıştım hocam. Evet. Demek ki ne yapıyoruz? Önce soruyu okuyoruz.
1: Evet.
0: Ya da soruyu okuttu. Öğrenciden bir ha yok diyorum ki bu soru sana neyi sordu? Hı. Ne anladın bu sorudan?
1: Evet.
0: Öğrencilerimizin kendine sormadığı sorulardan birisi bu.
1: Evet.
0: Ben bu sorudan ne anladım? Onun anladığı, onun sorduğu şeyi mi cevaplıyorum? Kafamda kurduğum şeyi mi cevaplıyorum arasındaki farkı anlamaları hı-hı, gerekiyor. Hı-hı. Biz öğretmenler olarak belki öğrencilere sizin de söylediğiniz gibi bu noktalarda farkındalıklar oluşturmalıyız.
1: Kesinlikle.
0: Önce soruyu okumalısın, sonra sorunun ne dediğini okumalısın. Hı-hı. Bir de ne düşündün? Bunu yapan öğretmen arkadaşlarım var görüyorum. Bu soruyu sizin de anlattığınız gibi ne düşündün? Farklı yoldan düşünseydin. Dediğinizde evet. Çoğu öğrenci o soruyu çözümleyebiliyor. Evet. Bu da deneme analiziyle ilgili önemli bir başlıktı diyorum.
1: Evet.
0: Peki yanlış yaptık soruyu hı-hı, çözdük, çözdürdük. Hı-hı. Bunları tekrar etmeli miyiz? Nasıl bir yöntem izlemeliyiz? Hı-hı.
1: Tabii ki yanlış yaptığımız soru aslında az önce de bahsettiğimiz gibi bizim için bir rehber, bir yol haritası, bir kapı açıyor bize. Diyor ki ben bunu bilmiyorum. O zaman ona göre ekstra çalışmalar yapmalıyım. Yanlışlarımız ve boşlarımız birbirinden başka yaklaşılmalı. Boş bıraktığımız soruyu biz niye boş bıraktık? Yanlış yaptığımızı niye yanlış yaptık? Bunları da görmeliyiz. Belki süreyi yetiştiremedik, boş bıraktık, tamam. Belki konuyu bilmiyorduk. Bakın hepsi apayrı şeyler. Yanlış yaptık, belki artı eksi hatası yaptık. Belki tamamen salladık. Belki gerçekten bir işlem hatası yaptık. Konu eksiği mi var, soru eksiği mi var, süre hatası mı var? Bunları görmek lazım. Bunları tespit ettikten sonra müdahalemizi yaparsak daha sağlıklı olur. Az önceki bahsettiğiniz öğrenci tipini tekrar konuşalım. Benim bunlara gereğim yok. Ben soru bankası çözerim. Tamam çöz. Kabul. Bu bir gerçek. Ama eksiklerimizi de görmemiz lazım. Yani şunun gibi düşünelim. Alışverişe çıkacağız. Bir markete gideceğiz. Hepimiz bir dolabımızda neler yok var yok diye bakmaz mıyız? Değil mi? Neyimiz eksik kalmış? Neyimiz fazla? Şundan alırsam şu pahalı mı? Şu uygun mu? İndirimde ne var? Ya da bu hafta acaba yemek listesindeki malzemelerime göre neler almalıyım? Bakın aslında şu anda da mutfağımızın analizini yapmadık mı?
0: Evet.
1: Aynı mantık. Hiçbir şey değişmiyor. Yani o öğrenci soru bankasından bir yol ilerleyebilir ama eksiğini görerek yaptığında çok daha nokta atışı bir hamle yapar. Öğrenme seviyesini, öğrenme süresini biraz daha azaltır. Diğer derslere vakit ayırabileceği yerler çıkar. Yanlış sorular bizim için kıymetli. Gerçekten çok kıymetli. Çok fazla yanlış yapıyorum, kendimi beğenmiyorum. Yap, çok güzel. Öğrenecek daha çok olanın olduğunu gösteriyor bu bize. Çözülecek soru bankalarının olduğunu gösteriyor. Konu anlatımlarının olduğunu gösteriyor. Ben çok fazla boş bırakıyorum. O zaman belki biraz sürede sıkıntı var. Belki gereğinden fazla bazı şeylere önem gösteriyorsun. Bunları da konuşuruz. Turlama tekniklerinden falan da bahsederiz.
0: Şimdi bahsedeceğim tabii, başlıklardan biri.
1: Bunlardan da bahsederiz. Bu gibi alanları öğrencilere gösterdiğimizde net olarak sonuç alabiliyoruz.
0: Kesinlikle. Ben de tam soracağım soruya aslında ucundan değinmiş evet, olduk. Biz deneme analizinde öğrencimizin süreyi verimli kullanıp kullanmadığını anlayabilir miyiz? Hı hı. Nasıl anlarız? Hı hı. Varsayalım bir öğrenci evde kendisi analiz ediyor, hı hı, bunu nasıl anlar? Hı hı. Rehber öğretmen analiz ediyor, bunu nasıl anlar? Hı
1: hı. Aslında şöyle, sınavın dakikası belli sonuçta değil mi? TYT'den bahsedelim, 165 dakika. TYT'nin olayı zaten biraz hız sınavıdır. Yani okuduğunu hemen işaretleyeceksin. Ortalama olarak 1 dakikayı biraz daha üzerinde bir alan belirlemiş. 120 tane de soru koymuş. Türkçe'ye verilen sınav süresiyle matematiğe verilen sınav süresi aslında bakarsanız ÖSYM ikisine de aynısını veriyor. Ama öğrenci Türkçe'yi diyelim ki 45 dakika limit koyalım. 65 dakikalarda, 70 dakikalarda çözüyorsa demek ki orada biraz okumada yavaşlık var ya da soruları yavaş çözüyor diyebiliriz. Matematik genelde de bu beklenir, bu görülüyor zaten. Matematiğe biraz daha fazla zaman ayrılıyor. Bu da aslına bakarsanız biraz daha düzeltilebilir hale gelebilir. Bu gibi iki alanda birbiriyle topladığımızda aslında sınavdaki süre maratonunu da çok rahat yönetebiliriz. Türkçe'ye belli bir limit koymamız lazım. Matematiğe belli bir limit koymamız lazım ve onun üzerine çıkmamamız lazım. ÖSYM bize şunu söylüyor ama matematiğin birinci sorusu kolay olur, 20. sorusu zor olur, 40. sorusu çok zor olur. Böyle bir şey demiyor değil mi? Öğrencilerin yaptığı hata bu. İlk sayfadaki soruları genellikle kolay olarak addediyorlar kendilerince ve bayağı uğraşıyorlar. Ancak belki 17. soruya haksızlık ediyorlar. 25. soruyu hiç görmüyorlar. Arkadaki geometri sorularına hiç bakamıyorlar. Halbuki oradaki sorular daha kolay oluyor. Sadece öğrencinin o sayfayı çevirip bir o soruyu görmesi gerekiyor. Buna genel olarak aslında turlama tekniği diyoruz. Yani öğrencinin eksik olduğu alan matematikse bütün sorulara mutlaka bakması lazım. Ne soruyor benden, ne istiyor? 1-2 dakikalık şöyle küçük bir izlenim öğrenci hakkında bir uyarım gerçekleştirecektir. Ardından kendince zor olan soruları varsa eğer onların kenarına bir işaret koymasını istiyorum ve belki o sorulara bir daha bakma diyorum. Vakit kalırsa tabii ki bak. Ancak kolay ve orta olarak bir soru belirleyip hemen onları çözüp ortalardan da bir şeyler yapmasını bekliyorum. Ancak öğrencilerde şu oluyor. Birin soruyu açıyor, başlıyor çözmeye. 2, 3, 4, 5, 6 diye gidiyor. Onlar 15'lere geliyor. Biraz vakit geçmiş oluyor. Daha arkada fen bilgisi var diyor. Türkçeden yarım bıraktığım bir kısım var diyor. Bakın süreyi ve sınavı iptal ediyor. Aslında bu turlama tekniğini yapsa, bütün soruları görüp içerisinden mutlaka çözebileceği sorular çıkarsa net sayısı zaten ister istemez ortaya çıkacak. Aslında bir yerde çalışıyor oluşu güzel, ortaya ürünü koyuyor oluşu güzel ama bunu nasıl uyguladığı da çok önemli.
0: Yönetmek.
1: Tabii ki. Zaman yönetimi. Bu en kıymetli şey. Gün içerisinde gün 24 saat. Yapacağımız işler belli. Hangi saatte yapacağımız da belli ve ne kadar yapacağımız da belli. Aslına bakarsanız aynısı. Hayatımızın bir gerçeğini buraya yansıttığımızda Türkçe'ye ne kadar vakit vereceğimiz belli. Kendine koymuş olduğu bir kronometreyle olabilir bu. Örneğin 5 tane denemeye girmiştir. 5 tane istatistik tutsun. Türkçem birinci denemede 65 dakikada bitti. İkincide 62'ye indirdim. Üçüncüde 61.30'a geldi. Dördüncüde 60'ı gördüm. Beşincide biraz daha düştüğünü görecek. Ne kadar çok fazla yaparsa zamanı, okuma hızı, soruları anlama kabiliyeti daha da çok gelişecek. Tabii ekstra çalışmalar da yaparak bu şekilde bir zaman yönetimini yapabiliriz. Zaten sorulara baktığınızda, YKS sorularına baktığınızda özellikle Türkçe'de çok üst düzey bir şey istemiyor. Sadece şunu söylüyor sana, okuduğunu anlıyor musun? Ama bunu biraz
0: sert.
1: Sert soruyor, evet, kabul edelim.
0: Sert soruyor.
1: Güzel bir paragraf veriyor. Arkasına iki tane öncüllü soru koyuyor. Sen o paragrafı okuduğunda, ikinci öncülün son cevabını okuduğunda da o paragraftan bir şeyler çıkarmanı bekliyor. Yani o yüzden dolayı biraz kitap okumak da önemli. Odaklanmak da önemli. Öğrenci ancak bunu pek beceremiyor. Önce paragrafı okuyor, soruyu geçmiyor, bir şeyler yapıyor, biraz sallıyor, biraz da acele ediyor, zaman yönetimi kaçıyor. Matematiğe geçeyim, ben buradan bir şey yapamayacağım nasıl olsa diyor, oraya geçiyor. Matematikte de onu sonuçta çiçeklerle güllerle karşılamıyorlar, o hoş geldin demiyorlar. Yani orada da gayet güzel sorular var. Burayı da yönetmesi gerekiyor ve bunu belli bir dakikanın içerisinde yapması gerekiyor. Aslına bakarsanız durum biraz da stresini yönetmekle de alakalı bir şey.
0: Kesinlikle, o da çok önemli.
1: Evet.
0: Peki zamanı etkili kullanamayan öğrencilerimiz için taktiklerimizi de verdik. Hı-hı. Peki denemenin analizini yaptık, evet. Yaptırdık. Evet. Bundan sonra artık bir plan uygulamamız kesinlikle gerekiyor. Bir program uygulamamız gerekiyor kesinlikle ki bu aslında her hafta dinamik bir program anlamına geliyor. Çünkü her hafta deneme yapan bir öğrencinin eksiklerinden sonra o denemeye özgü eksiklerini programa yerleşmesi ve yerleştirilmesi gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Peki deneme sınavından sonra, analizden sonra hangi derse ne kadar çalışmalı? Şöyle genel bir şablon oluşturabilir miyiz?
1: Aslında bunu bize
0: kişiye
1: yine
0: göre değişir ama.
1: Tabii. Aslında bunu bize yine deneme analizinden çıkardığımız veriler elde eder. Matematik netleri düşükse ağırlığı oraya vermemiz gerekir. Türkçe netleri iyiyse standardı bozmamamız gerekir. Bir şey uygulamışız ve işe yaramış belli. Onu bozmayalım. Orayı korumak da önemli ya sonuçta.
0: Evet.
1: Ancak matematikte beklenilen altındaysak oraya ekstra çalışma yapmamız gerekir. Bu çalışmayı konu anlatımla yapabiliriz, soru bankasıyla yapabiliriz, çeşitli çalışmalarla yapabiliriz. Yani bizim neremiz iyi değilse oraya çalışacağız. Temel mantık 3 aşağı 5 yukarı bu. Ve bir yerimiz de iyiyse onu korumayı bileceğiz. Çoğu öğrenci bir şey yaparken bir şey yıkıyor. Denemeden çıkıyor. Hocam diyor, Türkçe çok kötüydü bir önceki denemeye göre. Türkçe çok kötüydü, matematik çok iyiydi diyor.
0: Çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Soracaktım zaten hocam.
1: Evet. Bir şeyi yaparken bir şeyi yıkmamak çok önemli. Bir şeyde iyiysek, matematiğimiz 30 netin altına düşmüyorsa ve biz bir matematik stiliyle çalışıyorsak onu bozma. Tamam, devam et oradan. Türkçen iyi değilse ona yönelik ekstra çalışma yap. Bunu programına yansıt. Bunu haftalık olarak kendin değiştir. Problem yap, geometri yap, mat 1 yap, mat 2 yap, sorularını artır, çözemediğin sorularını az önceki söylemiş olduğum yaklaşımlarla öğretmenlerinle çöz. Tabii ki yine videoyu izle, çözüm kısımlarından bak ama yani bir şeyin daha iyisi varken hani herhalde iyisini talep etmek, ne bileyim, bana çok doğru gelmiyor. Daha iyisini yapabilmek, oturup o hocayla o soruyu çözebilmektir. Bunu yap. Bu gibi hamleler yaptıktan sonra bugün olmazsa yarın ama bir şekilde o başarı geliyor. Türkiye birincilerine bakıyoruz. Genelde de medyatikte kişiler oluyorlar. Çıkıyorlar televizyona. Nasıl çalıştın diyorlar. Sadece diyor oturdum ve çalıştım. Hani geri planındaysa şu var. Kendini çok iyi biliyor. Neyi yapıp neyi yapamayacağını biliyor. Kendini tanımış. Türkçem iyi diyor. Matematiğim kötü. Ya da fen bilgisinde eksiklerim var diyor. Aslında kendi analizini kendisi içsel olarak yapmış. Ve bunu yaptıktan sonra da bunu gerçeğe, sahaya yansıtmış. Ona göre çalışmış, disipliner bir biçimde gitmiş ve süreci yönetmiş. Yani bunu sadece bir senelik bir çalışmayla değil, aslına bakarsanız ortaokuldan da başlıyor bu süreç. Disiplinli çalışma, sürekliliği sağlama, bol kitap okuma, kendine vakit ayırma, her zaman ders değil biliyorsunuz. Bu gibi işleri yaptıktan sonra bir öğrencinin başarısız olma gibi bir durumun olduğunu pek varsaymıyorum.
0: Evet hocam. Peki bu deneme analizine maruz kalan öğrenciler var.
1: Evet.
0: Bunu yapan rehber öğretmenler var.
1: Evet.
0: Bir de deneme analizi yapmaya çalışan bu konuyla, evet, yetkinliği olup, evet, olmadığı tartışılan, evet, insanlar da var.
1: Var maalesef.
0: Programdan önce siz bu konuyla ilgili hassasiyetinizi belirttiğiniz için bu başlığı açmak istedim. Hı-hı. Deneme analizini kimler yapmalı? Hı hı. Şimdi burada birazcık aslında sevgili velilerimize de biraz dokunmak istiyorum. Çünkü her velimiz de kendince deneme analizleri yapıp evin içerisinde bir, evet, hava değişikliğine sebep olabiliyorlar. Evet. Çünkü artık konu analizli sonuçlar, karneler veriliyor öğrencilerin, evet, eline. Aslında belki veliye hiçbir şey ifade etmeyen bir başlık. Bu başlığı niye yapmadın gibisinden kendileri de evde bir analizle ilgili rüzgarlar, hı-hı, estirmeye başlayabiliyor. Hı-hı. Burada öğrencilerimize deneme analizi yaparken kimler yardımcı olursa daha doğru bir sonuca ulaşırız.
1: Hı-hı. Alanında yetkin olması gerekiyor. Bu çok önemli. Okuduğumuz bölümün adı şu: psikolojik danışmanlık ve rehberlik. Bu yaptığımız hamle de rehberlik boyutu. Biz bu konuda eğitim aldık ve bu konuda da çalışmalar yapıyoruz. Ve bir taraftan da psikolojik danışmanlık görevimiz var. Bu konuda eğitim aldığından emin olduğumuz kişilerden bunu yapmazsak eğer bir yerde mağdur ediliriz. Bu tıpkı şuna benziyor. Ben çok kilolu bir insandım, birazcık zayıfladım, artık diyetisyenim. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz değil mi? Ya da arabamın bir kısmı, bir tarafı bozuktu, ben onu tamir ettim ve ben bir tamir ustasıyım. Bu da olmaz değil mi? Bu da aslında bakarsanız aynı şey. Yani bir alanda yetkinliği olan kişinin, bir alanda çalışmalar yapmış, ortaya ürün koymuş olan kişilerin yapması gerekir. Yoksa sizin dediğiniz gibi anne baba da yapar ama şu geri plandaki söylediğimiz şeyleri ihmal eder. Bir kere zaten çocuğudur, duygusallık vardır, kesinlikle olmaz. Ancak bu konuyla uzaktan yakından alakası olmayan kişilere kesinlikle bu durumu yaptırmamak gerekiyor. Çünkü eğitim yok, yetkinlik yok. Belki biraz daha böyle, tabiri caizse, ağzı laf yapıyordur, bir şeylerle bağlıyordur, bir şeyler yapıyordur ama bana göre sakıncalı. Bence biraz daha bu konudaki yetkinliğe bakmak gerekiyor, tecrübeye biraz önem vermek gerekiyor.
0: Öğrencilerimizi bu süreçte teslim ettiğimiz insanların geri planda
1: Evet.
0: Nelerle uğraştığına, bu
1: evet.
0: konudaki yetkinliğine,
1: evet.
0: sahip olduğu eğitime Hı-hı. dikkat etmek lazım. Hı-hı. Çünkü gerçekten son süreçte benim de bizzat şahit olduğum velilerin mağduriyetlerini, öğrencilerin mağduriyetlerini görüyoruz. Yetkin insanları arayıp bulmak konusunda ısrarcı olalım. Bu tarz konular fısıltıyla yürümez.
1: Tabii ki.
0: Profesyonellik ister.
1: Tabii ki.
0: Komşumun oğlu bunu yaptı. Şu arkadaşımın şöyle bir arkadaşı var, tavsiye ediyor, o ilgilenir şeklinde deyip Hı-hı. bunu bir kanun kabul edip çocuğumuzu teslim etmeyelim.
1: Hı-hı.
0: Gerçekten bu işte ilgili tecrübesini, aldığı eğitimini, kimlere ne kadar dokunmuş, referansları neler,
1: evet,
0: gibi faktörlere Hı-hı. dikkat ederekten çocuklarımızı teslim edelim.
1: Evet.
0: Sonunda giden öğrencinin bir yıllık hayatı, aynı zamanda aile bütçesinden ciddi kayıplar şekliyle de
1: Tabii.
0: sonuçlanabiliyor. Analiz sonuçlarını velilerle
1: Hı-hı.
0: paylaşmak
1: evet.
0: Ne kadar doğru,
1: Hı-hı.
0: paylaşırken
1: Hı-hı.
0: nelere dikkat etmeliyiz, bir de bu konuya açıklık getirelim.
1: Kesinlikle analiz sonuçlarını veliyle paylaşmak lazım. Sonuçta bu iş sadece öğrencinin yapmış olduğu bir iş değil. Görüyoruz yani, anne baba bazen daha kaygılı olabiliyor. Ancak bu işe yapılan müdahaleyi bizim onlara yaptığımızı göstermemiz ve aslına bakarsanız anne babanın evde öğretmen olma maskesi oluyor. Bir öyle bir rol model belirleniyor anne baba tarafından. Bunun yapılmaması lazım bence. Evin içerisinde bir rehber öğretmen veliye bilgi verdi, anne babaya bilgi verdi, çözüm yollarını gösterdi ve sonuca ulaştırdı. Ancak burada da destekleyici ve yanında olduğunu göstermesi gerekiyor. Sonuçta o anne baba da o sınavın içinde oluyorlar, emin olun. Ben de sonuçta bu sınavdan geçtim. Benim anne babam da bana bu noktada çok destekleyici oldular. Ancak biraz daha böyle işin içine girdiğinde, duygusallık da olduğunda maalesef bu durum biraz kaçabiliyor. Bunu öngörmek ve buna göre hamleler yapmak, veliyi mutlaka bilgilendirmek, artıyı eksiği göstermek ve bunu şuna göstermek lazım. Bizim şu alanlarda eksiğimiz var ve bu hamleyi yaptık, bilginiz olsun. Soracağınız soru varsa lütfen bana sorun. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Geri kalan kısımlarını biz ikimiz götürüyoruz. Sizden isteğimiz, bu süreçte bize destek olun ve çocuğunuzun yanında olun. Öğretmen olmayın. Bence önemli olan şeyin bu olması lazım. Öğretmen olmamaları lazım.
0: Kesinlikle, değil mi? Öğretmenliği
1: evet.
0: öğretmenlere bırakmak
1: evet,
0: lazım.
1: Evet.
0: Şöyle bir şey. Bu denemelerin sonuçları, analizleriyle ilgili Hı-hı. velilerimiz kesinlikle sürece dahil olmalı.
1: Kesinlikle.
0: Ama analizleri kendileri yaparak değil.
1: evet, evet.
0: Yetkin insanların yaptığı
1: evet.
0: analizleri dinleyerek
1: evet.
0: öğrencimize nasıl faydalı oluruz, nasıl yardımcı oluruz, anne baba olarak bizim üzerimize neler
1: Hı-hı.
0: düşer şeklinde daha fazla yardımcı oluruz
1: evet.
0: diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Yapmış olduğumuz veli toplantılarında da bunu sık sık dile getiriyorum zaten. Öğrencilerimizin eksikleri bellidir. Biz bir şekilde bu durumu çözüyoruz. Yaparız, yapamayız. Orası tartışılır. Ama sizden bir isteğim var. Lütfen evde şu öğretmen modelinden bir çıkın. Çünkü çocuk zaten günde okula geliyor, öğretmenleriyle görüşüyor. Eve gidip belki biraz dertleşmek istiyor. Belki bir dışarıya çıkıp yürüyüş yapmak istiyor. Biz zaten onun nasıl çalışması gerektiğini programlarda, analizlerde sürekli olarak bahsediyoruz. Anne baba da bunda evde sürekli baskı yapınca ister istemez çocukta biraz geri itme durumu oluyor. Biraz daha böyle ev rolünün, ev modelinin benimsenmesi lazım. Yani nasıl ki ben o çocuk öğrencilere karşı anne baba olmuyorsam, anne babaların da öğretmen olmaması lazım. Rolleri birbirinden ayırırsak bence çok daha rahat ederiz. Emin olun, aile de rahat eder, öğretmen de rahat eder, öğrenci de rahat eder. Rollerin birbirine karışmaması lazım.
0: Kesinlikle size katılıyorum hocam
1: evet.
0: bu konuda. Şimdi denemeyi olduk,
1: Hı-hı.
0: genel bir analizden bahsettik. Ama
1: Hı-hı.
0: sizin de bahsettiğiniz gibi bunun içerisinde branşlar var.
1: Evet.
0: Branş bazında analiz Hı-hı. yapmakla genel analiz yapmak arasında fark var mı?
1: Tabii ki.
0: Branş bazında analiz yapmak neyi sağlar ekstra? Branş bazında analiz yaparken nelere dikkat etmeliyiz?
1: Aslına bakarsanız bence analizin tamamen branş bazında yapılması lazım. Genel analiz de elbette ki önemlidir. Ancak sonuçta bizim eksik olduğumuz yer o branşın kendisi değil mi? Kimya değil mi? Biyoloji değil mi? Matematik değil mi? Buralardan eksikler giderilip yapılması lazım. Ve bu eksikliklerin genelde zaten genel analizde zaten ortaya çıktığını çok rahat görebileceğiz. Sadece matematiğe yönelik bir analiz yaptığımızda, sadece biyolojiye yönelik, sadece kimyaya yönelik bir analiz yaptığımızda bunun daha kurtarılabilir, daha ders programına yansıtılabilir bir hal olduğunu görüyoruz. Genel analiz ise bize şunu gösteriyor. İyi miyim, kötü müyüm, eksik miyim, fazla mıyım, neredeyim, nereye gidiyorum? Ama daha derine indiğimizde, daha konulara indiğimizde ben bu konunun şu kısmını anlamamışıma denk geliyor. Ya da şu kısma gereğinden fazla çalışmışıma denk geliyor. Branş bazlı analiz kesinlikle kaçınılmaz bir süreç ve çok dikkat edilmesi lazım. Genel analiz de bir sonuç elbette ki ama branştan kesinlikle vazgeçemeyiz.
0: Zaten branştan branşa yapılan analizin niteliği de değişir.
1: Tabii ki.
0: Bir kimya dersinde yapılan branş analiziyle matematik dersinde ya da Türkçe dersinde yapılan branş analizi evet. Tabii ki birbiriyle aynı değil. Hı hı. Bu analizin sonucuna göre kimyada yapması gereken çalışmanın niteliğiyle Türkçe'de yapması gereken çalışmanın niteliği de aynı değil.
1: Kesinlikle.
0: Bu yüzden de denemelerimizi yine söylüyorum buradan. Ben bu denemede şu kadar net yapmışım demek, analiz etmek değildir.
1: Evet.
0: Branş analiz etmek. Hı hı. Ve analizin sonucuna göre sizin söylediğiniz gibi branş eksikleri tamamlamak evet. gerekir ki biz denemelerden doğru yol alalım.
1: Evet.
0: Ben bir Türkiye derecesi yapmış kız öğrencimizin röportajını okuduğumda şunu söylemişti. Hı-hı. Yanlışların üstüne giderek Türkiye birincisi oldum.
1: Kesinlikle.
0: Her defasında yanlışımın doğrusunu öğrenip bir sonraki denemeye girdim. Yanlışımın doğrusunu öğrenip bir sonraki denemeye girdim ve Türkiye derecesi yapmıştım demişti. Hı-hı. Hı-hı. Ne kadar çok soru çözdüğümüzden daha ziyade nitelikli soru çözmek.
1: Evet.
0: Çözemediğim soruların, boş bıraktığım soruların sizin söylediğiniz gibi farkına vararak ilerlemek öğrencilerimizde kesinlikle bir yol aldırır ama sizin programdan önce söylediğiniz bir şey vardı.
1: Evet.
0: Çok hoşuma gitti. Onu da seyircilerimizle paylaşmak istiyorum.
1: Evet.
0: Şimdi öğrencilerle deneme analizi yaptık.
1: Hı hı.
0: Programa koyduk ve sizin söylediğiniz tabirle söylüyorum. Diyorsunuz ki öğrenci bana geliyor. Hocam netlerim hani artmadı.
1: Evet.
0: Orada verdiğiniz güzel bir örnek vardı. Onu sizden rica edeceğim.
1: Şimdi netlerin hemen artsaydı, yapabilseydik biz bu durumu, bu durumu herkes yapardı. Herkes Türkiye birincisi olurdu. Sabır gerekiyor. Sabır olmadan asla olmuyor. Öğrencilerde böyle bir durum var evet. Hocam ben Eylül'de çalışmaya başladım. 30 netle başladım, 40 netle başladım. Neden 60'a çıkamadım? Ben de diyorum ki Eylül'de başlayıp sıkı bir çalışmayla 60 nete çıkılsaydı şu anda herkes 60 nete çıkardı. Ya da çok kısa bir çalışmayla hemen bir şeyler olsaydı herkes gerçekten her yere yerleşirdi. Aslında böyle bir şey mümkün değil. Bu önemli. Yani öğrenciye biz bu durumun hemencecik olmadığını, hemen bir şeylerin oluşmadığını göstermemiz lazım. Maalesef şöyle bir şeyimiz yok. Benim elimde bir tohum var. Ben bunu toprağa attım. Bir iki ay sonra ürün alırım. Keşke öyle olsaydı. Eğitimde maalesef böyle bir durum yok. Yani oradan bir şey çıkmayabilir ya da çok fazla bir şey çıkabilir. Bunu görmek lazım. Her öğrenci aslına bakarsanız çok özel. Öğrenme stilleri bambaşka birbirlerinden. Öğrencilerle görüşünde bunu çok net görebiliyorum. Kimisinin sözele müthiş bir yatkınlığı var. Ama istediği bölüm başka bir yerde. Bunu göstermek gerekiyor. Kimisinin sayısala harika bir yetkinliği var ama korkuyor. Yapamam ben diyor. Bunu da görmek lazım. Yani biraz sabır. Biraz aceleci davranıştan uzak, biraz şu öğrenmiş çaresizlikten kendimizi sıyırdığımızda aslında bakarsanız öğrenci kendini çok rahat ifade edebiliyor. Çocuklara şunu söylüyorum her zaman. Matematiklerle nasıl çalışıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Hocam konu anlatım dinliyorum. Mutlaka bir şeyler yapıyorum. Tamam ne kadar dinliyorsun? Şu kadar saat. Peki karşılığındaki soru çözdüğün şey ne? Hocam işte iki test bitirdim. Peki tamam yani üst ifadeleri anlamışsın doğru mu? Kendini ne kadar test ettin? Şu kadar. Biraz kaçma var. Konu anlatıma yöneleyim. Ben şu konuyu önce bir anlayayım da ondan sonra yapayım var. Bana göre yanlış. Öğrencilerin burada oturup soru çözmesi gerekiyor. Şu bir gerçek değil mi? Biz konuyu bilmeden soruyu çözemeyiz.
0: Evet.
1: Bu 2 2 daha 4 kabul. Ama gereğinden fazla biz konuların içerisinde boğulursak aslında bu bir kaçma davranışı bana göre. Çünkü gerçekle yüzleşmekten kaçma, soru çözmekten kaçma. Matematiği öğrenemeyiz. Matematiği öğrenmek istiyorsak bolca yanlış yapacağız. Hiç fark etmez. İstiyorsak bir 20 soruluk soruda 20'sinde yanlış yapalım. Hiç fark etmez. O yanlışlarla yüzleşeceğiz. Az önceki belirttiğiniz Türkiye birincisinin yaptığı şey buydu işte. Yanlışını gördü, hamlesini yaptı. Yanlışını gördü, hamlesini yaptı. bol soru çözeceğiz, bol yanlış yapacağız. Her yaptığımız yanlıştan da kendimize bir yol haritası çizmemiz lazım.
0: Yanlış yapmaktan korkmayalım.
1: Kesinlikle.
0: Yaptığımız yanlışı telafi etmemekten korkalım.
1: Bir söz var. Sözünüzü kestim.
0: Estağfurullah.
1: Mükemmel iyinin düşmanıdır.
0: Kesinlikle.
1: Evet.
0: Çok güzel bir söz.
1: Evet.
0: Öğrencilerimize buradan tekrar selamlar ediyoruz. Velilerimize, değerli arkadaşlarımıza, dinleyenlerimize çok dolu dolu verimli bir sohbet oluştu diye düşünüyorum. Ben kendi adıma çok büyük bir zevk aldım.
1: Çok güzeldi, evet.
0: Programı kapatmadan önce velilerimize, dinleyenlerimize, öğrencilerimize, meslektaşlarımıza, kısacası herkese vermek istediğiniz bir mesaj var mıdır?
1: Tabii ki. Öncelikle şunu görmek lazım. Sınav maratonu zor bir maraton. Bunu kesinlikle kabul ediyorum. Hedeflediğiniz bölüme yönelik çalışmalarınızı gözden mutlaka geçirin. Ders çalışma stilinizi gözden mutlaka geçirin. Haftadan haftaya kendinizi analiz edin, denemelere sokun. Eksik olduğunuz yerlere yönelik mutlaka çalışmalar yapın. Konuyu çalışın, kabul ediyorum. Ancak sorusunu daha fazla çözmeniz lazım. Çünkü ÖSYM size şunu söylemeyecek arkadaşlar. Konuyu çalıştın mı demeyecek. O konuyla alakalı gelip size bir soru soracak. Yapabiliyor musun diyecek. Bunu fark edin. Ve bu işin biraz sabır işi olduğunu, biraz azim işi olduğunu ve aslına bakarsanız hepinizin yapabileceğini görmeniz lazım. Yapamayan kişiyle yapan kişi arasında tek bir fark var. Ve o fark bana göre, öğrencilere göre kesinlikle şöyle deniyor. Zekadan kaynaklandığını söylüyorlar ancak bana göre öyle değil. Bu iş tamamen çalışma, disiplin ve motivasyon işidir. Bence bu denklemleri oturttuğunuzda mutlaka başarı sağlarsınız. Velilerimizin de bu konuda şöyle yapmaları lazım. Mutlaka çocuklarını destekleyici olmaları lazım. Lütfen yargılamayın. Yargılamak kolay olandır. Yargılamak çok basittir. Ama desteklemek, çıkış yolu üretmek, rehberlik etmek, bir bilene sormak, bunlar güzel olan şeylerdir. Bunları yaptığınız takdirde bir ürün ortaya gelecektir. Bu sene gelmezse seneye gelir. Sınav maratonu zor ancak çalıştıktan sonra yapılamayacak bir şey yok.
0: Hocam ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bize verdiğiniz bilgiler için. Ben de kesinlikle büyük bir zevk alarak dinledim. Evet. Aynı zamanda bir doyuma ulaştım. Umarım bu seyircilerimize ve dinleyicilerimize de geçmiştir diye temennide bulunaraktan çok teşekkür ediyorum.
1: Ben tekrardan teşekkür ediyorum. Bu fırsatı tanıdığınız için çok güzel bir program oldu. Benim için de çok güzel oldu. Aslına bakarsanız her gün söylediğimiz şeyler ama böyle bir platformda söyleyebilmek benim için çok değerliydi. Ben de teşekkür ederim bunun için.
0: Söylediklerimiz bir kişiye bile fayda sağlarsa
1: evet,
0: ne mutlu bize,
1: evet,
0: mottosuyla yol alıyoruz zaten.
1: Kesinlikle. Evet.
0: Sevgili dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz, bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla, yeni bir konuyla yeniden birlikte olana kadar esen kalın, hoş kalın.
2: Fatma Sadıç'ın hazırlayıp sunduğu Hayatımız Eğitim sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
4: Haftanın özetini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 3 Ağustos Pazartesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka okuryazarlığının yaygınlaşması gerekiyor. Bunun için önümüzdeki 2 yıl içinde 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka okuryazarlığı kazandırmaya gayret edeceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek %31,8 gerçekleşti dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TENMAK Araştırma Burs Programı'nda yapılan yoğun katılımlardan dolayı normalde 300 olan bursiyer kontenjanını 500'e, 28 olan bölüm sayısını ise 38'e çıkardıklarını belirterek, YKS başarı sıralamasında ilk 100'e giren 500 öğrencimize aylık 13.750 lira başarı bursu sağlayacağız dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat sunulan yeni desteklerin esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Aydınlık Evler'de kütüphane yapılacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, akıl küpü kütüphanelerimizden birini daha Aydınlık Evler mahallemize kazandıracağız. Kütüphanemizi Burhan Dinçbal Ortaokulu'nun yanında yapacağız dedi. Yahyalı Belediyesi, hizmet kalitesini arttırmak ve araç filosunu güçlendirmek amacıyla bünyesine kazandırdığı çekici tırı düzenlenen törenle hizmete aldı. CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından Hacılar, Sarıolan ve Sarız ilçe başkanlığında görevlendirme yapıldı. Bu kapsamda Hacılar ilçesi başkanı Doğan Bolat, Sarıolan ilçe başkanı Murat Özcan ve Sarız ilçe başkanı Abdullah Binboğa oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2026-2027 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kişi başı 5000 TL kırtasiye ve beslenme desteği sağlanacak. Yardım başvuruları 3-17 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
3: Haftanın özeti.
4: 4 Ağustos Salı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içerisinden geçtiğimiz zorlu konjektürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir, dedi. Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Yüksek Askeri Şura bildirisinde 30 Ağustos 2026 tarihinde geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 alba ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden Hava Kuvvetleri Komutanlığına muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atanmıştır denildi. Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanı ve Kayseri Garnizon Komutanı olarak görev yapan Hasan Volkan Güleryüz, kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibariyle emekliliğe sevk edildi. Öte yandan Hava Kuvvetleri'nde görev yapan ve Türkiye'nin ilk astronotu unvanını taşıyan Hava Pilot Albay Alper Gezer Avcı, Tuğgeneralliğe yükseltildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. 73.sü olan Yeni Dünya Erva Spor Okulu, geliştirilen törenle Talas'ta açıldı. Açılan tören sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
5: Mahmut Göksu abim, Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı, benim çok eskiden beri çok kıymet verdiğim değerli bir abim. Ama aynı zamanda Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı. Dolayısıyla Erva ile beraber onların hem bilimsel hem ilimle ilgili çalışmaları, hem öğrencilerimize verilecek eğitimlerle ilgili çalışmaları sporla birleştirdiğimizde bakın göreceksiniz bugün bir tarihi bir an yaşıyoruz. Bambaşka bir seviye çıkacak. Ve bunu inanıyorum. Yeni Dünya Vakfı bunu tüm Türkiye'ye yayılması noktasında çok önemli bir misyona sebep olacak. Ben hem Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanımıza hem de Kayseri'deki Yeni Dünya Vakfı Başkanımız Mehmet Demirci Hocam'a teşekkür ediyorum. Buranın ortaya çıkmasında gece gündüz mücadele ettiler. Sürekli hem beni hem genel başkanlarını bilgilendirdiler. İnşaat aşamasının her aşamasında kontrolleri oldu. Şimdi buradayız. Ervaç'a gibi büyümeye devam edecek. Göreceksiniz. Bu günleri 10 yıl sonra konuştuğumuzda, olimpiyat madalyaları geldiğinde, uluslararası madalyalar geldiğinde bunu konuşacağız. 532 tane ulusal ve uluslararası madalya var şu an elimizde. Dünya şampiyonlukları, dünya ikincilikleri, Avrupa şampiyonlukları. Ama burayı da Mehmet Hocam'a emanet ediyoruz. Yeni Dünya Vakfı da her birimizi gururlandıracak.
6: İnşallah.
5: Teşekkür ediyorum.
3: Haftanın özeti.
4: Kayseri'nin altyapı yatırımlarını planlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ'mizle birlikte bir yandan mevcut kaynaklarımızı korurken diğer yandan yeni su kaynaklarını şehrimize kazandırmak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Açılan her yeni sondaj kuyusu şehrimizin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım niteliği taşımaktadır, dedi. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde belediyelerine hibe edilen kepçeyi teslim aldıklarını duyurdu. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Kocasinan Belediyesi hakkında açıklamalarda bulunarak ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Dumanın neden çıktığını belgeleriyle açıklayın da millet de rahat etsin, dedi.
3: Haftanın özeti.
4: 5 Ağustos Çarşamba. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, meclise sunulan çerçeve yasaya tepki gösterdi. Dervişoğlu, İmralı ve sarayın ortaklaşarak meclise getirdiği yasanın hesabını genel kurulda da, meydanlarda da tek tek soracağız dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, Kayserimizin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ve iş arayanlar arasında köprü olan Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz ayında 285 vatandaşın istihdamına aracı oldu.
3: Haftanın özeti.
4: 6 Ağustos Perşembe. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, biz şehit ailelerimizin gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği arttıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulundu. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, şehit ailelerini ve gazileri ilgilendiren kanun teklifinin genel kurula sevk edildiğini belirterek yaptığı açıklamada, bundan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılması gereken ne varsa polemik konusu olmadan çalışmakta azimli ve kararlıyız dedi.
3: Haftanın özeti.
4: 7 Ağustos Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prenses Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesabına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında derneğin yönetimine kayyum atanmasına ve tüm faaliyetlerin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumdan başlayıp aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri güvenli şekilde elektronik ortamda takip edilecek dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan Vekil Cıngı, Kayseri'deki üniversiteler hakkında bilgi verdi. Cıngı şunları söyledi.
6: Üniversite tercih ederken sadece fakülte, bina, bölüm, hocaları ve eğitim kalitesini tercih etmiyorsunuz. Aynı zamanda üniversitenin bulunduğu şehrin de sizin eğitim hayatınızda çok önemli bir rolü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada lojistik açıdan ülkemizin tam ortasında bulunması hasebiyle hava ve kara yollarının, demir yollarının ulaşım merkezinde ve sosyo-kültürel açıdan da bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan bütün altyapıya sahip çok gelişmiş bir şehir. Özellikle Erciyes Kayak Merkezimizin kışın şehrimizde oluşturmuş olduğu büyük turizm potansiyeli ve uluslararası misafir kabulü oradaki üniversite öğrencilerimize de çok sayıda hem part-time iş imkanı hem de çok ciddi bir sosyalleşme hazırlıyor. Doğru tercih yapmak, tercih yapacak arkadaşlarımızın da Kayseri'deki 5 üniversiteden bir tanesini seçmesi hem de şehrimizin ivmelenen gelişimine katkı sağlayacak ve değerli insan kaynağını şehrimize adapte etme konusunda da bizlere güç verecektir, destek verecektir.
3: Haftanın özeti.
4: Kayseri Tekvando İl Temsilcisi Özben Şimşek, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret ederek Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Erva Spor Okulları hakkında bilgiler aktardı. Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 3 Ağustos Pazartesi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka okuryazarlığının yaygınlaşması gerekiyor. Bunun için önümüzdeki 2 yıl içinde 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka okuryazarlığı kazandırmaya gayret edeceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek %31,8 gerçekleşti dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TENMAK Araştırma Burs Programı'nda yapılan yoğun katılımlardan dolayı normalde 300 olan bursiyer kontenjanını 500'e, 28 olan bölüm sayısını ise 38'e çıkardıklarını belirterek, YKS başarı sıralamasında ilk 100'e giren 500 öğrencimize aylık 13.750 lira başarı bursu sağlayacağız dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sunulan yeni desteklerin esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Aydınlık Evler'de kütüphane yapılacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, akıl küpü kütüphanelerimizden birini daha Aydınlık Evler mahallemize kazandıracağız. Kütüphanemizi Burhan Dinçbal Ortaokulu'nun yanında yapacağız dedi. Yahyalı Belediyesi, hizmet kalitesini arttırmak ve araç filosunu güçlendirmek amacıyla bünyesine kazandırdığı çekici tırı düzenlenen törenle hizmete aldı. CHP

0: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içerisinden geçtiğimiz zorlu konjektürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir, dedi. Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Yüksek Askeri Şura bildirisinde 30 Ağustos 2026 tarihinde geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 alba ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atanmıştır, denildi. Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanı ve Kayseri Garnizon Komutanı olarak görev yapan Hasan Volkan Güleryüz, kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibariyle emekliliğe sevk edildi. Öte yandan Hava Kuvvetleri'nde görev yapan ve Türkiye'nin ilk astronotu unvanını taşıyan Hava Pilot Albay Alper Gezer Avcı, Tuğgeneralliğe yükseltildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. 73.sü olan Yeni Dünya Erva Spor Okulu, geliştirilen törenle Talas'ta açıldı. Açılan tören sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
1: Mahmut Göksu abim, Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı, benim çok eskiden beri çok kıymet verdiğim değerli bir abim. Ama aynı zamanda Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı. Dolayısıyla Erva ile beraber onların hem bilimsel hem ilimle ilgili çalışmaları, hem öğrencilerimize verilecek eğitimlerle ilgili çalışmaları sporla birleştirdiğimizde, bakın göreceksiniz, bugün bir tarihi bir an yaşıyoruz. Bambaşka bir seviyeye çıkacak. Ve bunu inanıyorum. Yeni Dünya Vakfı bunu tüm Türkiye'ye yayılması noktasında çok önemli bir misyona sebep olacak. Ben hem Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanımıza hem de Kayseri'deki Yeni Dünya Vakfı Başkanımız Mehmet Demirci Hocam'a teşekkür ediyorum. Buranın ortaya çıkmasında gece gündüz mücadele ettiler. Sürekli hem beni hem genel başkanlarını bilgilendirdiler. İnşaat aşamasının her aşamasında kontrolleri oldu. Şimdi buradayız. Ervaç'a gibi büyümeye devam edecek. Göreceksiniz. Bu günleri 10 yıl sonra konuştuğumuzda, olimpiyat madalyaları geldiğinde, uluslararası madalyalar geldiğinde bunu konuşacağız. 532 tane ulusal ve uluslararası madalya var şu an elimizde. Dünya şampiyonlukları, dünya ikincilikleri, Avrupa şampiyonlukları. Ama burayı da Mehmet Hocam'a emanet ediyoruz. Yeni Dünya Vakfı da her birimizi gururlandıracak.
2: İnşallah.
1: Teşekkür ediyorum.
3: Haftanın özeti.
0: Kayseri'nin altyapı yatırımlarını planlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ'mizle birlikte bir yandan mevcut kaynaklarımızı korurken diğer yandan yeni su kaynaklarını şehrimize kazandırmak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Açılan her yeni sondaj kuyusu şehrimizin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım niteliği taşımaktadır, dedi. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taş yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde belediyelerine hibe edilen kepçeyi teslim aldıklarını duyurdu. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Kocasinan Belediyesi hakkında açıklamalarda bulunarak ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Dumanın neden çıktığını belgeleriyle açıklayın da millet de rahat etsin, dedi.
3: Haftanın özeti.
0: 5 Ağustos Çarşamba. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, meclise sunulan çerçeve yasaya tepki gösterdi. Dervişoğlu, İmralı ve sarayın ortaklaşarak meclise getirdiği yasanın hesabını genel kurulda da, meydanlarda da tek tek soracağız, dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, Kayserimizin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz, dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ve iş arayanlar arasında köprü olan Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz ayında 285 vatandaşın istihdamına aracı oldu.
3: Haftanın özeti.
0: 6 Ağustos Perşembe. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, biz şehit ailelerimizin, gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda

0: verimliliği arttıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulundu. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, şehit ailelerini ve gazileri ilgilendiren kanun teklifinin genel kurula sevk edildiğini belirterek yaptığı açıklamada, "Bundan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılması gereken ne varsa polemik konusu olmadan çalışmakta azimli ve kararlıyız," dedi.
1: Haftanın özeti.
0: 7 Ağustos Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prenses Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesabına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında derneğin yönetimine kayyum atanmasına ve tüm faaliyetlerin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumdan başlayıp aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri güvenli şekilde elektronik ortamda takip edilecek, dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan Vekil Cıngı, Kayseri'deki üniversiteler hakkında bilgi verdi. Cıngı şunları söyledi.
2: Üniversite tercih ederken sadece fakülte, bina, bölüm, hocaları ve eğitim kalitesini tercih etmiyorsunuz. Aynı zamanda üniversitenin bulunduğu şehrin de sizin eğitim hayatınızda çok önemli bir rolü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada lojistik açıdan ülkemizin tam ortasında bulunması hasebiyle hava ve kara yollarının, demir yollarının ulaşım merkezinde ve sosyo-kültürel açıdan da bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan bütün altyapıya sahip çok gelişmiş bir şehir. Özellikle Erciyes Kayak Merkezimizin kışın şehrimizde oluşturmuş olduğu büyük turizm potansiyeli ve uluslararası misafir kabulü oradaki üniversite öğrencilerimize de çok sayıda hem part-time iş imkanı hem de çok ciddi bir sosyalleşme hazırlıyor. Doğru tercih yapmak, tercih yapacak arkadaşlarımızın da Kayseri'deki 5 üniversiteden bir tanesini seçmesi hem de şehrimizin ivmelenen gelişimine katkı sağlayacak ve değerli insan kaynağını şehrimize adapte etme konusunda da bizlere güç verecektir, destek verecektir.
1: Haftanın özeti.
0: Kayseri Tekvando İl Temsilcisi Özben Şimşek, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret ederek Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Erva Spor Okulları hakkında bilgiler aktardı. Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
1: Yayın tekrarı.
2: Yeni nesil anlatıyor, gençlerin nabzını tutup sözü gençlere bırakıyor. Rabia Akburak'ın sunumuyla Yeni Nesil Anlatıyor, her çarşamba saat 12'de Radyo Radar ve Kayseri Radar ortak canlı yayınında. Rabia Akburak'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Nesil Anlatıyor başlıyor.
3: Kayseri'de Radyo'da ortak canlı yayınından herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Yeni Nesil Anlatıyor programıyla karşınızdayım. Bugün çok başka bir konuğumuz var. Genç girişimci, yazılımcı, bilişim, dijital vatandaşlık birçok konu üzerine konuşacağımız Hasan Sönmezer'le birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz.
4: Merhabalar, hoş bulduk.
3: Nasılsınız?
4: Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
3: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
4: Tabii ki. Ben Hasan Sönmezer. Teknopark'ta bir teknoloji şirketim var. Mobil uygulama ve yazılımlar geliştiriyoruz. Türkiye'de ve Avrupa'da. Mobil uygulamalarımızı kullandırmaya çalışıyoruz.
3: Çok güzel. Aynı zamanda da elektrik elektronik mühendisisiniz değil mi?
4: Okudum. Doğru. Evet, yurt dışında okudum.
3: Çok güzel. Nerede okudunuz? Nasıldı?
4: Ukrayna'da okudum. Mezun değilim. Savaş nedeniyle yarım kaldı. O yüzden mezun olamadım. Ama yetkinliğim devam ettiği için de elektrik elektronik mühendisi olarak değil de tamamen teknoloji sektöründe faaliyet gösteriyorum. Yöneticilik yapıyorum.
3: Çok güzel. Bundan bahsetmişken şunu da soralım. Yurt dışında okumak zor mu?
4: Aslında daha kolay. Ben oradayken bizim para birimimiz çok değerliydi. Biraz daha para birimi açısından rahat ediyordum. Daha kolay karşılıyordum bir şeyleri. Ama şu an tabii ki Avrupa'ya kıyasladığımız zaman Avrupa'da Türkiye'ye göre çok daha zor mali açıdan.
3: Peki elektrik elektronikten yazılıma nasıl kaydınız? Yani yazılım dünyasına girerken kafanızda neler vardı? Nasıl girmeye karar verdiniz?
4: Aslında ben elektrik elektroniğe, ben lisede biyomedikal bölümü okudum. O yüzden de elektrik elektronik mühendisi olmak istiyordum. O yüzden elektrik elektronik mühendisliği bölümüne gittim. Devamında da ben Türkiye'de ilk başta medikal şirketi kurdum. Şahıs şirketi olarak. Belli bir süre onu işlettim. Sonrasında dış ticaret alanında kendimi geliştirmek istedim. Aynı zamanda Erciyes Üniversitesi'nde de işletme bölümünde okudum. O yüzden de dış ticaret sektörüne girdim. Devamında dış ticaret sektöründe çalışırken de yazılıma her zaman bir ilgim vardı açıkçası. Sonrasında aklımıza bir mobil uygulama geldi. Mobil uygulamayı çok düşündük. Bir yıl boyunca bir aslında uygunlaşma süreci gerçekleşti. Sonrasında da aklımıza yattı ve mobil uygulamayı yapmak istedik. Sonrasında bir bilişim şirketi kurduk. Teknopark başvurularımızı yaptık, projelendirdik fikrimizi. Sonrasında da piyasaya girmiş bulunduk.
3: Çok güzel. Peki nasıl girdiniz piyasaya? Bu uygulama geliştirme aşamalarınız nasıl oldu?
4: Ortalama bir yıl sürdü. Şu an son aşamasındayız ve piyasaya çıkma aşamasındayız. Başlangıçta Kayseri'de, devamında tüm Türkiye'de 2 veya 3 ay içerisinde de Avrupa pazarında olmayı planlıyoruz uygulamamızda.
3: Çok güzel. Biraz uygulamanızın detaylarından da bahsedebilir misiniz?
4: Uygulamamız aslında veterinerlik hizmetlerine aracılık ediyoruz. Ama aslında uygulamamızı büyük başlıkta anlatmak istersem hayvanlar için e-nabı sistemi yapıyoruz bir nevi. Hayvanlar rahatsızlandığı zaman butonlarla çağrı oluşturabiliyorlar, veterinere ulaşabiliyorlar, danışmanlık hizmeti alabiliyorlar. Bütün kayıtlarını sistemden tutabiliyorlar. Devamında geçmişte bir hastalığı varsa aşı kayıtları, hepsini sisteme entegre edebiliyorlar. Bizim sistemimiz üzerinden sigorta kesebiliyorlar. Tamamen hayvanlar için yapılmış interaktif bir uygulama aslında.
3: Çok güzel. Aslında bir nevi bu insanlar için 112 acilin hayvan hali diyebiliriz. Ama sadece biraz da özel bir hastane hizmeti gibi bir ön görüşmenin olduğu, daha sonrasında işte muayenenin en yakın veterinerin bulunduğu bir uygulama diyebiliriz aslında.
4: Evet, doğrudur. Biz acil durumlarda ve ayrıyeten danışmanlık hizmetlerini çok daha kısa sürede ve çok daha kolay edindirmeyi planlıyoruz kullanıcılarımıza. Hem evcil hayvanlar için hizmetlerimiz var, hem mandıra hayvanlar için, veterinerler için de tamamen geniş bir işlem ağı sunuyoruz aslında.
3: Çok güzel. Peki nereden esti bu fikir? Yani böyle bir aslında ihtiyaç olduğunu nasıl hissettiniz? Bir hayvan besliyor musunuz ya da bir ilginiz var mı?
4: Hayvan beslemiyorum ama çok severim. O yüzden düşünüyorduk böyle bir uygulama var mı diye araştırdık devamında, aklımıza fikir geldikten sonra. Dünyada böyle bir yapılmış uygulama olmadığını gördük. Devamında dedik ki biz neden yapmayalım? Sonrasında şirketimizi kurduk, ekibimizi oluşturduk. Teknopark başvurularımızı yaptık ve kabul edildik. Çok güzel bir ekip olduk, çok güzel bir şirket olduk. Şu anda da piyasaya giriyoruz çok şükür.
3: Aslında bu uygulama hani her saat, gecenin bir saatinde bile bir hayvanınız rahatsızlandığında en yakındaki bir veteriner kuruluşun ya da bir doktorun aslında iletişime geçebilmeniz ve o konumla birlikte gidebilmenizi sağlıyor. Aslında hayvanların da canının ne kadar önemli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu burada gözler önüne sermiş oluyoruz.
4: Evet, doğrudur. Çünkü gündüz değil de gece vakti herhangi bir veteriner bulmak biraz daha zor oluyor. Açık mı değil mi aramak lazım, araştırmak lazım. Ama bizde bütün veterinerler açık olduğumuz sistemden belirttiği sürece ve hastalarımız, evcil hayvan sahiplerimiz butona bastıktan sonra o an açıklarsa bütün veterinerlerimize ulaşabilirler. Ve aynı zamanda da en yakın veterinere yönlendiriyoruz olabilecek.
3: Çok güzel. Peki yapay zeka yazılım araçları hani artık çok fazla var. Peki artık bu yazılım sektörü yapay zekanın eline mi geçiyor diyebilir miyiz, yoksa işlerimizi biraz daha mı kolaylaştırıyor?
4: Evet, aslında ele geçiriyor diyemeyiz ama işlemlerimizi çok daha kolaylaştırıyor. Devamında yapay zeka ile tamamen bir uygulama yapabilirsiniz ama uygulama çok geniş kapsamlı olmaz, güvenilir olmaz. Çok da aslında geniş kitlelere hitap edemezsiniz. Devamında uzman bir kişinin sürekli onu kontrol etmesi ve yönlendirmesi gerekiyor. Biz de yapay zeka içimizde elimizden alacak değil de yapay zekayı çok iyi kullanarak bir asistan olarak kullanıyoruz ve çok daha işimize yarıyor.
3: Peki bu uygulamayı aynı zamanda aslında yurt dışında da işte vatandaşlara sunuyorsunuz.
4: Evet.
3: Bu işte vize tarzı bir işlemler olmuyor mu? Hani onu nasıl hallediyorsunuz? Yurt dışında bir şirket mi kuruyorsunuz?
4: Yurt dışında bir şirketim var. Estonya'da şirketim var. Dijital vatandaşım aynı zamanda. Bu sayede şirketimi kurmam ve işletmem çok kolay. Ve Avrupa pazarına girmem de şirketim sayesinde çok daha kolay gerçekleşiyor.
3: Peki buradan bilmeyenleri de aslında bilgilendirelim. Dijital vatandaşlık nedir? Yani şimdi sonuçta şirket kurmak dışarıdan hani çok havalı duruyor. Çok güzel gözüküyor. Ya ne güzel şirket kurmuş diyorlar. Ama işte bunun arkasındaki işte bürokrasiler, vergi yükümlülüğü var bir de. Yani nasıl oluyor?
4: Ya Estonya Avrupa Birliği ülkesi ve olanakları da çok daha yüksek Türkiye'ye göre. Devamında en başta bir başvuru yapmanız gerekiyor ve siz orada hangi sektörde iş yapacaksınız, nasıl çalışacaksınız, ülkeye neler katabilirsiniz, onları yanıtlıyorsunuz aslında. Daha sonra bir mülakat gerçekleştiriliyor, görüntülü bir video gönderiyorsunuz, İngilizce yeterliliğinizi ölçüyorlar ve sizi aslında değerlendiriyorlar. Devamında da onay aldıktan sonra sizin kimliğinizi o ülkedeki bir konsolosluğa gönderiyorlar. Siz oraya gidiyorsunuz, kimliğinizi teslim alıyorsunuz. Daha sonrasında kimlik tamamen dijital olduğu için ve bilgisayara da bir çip vasıtasıyla bağlandığı için bütün devletsel işlemlerinizi ve kağıtsal işlemlerinizin hepsini sistem üzerinden çok daha kolay bir şekilde yerleştirebiliyorsunuz. Aslında Estonya'nın da bu konuda sloganı çok basit. Hiçbir devlet birimine gelmeden bütün devletteki işlerinizi dijital üzerinden yapabilirsiniz. Bu da bize çok güzel olanak sağlıyor.
3: Gerçekten çok güzel. Yani şu çağda farklı bir ülkeye gidemeden, bir de hani masrafların o kadar çok arttığı, işte gençlerin ya nasıl gideceğim, nasıl orada iş yapacağım, nasıl iş kuracağım, özellikle dış ticaret alanında aslında dijital vatandaşlık işlemi çok yani pratik ve güzel bir şey aslında. Peki istediğinizde mesela o dijital vatandaşlık aldığınız ülkelere gidebiliyor musunuz? Ya da mesela örneğin ben işte İngiltere'ye gitmek istiyorum. İngiltere'den dijital vatandaşlık almam durumunda işte yeşil pasaportum yoksa da oraya vizesiz gidebilir miyim?
4: Ya dijital vatandaşlık direkt size vize imkanı vermiyor. Ama devamında dijital kimliğiniz sayesinde ve iş yaptığınız sayesinde oradan oturum izni başvurusu yapabiliyorsunuz. Siz aslında o ülke için turist olmaktan çıkıyorsunuz. Artık o ülkenin bir vatandaşı gibi işlem görüyorsunuz. Daha kolay oluyor aslında ve vize işlemleriyle uğraşmıyorsunuz. Tamamen ulusal vizeyle uğraşıyorsunuz. Estonya'da Avrupa Birliği ülkesi olduğu için Estonya'dan aldığınız bir oturum izni bütün Avrupa'ya sizin çok daha rahat girip çıkmanızı sağlıyor.
3: Çok güzel. Aslında dijital vatandaşlık sayesinde o ülkeye gitmeden hem o ülkenin vatandaşı olmuş oluyoruz hem de böyle seçim hakkı haricinde
4: evet.
3: Diğer vatandaşların işte var olan imkanlarından bizler de faydalanabiliyoruz.
4: Evet, çok doğru. Banka hesabı açabiliyorsunuz. Bankanızda para giriş çıkışı yapabiliyorsunuz. Şirketinizi uzaktan yönetebiliyorsunuz. Oradan bir kişiyi görevlendirebiliyorsunuz. Türkiye'den oradaki şirketinize eleman alabiliyorsunuz ya da o ülkeden birine eleman alabiliyorsunuz. Aslında normal bir şirketin hiçbir farkı yok. Sadece uzaktan yönetiyorsunuz ve işlemleriniz çok daha kolay gerçekleşiyor.
3: Ya bir zamanlar böyle eskiden şey olurdu ya, işte başka ülkeden başka ülkeye gitmek. Aa nasıl gideceğiz işte. Çok çok önceden işte develerle şeylerle olunca yol kat edilirdi. Daha sonra işte teknoloji çıktı. İnsanlar anında dünyanın diğer ucuna mesela mesaj gönderebilir hale geldi. Şimdi aslında oturduğunuz yerden aslında belli işlemleri hallederek oranın vatandaşı bile olabiliyorsunuz. Yani evet, her geçen gün doğru. Yeni nesille birlikte farklı şeyler de çıkıyor.
4: Evet.
3: Peki Türkiye'de oturup yurt dışındaki şirketleri ve ekipleri yönetirken mesai kavramınız hani kalmıyordur. Çünkü sonuçta özel hayatınız var. Aynı zamanda farklı ülkelerin farklı saat dilimleri de var. Bunu nasıl ayarlıyorsunuz?
4: Aslında bizim sektörümüzde mesai kavramı çok fazla yok. İş olduğu zaman o işi yapmamız gerekiyor. Devamında da hobilerimiz olduğu sürece aslında çok fazla sıkılmıyoruz. Hem hobilerimize istediğimiz gibi vakit ayırabiliyoruz, hem de gece veya gündüz bizde mesai kavramı olmadığı için iş olduğu zaman çalışmamız gerekiyor. Çok da zorlanmıyoruz. Aslında çok sevdiğimiz bir iş türü aslında.
3: Çok güzel. Peki yapay zekayı ne derecede kullanıyorsunuz?
4: Yapay zekayı biz asistan olarak kullanıyoruz. Örnek veriyorum, çok uzun işlem sürecek kodlamaları bir şekilde ona yaptırıp devamında kontrollerini biz yapabiliyoruz. Günlük işlerimizde maillerimiz geldiği zaman otomatik olarak ona cevaplandırma değil de onun süzgecinden geçiriyoruz. Cevap vermemiz gereken yerleri onunla birlikte değerlendiriyoruz. Yapay zekayı biz kullanmayı aslında çok seviyoruz. Tamamen bizim asistanımız olarak görev yapıyor. Bizim bütün işlem yüklerimizi çok daha kolaylaştırıyor.
3: Aslında işin içine böyle yurt dışı farklı ülkeler girdiğinde dil kavramı da ister istemez ortaya çıkıyor. Yani ne kadar İngilizce ortak dili olsa da aslında bu dili hakim olmayan, bu dili bilmeyen çok fazla vatandaş, çok fazla insan var. Bunu da yine yapay zekadan yardım alıyor musunuz? Mesela
4: evet,
3: örneğin Japonya'da bir ticaret yapacaksınız. Japonca öğrenmek o kadar basit bir şey değil sonuçta. Çoğu da hatta İngilizce dilini bilmiyor. İnsanlarla birebir olduğu için iletişim. Onun için yine bir yapay zeka araç kullanıyor musunuz?
4: Evet, tabii ki kullanıyoruz. Normalde İngilizce biz bütün maillerimizi cevaplıyoruz ya da İngilizce mailler geliyor. Ama tabii ki kendi dilini kullanmak isteyenler oluyor. İngilizcenin yeterli olmadığı kısımlar oluyor. Yapay zeka işimizi çok daha fazla kolaylaştırıyor bu konuda. Çünkü hata payı yapay zekanın biraz daha düşük normal çeviri sistemlerine göre.
3: Peki aslında işiniz tamamen böyle işte oturarak belki işte ekran başında dijital olarak yaptığınız bir şey. Hani birçoğu en azından. Ekran başında da aslında bitmeyen mailler, mesajlar, projeler derken o dijital çağın getirdiği yalnızlık hissi size de oluşuyor mu?
4: Aslında oluşmuyor. Çünkü biz bu tarz çalışmaya alıştık. Yeni başlayan birisi için oluşuyordur ama bizim için çok fazla oluşmuyor. Aslında seviyoruz. Mesai kavramımız olmadığı için çok seviyoruz. Devamında hobilerimize vakit ayırabiliyoruz. O yüzden bizim için çok zorlayıcı bir sorun değil açıkçası.
3: Bir de şimdi şöyle, uygulama geliştirmek artık aslında yeni nesil bir meslek. Hani her ne kadar uzun süredir uygulamalar olsa da şu an daha da rövanşlayan insanlar uygulama geliştireyim, oradan bir gelir kaynağı elde edeyim. Hatta şey gibi düşünebiliriz, insanlar artık ev alıyor, araba alıyor, işte bunu kiraya veriyor örneğin, oradan bir gelir, bir getirisi oluyor sürekli. Uygulama geliştirmede de aslında aynı şekilde bir böyle yatırım tavsiyesi olabilir mi yani? Bu arada bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Bu yönden mesela para kazanmak isteyen gençler için.
4: Yatırım tavsiyesi değildir ama herhangi bir fikir varsa akıllarında ve o fikire çok güveniyorlarsa maliyeti ne olursa olsun aslında karşılamalarını isterim ve girişmelerini isterim. Çünkü bir şekilde hayal ettiğimiz paralara ulaşmak normal harcamalarla gerçekleşmiyor. Belli riskler almanız gerekiyor. Bu riskler sizi batıracak derecede de olabiliyor. Ama tabii burada kişinin projesine ve isteğine göre şekilleniyor aslında. Ama direkt yatırım tavsiyedir asla diyemem çünkü risk faktörü bizde çok yüksek.
3: Ya evet, sonuçta şöyle bir uygulama geliştiriyorsunuz, o kullanılabilir, kullanılmayabilir.
4: Evet.
3: Bir de ekstra şöyle bir şey de oluyor, o uygulamayı geliştirdikten sonra insanların önüne çıkarmak, onu bir reklama dönüştürmek de gerekiyor. Çünkü çok fazla uygulama var, yani çok fazla oyun, çok fazla uygulama, çok fazla dijital mecra var. Ama hangisi daha popülerse, hangisi daha çok tutuluyorsa ve hangisi daha çok önüne çıkıyorsa insanlar onu kullanmayı tercih ediyorlar genellikle.
4: Evet, doğrudur. Yazılım hizmeti biraz pahalı bir hizmet, çalışanlarımız olduğu için, personelimiz olduğu için, ama yazılımdan daha çok aslında reklam ücreti çok daha pahalı. Çünkü aylık bir bütçe ayırmanız gerekiyor. Devamında billboardlara reklam verebilmek için bütçe ayırmanız gerekiyor. Tutundurmak için sosyal medya reklamlarınız sosyal medya reklamları vermeniz gerekiyor. O yüzden aslında sponsorluk kısmı ve reklam kısmı bu işin %50'sini oluşturuyor.
3: Evet, bir de insanlar artık mecbur değilse o uygulamayı yüklemiyor. Çünkü artık o kadar çok uygulama var ki, yani aslında telefonlarımız da bir nevi uygulama çöplüğü haline gelmiş durumda. Hani işte oradan onu indiriyoruz, oradan onu indiriyoruz. Artık her şeyin bir uygulaması var. Yani işte e-devlet işlerimizi uygulama üzerinden hallediyoruz. İşte not işlemlerimizi uygulama üzerinden hallediyoruz. Ya da alışveriş yapacağız, yine uygulama indirmemiz gerekiyor. Bir nevi aslında bu da insanların ihtiyaç duyduğu bir şey. Yani hayvanı hastalandı gece, ne yapacağını bilmiyor. Veterineri belki uyuyor. Başka bir veteriner var mı diye. Yani Google haritalarda belki arayabilir, işte başka bir veteriner var mı, en yakın veteriner nerede diye. Fakat aradığında ister istemez belki ulaşamaz. Hani bu şey de yapıyor mu? Örneğin işte veterinere bir bildirim geliyor mu?
4: Evet, tabii ki. Veteriner zaten açıksa orada, açık olduğu saatleri belirtiyor. Açık olduğu saatleri belirttiği sürece, örnek veriyorum, konumuna 5 kilometre olan bir yerden bir çağrı geldi. 5 kilometre çapında bir veteriner yoksa otomatik 10 kilometre çapı, 15 kilometre çapı. Ama elbet bir açık veteriner buluyor sistem.
3: Peki bir hayvan sahibi veya veteriner sizin uygulamanızı neden indirmeli?
4: Hayvan sahiplerine biz aslında güven sağlıyoruz. Ücretlendirme konusunda şeffaflık sağlıyoruz. Ve aynı zamanda da hız sağlıyoruz. Gece olabildiğince en kısa sürede bir veteriner ulaşmasını sağlıyoruz. Veterinerler için baktığımız zaman da biz veterinerler aslında çok geniş kapsamlı bir kullanıcı imkanı sunuyoruz. Müşteri sunuyoruz. O yüzden bizi kullanmakta çok zorlanacaklarını düşünmüyorum. Tam tersine biz onlara hizmet ediyoruz. Onlar için buradayız.
3: Çok güzel. Peki sektörde şu an müthiş bir dijitalleşme dalgası var. Sizin uygulamada bu teknoloji yarışının, hani yapay zeka trendlerinin tam olarak neresinde duruyor?
4: Bizim uygulamamız aslında hepsinden biraz ayrılıyor. Çünkü aslında hepsini biraz içinde barındırıyor. Teknolojiyi barındırıyor, acil çağrı kısmı olarak fiziki yönlendirmeyi barındırıyor. Uygulamamıza o yüzden biz çok güveniyoruz. O yüzden bu kadar çok maliyetlerine katlandık ve bu kadar çok koşuyoruz bu işin arkasında diyebilirim.
3: Evet, bir de şöyle bir şey var. Aslında şu an sürekli her programda aslında yapay zeka, yapay zeka diyorum artık. Çünkü bir nevi hayatımızın bir parçası haline geldi. Yani her işimizde, her saniye aslında yapay zekayı kullanıyoruz. Hani bir fikir almak için bile, yani örneğin bir elbise beğendik. İşte sarısı mı olsun, kırmızı mısı mı olsun diye bile artık yapay zekaya sorar hale geldik. Peki uygulama geliştirmek artık yapay zeka ile birlikte daha mı kolay? Yani belli bir prompt yazdırıp yapay zekayı uygulama geliştirebilir miyiz? Sonuçta artık çok trend, yani sosyal medyada görüyoruz, işte şu yazılımı yapay zeka ile yapın, şu yazılımı şu yapay zeka ile yapın diye reklamlar da görebiliyoruz.
4: Çok basit uygulamaları yapay zekadan yapabilirsiniz. Ama geniş kitlelere erişmek istiyorsanız, güven istiyorsanız ve kullanım açısından çok fazla müşteriniz olacaksa yapay zeka bunları karşılayamaz. Ve çok fazla algoritmanız varsa yine karşılayamaz. Tabii ki belli başlı kodları yapay zekaya oluşturabiliyorsunuz. Size hız sağlıyor. Ama tamamen yapay zekadan oluşturulmuş bir uygulama şu an için büyük çaplı bir uygulama asla olamaz.
3: Çok güzel. Peki Avrupa pazarı Türk girişimlerine nasıl bakıyor? Yani şimdi orada tutunmak mı daha zor yoksa Türkiye'de tutunmak mı daha zor?
4: Aslında bu konuya çok net cevap veremem. Ama Avrupa donanımlı genç nesilleri çok seviyor. Din, dil, ırk çok fazla ayırmıyor. Donanımlıysa, iş yapmak istiyorsa destekli oluyor.
3: Evet. Peki böyle bir şeyin var mı, düşüncen? Evet, şu an dijital vatandaşlık alıyorsun ama yurt dışına gideyim gibi bir düşüncen var mı? Orada yaşayayım gibisinden.
4: Aslında yurt dışında yaşamak gibi düşüncem yok ama yurt dışının imkan verdiği mali gelirleri elde etmek tabii ki de güzel geliyor. Bunu uzaktan sağlayabildiğim sürece tabii ki. Türk menşeli olmaya biz özen gösteriyoruz bu arada. Çünkü sonuçta Estonya'da yaşıyor olsam da, burada yaşıyor olsam da ulusalcılık kavramına biraz uymamız gerekiyor. O ülkeye hizmet etmemiz gerekiyor. Şu an Türkiye'deyiz ve Türk girişimciler olarak Türkiye'ye hizmet ediyoruz.
3: Peki burada mesela Kayseri'de sence bu uygulama nasıl işler? Faydalı olur mu? Öncelikle şey demiştim, program öncesinde aslında konuşmuştuk. Kayseri'yi böyle bir merkez haline getirmek, aslında oradan başlayıp dünyaya yayılmak gibi bir düşünceniz var.
4: Evet,
3: doğrudur.
4: Kayseri bizim için pilot bölge. Bu konuda küçük bir şehir olduğu için bizi çok kolay bir şekilde istediğimiz seviyelere getirecek bir şehir ve kendi şehrimiz. Biliyoruz, insanlarını tanıyoruz, nasıl hitap etmemiz gerektiğini biliyoruz. Kayseri'yi çok kısa sürede halledeceğimizi düşünüyoruz ve bize destek vereceklerine de inanıyoruz. Devamında Türkiye'deki büyük şehirlerimizde olacağız. Sonrasında da tüm Türkiye'ye olacağız. Ardından da Avrupa'ya yaz sonunda girmeyi planlıyoruz.
3: Peki bu büyük baş hayvancılık, mesela küçük baş hayvancılık falan da yine aynı uygulama içerisinde olacak mı?
4: Tabii ki. Uygulamamız aslında 3 arayüzü var siz. Öncesinde uygulama size soruyor. Evcil hayvan sahibi misiniz? Mandıra işletmeniz mi var? Veteriner misiniz? Siz oradan size uyan kısmı seçiyorsunuz. Bu uygulama arayüzü tamamen size özel açılmış oluyor. Yani evcil hayvan sahiplerinin arayüzü farklı, mandıra hayvanlarının ve mandıra işletmecilerinin arayüzü farklı, veterinerlerin farklı. Herkes aslında farklı bir arayüze giriş yapıyor. Bu da işlemleri tamamen kolaylaştırıyor. Bizim uygulamamız, algoritması çok geniş bir uygulama ve yazılımı çok çok fazla bir uygulama ama kullanıcılara bir o kadar da basitlik sunuyoruz aslında. Acil durumlarda çok kolay butona basma imkanı veriyoruz. Uygulamayı çok kolay kullanma imkanı veriyoruz.
3: Peki bir veterinerin oraya kaydolabilmesi için, veteriner olarak giriş yapabilmesi için belli bir iş yerinin olması gerekiyor mu, yoksa sadece veterinerlik belgesi olması yeterli mi?
4: Kliniğin olması gerekiyor çünkü konum olarak yönlendirilme yapılıyor. Herhangi bir veterinerse de, kliniği yoksa da bir kliniğe bağlı çalışması gerekiyor bizim için.
3: Anladım. Çünkü şöyle, şu anda mesela Kayseri'de de hayvancılıkla çok fazla uğraşan insanlar var. İşte ilçelerde, illerde, özellikle bazı köylerde çok fazla var. Ve ister istemez veterinere ulaşması daha da zor oluyor. Yani işte merkeze gelmesi gerekiyor, veterineri gelip getirmesi gerekiyor belki ya da belli bir saatte, gecenin bir saatinde ister istemez uzak bir köyde oturuyorsa, uzak bir ilçede oturuyorsa veterinere ulaşması aslında daha da zor hale gelebiliyor. Evet. Şu manada sordum, belki yaşadığı köyde, yaşadığı işte ilçede veteriner varsa merkeze gitmeden de aslında o veterinere ulaşabilir mi?
4: O veteriner bizim sistemimize dahilse ve bizim sistem içindeyse ulaşabilir. Ulaşamazsa bile herhangi bir acil durumda acil çağrı butonuna bastı diyelim ve yakın çevresinde bir veteriner bulamadı sistem. Danışmanlık butonuna bastığı zaman Türkiye'nin her yerinden herhangi bir veteriner direkt bağlanabilir. Acil durum var mı yok mu sorabilir, öğrenebilir. Acil durumu varsa da sonrasında bizim uygulamamızdan bulamazsa bile arayışa girebilir. Ama bütün aciliyet durumunu bizden veteriner bulamadığı halde bile bize danışmanlık hizmeti alarak sorabilir. Cidden acil bir durumun var mı yok mu?
3: Çok güzel. Peki sırf popüler diye yapay zeka gibi büyük akımların peşinden gitmek mi daha kazançlı? Yoksa daha böyle veterinerlik gibi niş işlerin soruna bakmak mı? Niş işlere yönelmek
4: aslında
3: gibi.
4: Günlük hayatta biz ne sorunu çözüyoruz? Önemli olan nokta bu. Biz bu uygulamayı yaparken de onu düşündük. Biz günlük hayatta hangi sorunu çözüyoruz? Hangi sorunu ele alıyoruz? Yapay zekayı tamamen bir hayal ürünü olarak değil ve tamamen kendi başına bir şahsiyet olarak değil de yapay zekayı bir asistan olarak, bir arkadaş olarak görmek çok daha mantıklı kalıyor. Günlük işlerinde veya büyük çaplı projelerinde asistan olarak kullanabiliyor.
3: Çok güzel. Aynı zamanda konumuz 27-28 yaşlarında genç bir girişimci yani. Kaç yaşında başladınız?
4: Ben 2019 yılında başladım. Medikal şirketiyle başladım. Daha sonra dış ticaret şirketim oldu. Bu üçüncü şirketim şu an, yazılım şirketi olarak. Şu an dış ticaret şirketimi ve bu şirketimi geliştirmeye çabalıyorum.
3: Aslında 20'li yaşların başında başlayıp şimdiye kadar uzanan büyük bir serüven. Yani çok fazla aslında genç olup bu işe başlamak, bu tarz şeylerle ilgilenmek isteyen fakat korkan gençler var. Neler söylersiniz onlara?
4: Ya korkmakta çok haklılar. Biz de bazen çok korkuyoruz. Çünkü bütün birikimimizi, bütün mal varlığımızı bu işler için harcayabiliyoruz. Ama önünde çok güvendiği bir projesi varsa ve bu projesi uğruna çok çalışabileceğini düşünüyorsa korkmasın derim, çabalasın derim. Çünkü hayatta güzel şeyleri de risk alarak elde edebiliyoruz.
3: Peki belli bir, yani maliyetsiz bir şekilde uygulama geliştirilebilir mi? Sadece mesela evde yazılım yaparak bir uygulama geliştirilebilir mi?
4: Geliştirebilir ama uygulamayı tutunduramaz. Bir maliyete elbet katlanmak gerekiyor. Biz şu an yatırım sürecindeyiz. Bizim de maliyetlerimiz bir yere kadar yetiyor. Yatırıma açılıyoruz. Şu an Kayseri'den bir iş insanından %1'imizi sattık mesela. Belli bir ücret aldık. Bu şekilde biz yatırım borsaları var startuplarda. Yatırım borsasına açılacağız. Oradan hissemizin belli bir kadarını satacağız. Oradan para alacağız. Yani devamlı bir şekilde bir para akışı olması gerekiyor ki maliyetlere katlanabilelim açıkçası. Çünkü hepimiz genciz. Paramız bir yere kadar. Çok zengin insanlar değiliz. O yüzden tıkandığımız noktalar oluyor. Bunları da yatırımlarla telafi ediyoruz.
3: Çok güzel. Artık zaten o çok popüler oldu yani. İnsanlar artık geliyor, borsaya giriyor. Aynen. İşte bir yerlerden hisse alıyor. İşte belli başlı işte firmaların mesela hisselerini alıyor küçük küçük. O şekilde hem kendi kazanıyor hem belki de şirket kazanıyor.
4: Evet,
3: o şekilde
4: doğru.
3: İlerliyor. Çok çok popüler ya. İnsanlar deli gibi borsaya girmeye başladı. Şu an bilen bilmeyen herkes giriyor.
4: Evet. Bizdeki de yatırım borsası olarak geçiyor. Melek yatırımcı sektörü olarak geçiyor. Hani çok fazla var bu konuda yatırım yapanlar. Biz de inşallah
3: çok
4: gerçekleştireceğiz bu konuda.
3: Peki genç yaşta bu kadar sorumluluk almak, yani belki de senden yaşça büyük insanları uzaktan yönetmek, yani senin için nasıl bir deneyim? Hiç kuşak çatışması yaşıyor musun?
4: Kuşak çatışması çok yaşamıyorum. Çünkü benden çok yaşlı insanlarla çalışma imkanım olmadı. Biz biraz daha genç bir ekibiz. Çalıştığımız karşıdaki insanlar da genelde genç insan çıkıyor. O yüzden buna çok fazla yorum yapamam çünkü yaşamadım.
3: Çok güzel. Peki bu yaşta bu kadar sorumluluk almak seni zorluyor mu ya? Acaba ne yapacağım? Ya çok zora düştüm dediğin anlar olmuyor mu hiç?
4: Ya ben çocukken de çok olgun bir insan olduğumu düşünüyorum. Karakterim biraz daha olgun yapıda olduğu için bu konuda hiç zorlanmadım.
3: Peki bu işlerle birlikte sosyal hayatını nasıl sürdürüyorsun?
4: Sosyal hayatımı çok güzel sürdürüyorum. Çünkü istediğim zaman istediğim şekilde kendime vakit ayırabiliyorum. Evet çok yoğun olduğumuz dönemler oluyor. Ama biz ve yazılımcılarım çok rahat çalıştığımız için, mesai kavramımız olmadığı için istediğimiz zaman sosyal hayatımıza adapte olabiliyoruz. Ve hobilerimizle ilgilenebiliyoruz.
3: Çok güzel. Var mı böyle hobileriniz?
4: Evet. Aynı zamanda yamaç paraşütü pilotuyum.
3: Aa, çok güzel. Biraz ondan da bahsedelim mi?
4: Tabii.
3: Kayseri'de yamaç paraşütü nasıl oluyor? Nasıl ilerliyor?
4: Kayseri'de dünyada cidden çok nadir olan bir Ali Dağımız var. Ve evet. Bu dağ cidden hem uçuş anlamında hem de şehir merkezinde olmasıyla çok daha güzel bir dağ. Biz Kayseri'de eğitim aldık. Kayseri pilotuyuz ama Türkiye'nin çoğu yerlerinde de uçtuk. Yamaç paraşütüne başlayacak olan gençlere de tavsiyem şu olur. Korkmasınlar. Seviyorlarsa, cidden havacılığı seviyorlarsa ve disiplinli çalışacaklarsa korkmalarını çok tavsiye etmem.
3: Çok güzel. Peki bir de şu var. Son günlerde çok fazla konuşuluyor. Pettech yani evcil hayvan teknolojilerine milyonlarca dolarlık devasa yatırımlar yapılıyor. Sizin uygulamanız bu küresel yatırım fırsatının neresinde kalıyor? Yani size bir olanak sağlıyor mu aslında?
4: Ya biz bu yatırımlar olduğu sürece çok memnun kalırız. Çünkü bizim sektörümüzü geliştirmiş olur. Bizim sektörümüz biraz daha baskılanmış bir sektör ve dijitalden uzak bir sektör aslında. Biz aslında çok zor bir iş yapıyoruz. Şu an dünyada da Türkiye'de de veterinerlik sektörü çok fazla dijital değil. Evet. Biz bu işin ilklerinden oluyoruz ve böyle destekler olması, böyle projeler olması da bizi çok mutlu ediyor. Biz de içlerinde bulunuruz.
3: Peki böyle sen yapamazsın, ya sen başaramazsın. İşte kaç yaşındasın hani örneğin ilk başladığın zamanlarda mutlaka duymuşsundur. Ya o kadar kolay değil, böyle yapacaksın falan. Onları nasıl yönettin? Ya da...
4: Duymamazlıktan geldim. Kendime güvendim ve çalışkanlığıma güvendim diyebilirim açıkçası. Hı hı. Çalışkanlığıma ve hedeflerimin doğru olduğuna inandığım sürece çevreye biraz kulağımızı kapatmamız gerekiyor. Çok fazla insan söylüyor söylediğiniz gibi. Duymamazlıktan gelmemiz gerekiyor. Önemsememiz, kendime güvenmemiz gerekiyor.
3: Bir de şöyle bir şey var. Biliyorsunuz ki yakın zamanda Avrupa Birliği işte dijital veriler, yapay zeka konusunda çok sıkı denetimler ve yasalar getirmeye hazırlanıyor. Hatta birkaç yavaş yavaş da getirmeye başladı. Peki bu sizi nasıl etkiler?
4: Aslında bizi çok fazla sorun etkilemiyor. Çünkü kodlarımız tamamen güvenli olması gerekiyor ve biz de o şekilde kodlarımızı yazıyoruz. Sistemimiz tamamen güvenli olması gerekiyor ve biz de yine o şekilde sistemimizi oluşturuyoruz. O yüzden bu tarz konulardan çok fazla çekinmiyoruz. Tam tersine bize de bir güven sağlar. Bizim kullanıcılarımıza da güven sağlar. Memnun kalırız.
3: Bir de şöyle bir şey daha var. Haberlerde böyle dev şirketlerin, teknoloji şirketlerinin böyle çok fazla insan çıkardığını aslında duyuyoruz. Özellikle artık işte yapay zekayı kullanmayı tercih ediyorlar işçi yerine. On binlerce, yüzlerce belki de işçi çıkarılıyor. Böyle bir küresel kriz atmosferinde genç bir startup olarak Avrupa'ya açılmak cesaret işi mi yoksa tam tersi krizden doğan bir fırsat mı?
4: Aslında ikisi de diyebilirim. Hem cesaret hem de krizden doğan bir fırsat. Biz uygulamamıza güveniyoruz çünkü dünyada bir örneği yok. O yüzden de Avrupa'da da çok kolay bir şekilde pazara tutunacağımızı düşünüyoruz. Kendimize de çok güveniyoruz.
3: Bir de şöyle artık çok fazla insan, gençler özellikle işte startuplar kuruyor, dijital vatandaşlık alıyor. Bu bir rekabet ortamı oluşturuyor mu?
4: Aslında çoğalmasını çok isteriz. Çünkü bu tarz işler çoğaldığı sürece biz de çok memnun kalırız ve yeni nesille çok rahat işler bulmuş olur.
3: Bir de artık sence yeni nesilde işte böyle diş plazalar, büyük büyük işte iş yerleri yerine artık insanların evde çalıştığı ortamlarda böyle ortamlar mı oluşacak sence? Hani artık o büyük büyük plazalar, büyük büyük çalışma ortamları ortadan kalkacak mı? Belki bir 10 sene sonra.
4: Aslında ortadan kalkacak diyemem ama hibrit bir sistem olacak diyebilirim. Hem onlar olacak hem de insanlar uzaktan çalışmaya bazen ihtiyaç duyabiliyorlar. Bulunduğu ortamdan çalışmaya ihtiyaç duyabiliyor. Odasından, evinden ya da dışarıdan çalışmak isteyebiliyor. Bizim gibi sektörlerde de bu işlere çok olanak sağladığımız için hibrit bir sistem diyebilirim aslında. Tamamen kalkıyor diyemem.
3: Evet, insanlar artık hibrit çalışmaya çok alıştı. Ya işte çok fazla çıkıyor. Ya işte evden çalışıyorum, tatile gittiğim yerden çalışıyorum. Birçok aslında işi, birçok sistemi artık dijitale taşımaya başladılar. Özellikle işte bu belli niş işlerde de aynı şekilde işte psikologlar örneğin dijital bir şekilde insanlara evde oturduğu yerde ya da ofisinden direkt olarak böyle seans sağlayabiliyor. Örneğin farklı bir şehirdeki bir psikologla bile belli uygulama üzerinden ya da belli bağlantılarla mesela terapi alabiliyor insanlar. Birçok meslekte de yine bu olmaya devam ediyor. Özellikle sosyal medyada da aynı şekilde insanlar evden tasarımlarını yapıyor, gönderiyorlar. Belli bir ofis ortamında belki de ihtiyaç duymayabiliyorlar. Tabii ki bu şeyi etkiliyor mu sence grup çalışmasını?
4: Aslında etkilemiyor. Biz de yazılımcılarımızla tamamen online'dan görüşüyoruz çoğu zaman. Fiziki buluştuğumuz çok azdır. Ve bu konuda çalışmaya alışkın olan insanlarla çalışmak da çok daha rahat oluyor aslında. Çok fazla sorun yaşadığımızı düşünemem bu konuda.
3: Çok güzel. Peki global bazı sağlık uygulamalarının siber saldırıları uğradığı haberleri de çok fazla alıyoruz. Yani sonuçta şu anda evde nasıl hırsızlık olayı varsa siber suçlarla da aslında mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Yani insanlar artık siber saldırılarla işte o uygulamayı çökertiyor ya da uygulamayı çalıyor mesela. O tarz şeylerle karşılaşıyor musunuz?
4: Başımıza daha denk gelmedi, bize denk gelmedi ama bu olmayacağı anlamına da gelmez. Siber saldırılara karşı önlem alıyoruz. Tamamen de önlem aldık yine diyemem. Çünkü sektörde kimse diyemez. Ama olabildiğince bu tarz saldırılara karşı önlemler alıyoruz. Ve yazılım ekibimiz de sürekli çalışıyor. Ama gelirse de gelme ihtimali de olabilir. Şu an için yaşamadık böyle bir durum. İnşallah da yaşamayız.
3: Çok güzel. Bir de şöyle bir şey var. Silikon Vadisi'nden tutun da Türkiye'deki girişim ekosistemine kadar son günlerin en popüler tartışması tükenmişlik sendromu. Siz bu sendromu yaşıyor musunuz?
4: Yok, hayır, yaşamadık. Çünkü motivasyonumuz çok yüksek, hayallerimiz çok yüksek bu işte. Ve çok da çalıştığımız için hedeflerimiz doğrultusunda şu an için öyle bir durum gerçekleşmedi.
3: Peki buradan yaşayanlara neler söylersiniz? Çünkü sonuçta insanlar o kadar işte oradan oraya koşuyor, oradan oraya koşuyor. Aslında hızlı bir dünyanın içerisindeyiz. Hani önceden mesela işte bir yolcular çıkıyorlardı. Günlerce, saatlerce o yolculuğun içerisinde zaman akıp gidiyordu. Şimdi artık uçaklar çıktı, işte jet

0: Fikirlerine ve projelerine çok güveniyorlarsa korkmasınlar. Batmaktan da korkmasınlar. Paralarının biteceğinden de korkmasınlar. İşinin başarısız olmasından da korkmasınlar. Çünkü zaten başlamadan bunların hepsi olmamış sayılır. Ama başladıktan sonra olumlu yönlerini görmeleri elbettir.
1: Peki şey var mı ya, ben bunu yaptım, bundan şöyle bir ders çıkardım, keşke yapmasaydım. Siz yapmayın dediğiniz bir şey var mı?
0: Ben şimdiye kadar yaptığım hiçbir işte keşke yapmasaydım demedim. Hepsi bana olumsuz olsa da tecrübe kazandırdı ve bu konuda da çok mutluyum.
1: Yaptıklarımdan pişman değilim, aklım hala yapmadıklarımda diyorsunuz o zaman. Evet. Çok güzel bir programdı.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Siz buradan dinleyenlere bir mesaj bırakmak ister misiniz?
0: Tabii ki. Girişimleri varsa ve bir projeleri varsa hiç korkmasınlar, devam etsinler ve hayallerinden koşsunlar, hayallerinin izinden koşsunlar diyebilirim.
1: Çok güzel. Bugün çok farklı bir konuyla aslında baş başaydık. Uygulama geliştirme, yazılım, sonra dijital vatandaşlık gibi konulara değindik. Teşekkür ederim. Güzel bir yayın oldu.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Umarım dinleyenler de, Radyo Radar'dan, Kayseri Radar'dan takip edenler de memnun olmuşlardır. Bugünkü programımız bu kadardı. Bir sonraki programda farklı bir konu ve farklı bir konukla görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın.
2: Rabia Akburak'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Nesil Anlatıyor sona erdi.
3: Yayın tekrarı.
2: Dijital manşet.
4: Dijital manşetle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Pekin Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada insan beyninin kıvrımlı yüzeyini 10 milisaniyenin altında bir sürede ve yüksek hassasiyetle modelleyebilen yeni bir memristör çip geliştirildi. Çin Bilimler Akademisi Şangay Mikrosistem ve Bilgi Teknolojileri Enstitüsü işbirliğiyle üretilen çiple ilgili çalışma Science dergisinde yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, satın aldığı yazma eserlerden oluşan yeni yazmalar koleksiyonu kapsamı kataloglama ve dijitalleştirme çalışmaları tamamlanan 6388 yazma eseri dijital ortamda araştırmacıların erişimine sunacak. Bilim insanları dünyadan 49 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegende atmosfer varlığına dair önemli izler tespit etti. Keşif, gezegenin yaşam barındırma potansiyeline sahip olabileceğini gösterdi. Amazon yağmur ormanlarının altında yürütülen yeni bir lidar araştırması, antik döneme ait yüzlerce gizli yapıyı ortaya çıkardı. Elde edilen veriler bölgedeki antik medeniyetin sanılandan çok daha büyük olduğunu ve zirve döneminde milyonlarca insana ev sahipliği yapmış olabileceğini gösterdi. Bilgeuz Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Medya İzleme Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca bu yıl 11.si düzenlenen verimlilik proje ödüllerinde yapay zeka kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.
2: Dijital manşet.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız, cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
1: Türk müziği tarihi boyunca bestekar ve güftekarların ortak anlayışlarını yansıtan nadir eserler Besteden Güfteye programında. Besteden Güfteye Alper Erdoğan'ın sunumuyla her salı saat 21'de radyonuz Radyo Radar'da. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Besteden Güfteye başlıyor.
2: 91.8 Radyo Radar'da Beste ve Güfte programıyla karşınızdayız. Bugün programımızda ilk sanatçımız Bekir Sıtkı Sezgin. Babası Hafız Hüseyin Efendi, annesi ise güzel ut çalan Feride Hanım olan Bekir Sıtkı Sezgin, ilk ve ortaokulu babasının görevi sebebiyle bulunduğu Isvarte ve Muğla'da okur. 1943 yılında Koca Mustafa Paşa'da Hekimoğlu Ali Paşa İlkokulu'na başlayan Sıtkı Sezgin, kendi ifadesiyle en az 6 makamda dini ve ladini olmak üzere birçok eser icra ediyor, bu makamları karakteristik vasıflarıyla pratik olarak tanıyor ve duyduğu zaman isimlendirebiliyordu. Babasının musiki olan yakınlığı ve geniş ufku, Bekir Sıtkı Sezgin'in hayatında büyük rol oynar, onun mükemmelliyetçi, titiz ve en güzele ulaşma noktasında gösterdiği gayrette babasından esintiler taşımaktadır. Şimdi bestesi Hafız Yusuf Efendi, güftesi Bekir Sıtkı Sezgin'e ait olan "Zehrinde Şifa Var Dediler, İçmeye Geldim" şarkısını Rast makamından Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Ya.

0: Gözümden gitmiyor birden hay.
1: 1952'de İstanbul'da Pertevniya Lisesi'nden mezun olan sanatçı, babasının teşvikiyle başarılı bir sınavdan sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girer ve buradan mezun olur. 1946-48 yıllarında İzmir'de bulunan teyzesinin yanına gittiği zamanda buradaki Hisar Camii'nde ünlü bestekar Rakım Erkutlu ile tanışır ve bestekarın kendi eserlerini kendisinden meşk eder. 1959'da girdiği İzmir Radyosu'nda 2 yıl sonra solist ses sanatçısı olur. Bu görevini Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu bünyesinde devam ettirir. 1965'te 1. sınıf ses sanatçısı olur. 2 yıl sonra İzmir Radyosu'nda sanatçı adaylarına repertuar ve üslup hocalığı yapar. 1974'te ise İzmir Radyosu Klasik Koro şefliğine getirilir. Şimdi bestesi Bekir Sıtkı Sezgin'e ait Gözümden Gitmiyor Bir Dem Hayalin şarkısını Kürdili Hicazkar makamından Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz.

1975-76 ders yılında İstanbul'da öğrenime açılan Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nın şan bölümünde repertuar hocalığına tayin edilir. Bu görevi sebebiyle İzmir'den İstanbul'a taşınır. 78'de İstanbul Radyosu'ndaki vazifesine Küçük Koro ve Kadınlar Topluluğu şefliğiyle Repertuar Kurulu üyeliği, ayrıca Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Merkez Denetleme Kurulu üyeliği ilave edilir. 1981 yılı sonunda Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'ndan emekli olur. 82'de İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bağlanan Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndaki görevi ölümüne kadar devam eder. Sanatçı 10 Eylül 1996'da hayata gözlerini yumar. Bestesi Hacı Arif Bey'e ait "Ümidim Kalmadı Cana, Nedir Bu Gönlüme Çare" şarkısını Nihavend makamından Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz.

0: bana.
1: Şimdiki sanatçımızsa Çin Uçen Tanrı Korur. Sanatçı 20 Şubat 1938'de doğar, İtalyan Lisesi'nden mezun olur. Uzun yıllar TRT'ye verilen müzik eserlerini inceleyen komisyonun başkanlığını yapar. Müzik hayatı boyunca 505 beste yapan sanatçı, Şeddi Saba, Zavile Aşiran ve Gül Buse makamlarını terkip etmesiyle birlikte bu makamlarda klasik fasılları da mevcuttur. 86'da Fransız Devlet Radyosu'nca LPC yapılan ilk Türk sanatçısı unvanına sahiptir. Sanatçı aynı zamanda Münir Nurettin Selçuk'tan sonra Yahya Kemal'in şiirlerini en çok besteleyen ikinci kişidir. Bestesi Çin Uçen Tanrı Korur, güftesi Şüküfe Nihal Başar'a ait Neme Yetmez şarkısını Çin Uçen Tanrı Korur'dan dinliyoruz.

Ud'da sahip olduğu musiki birikiminin yardımıyla kısa zamanda öne çıkmayı başaran Tanrı Korur, bu konuda en çok Yorgo Bajonas'tan etkilenmiş, zaman içerisinde Udi Nevres ve Şerif Muhittin Targan gibi Ud'da kendine özgü bir tarz ortaya koymuştur. Klasik tambur tavrına yakın, net ve parlak mızrap vuruşlarıyla çok melodi elde edilmesinin amaçlandığı bu tavırda sağ elden çok sol el etkili olup sol elde klavyede verilen nüanslar orijinaldir. Taksimlerinde ve eser icralarında yüksek hız pek görülmez. Bestesi Çiğniçen Tanrı Korur'a ait Günaydınım şarkısını Kürdili Hicazkar makamında Çiğniçen Tanrı Korur'dan dinliyoruz.

Sanatçının ut icrası kendi ifadesiyle bir tür tambur, biraz gitar, belki bağlama esintileri taşıyan ağırlıklı olarak tambur usubunun etkisi altında kalmış, utla tambur arası halk musikisine de çok sevdiğini belli etmeye çalışan karışık bir usluptur. Tanrı korur, musikinin her milletin kendi öz kültüründe şekillenen bir duygu düşünce, her kültürün tarihi, inanç ve geleneklerini anlatan kendi mantık, estetik ve şametinin içinde konuştuğu özel bir dil olduğunu söyler. Sanatçı, kanser hastalığı nedeniyle 62 yaşında hayata veda eder. Güftesi Şevki Sevgin, bestesi Çiğnüçen Tanrı Korur'a ait Sensiz Günlerim şarkısını Şeddi Saba makamından Çiğnüçen Tanrı Korur'dan dinliyoruz.

Şimdiki sanatçımız Ses Kralı unvanıyla da bilinen bas bariton sesli Türk sanat müziği solisti Yaşar Özel. 1934 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Yaşar Özel, öğrenim yaşamına burada başlar. Bu dönemde müziğe olan ilgisini fark eder fakat olanakların kısıtlı kalması nedeniyle eğitimini sürdürmek için Ankara'ya gider. İlk özel müzik derslerini Ankara'da Fahri Kopuz ve Vedia Tunç Çekiç'ten alır. Bestesi Avni Anıl, güftesi İlhan Behlül Pektaş'a ait. Akşamın olduğu yerde bekli diyorsun. Şarkısını Hüzzam makamından Yaşar Özel'den dinliyoruz.

0: avuçlarımda hala sıcaklığım var inan. Unuttum dese dilim, yalan, billahi yalan. Hasretindir içimde hep alev alev yanan. Unuttum dese dilim, yalan, billahi yalan.
1: 1957'nin Ağustos ayında düzenlenen iki ayrı yarışmada üst üste finale kalan ve Ses Kralı unvanıyla anılmaya başlayan sanatçı, 59 yılında stajyerlik sınavını başarıyla geçerek Ankara Radyosu'na girer. Okul niteliği olan ve pek çok ses sanatçısı yetiştiren Ankara Radyosu'nda 3 yıl görev yapar. Bu dönemde içlerinde Saadet İkisus'un da yer aldığı ünlü hocalardan ders alır. İlk Özel Gazino programına Ankara'da başlayan Özel, 1970 yılında İstanbul Radyosu'na geçer. İstanbul'a gelişiyle birlikte albüm çalışmalarına başlar, 80 yılında İstanbul Radyosu'ndan emekli olur. Ama müzikal çalışmalarına radyo ve televizyonlardaki solo konserleriyle devam eder. Güfte ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait. Avuçlarımda hala sıcaklığın var şarkısını Kürdili Hicazkar makamından Yaşar Özel'den dinliyorum.

Yaşar Özel müziğin yanı sıra güzel sanatlar ve tiyatro eğitimi de alır, sanatın yanında sporla da ilgilenir ve atletizminde Türkiye birincilikleri kazanır. 200'e aşkın albümü bulunan Özel'in 70'li yıllarda Fransız bir müzik yapımcısı

Belli olmaz, kalbim dur verir dudaklarında. Aşk bu özdeyiş bu hiç belli olmaz, kalbim dur verir dudaklarında. Bir gece ansızın

Şimdiki ve programımızın son sanatçısı ise Rahmi Sönmez Ocak. 1936 yılının Şubat ayında İstanbul'un Eyüp Akarçeşme semtinde doğan sanatçı, mektep sıralarında müzik merakından dolayı ilk ciddi çalışmasını Arif Sami Toker'le yapar. Daha sonra aynı azim ve merakla Nuri Halil Poyraz'ın derslerine uzun zaman devam ederek müzik bilgisini arttırır. Bu arada İstanbul Radyosu'nun 54 yılında açmış olduğu ses imtihanını kazanarak Münir Nurettin Selçuk, Refik Fersan, Yesari Asım Arsoy, Mustafa Nafiz Irmak gibi hocalardan çokça istifa eder. Bu çalışmalarının yanı sıra Melihat Pars'tan da birçok eser meşkedip ut çalmayı öğrenir. Güfte ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait. Belki Bir Sabah Geleceksin şarkısını Rast makamından Rahmi Sönmez Ocak'tan dinliyoruz.

Sanatçı 1965 yılında İstanbul Belediyesi Konservatuarı icra heyetinde imtihanı kazanarak kadrosunu buraya naklettirir. 82 yılına kadar burada çalıştıktan sonra emekli olur. 82 yılından itibaren İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda repertuar hocalığı yapar. Sanatçı 60 yılından beri evliliğini devam ettirmektedir. Bestesi Avni Anıl, güftesi Onur Şenli'ye ait. Ömrümüzün son saati çalmadan gel, ne olur şarkısını Hüzzam makamından Rahmi Sönmez Ocak'tan dinleyerek sizlere bugünlük veda ediyoruz. Hoşça kalın.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Dijital Manşet.
2: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Pekin Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada insan beyninin kıvrımlı yüzeyini 10 milisaniyenin altında bir sürede ve yüksek hassasiyetle modelleyebilen yeni bir memristör çip geliştirildi. Çin Bilimler Akademisi Şangay Mikrosistem ve Bilgi Teknolojileri Enstitüsü işbirliğiyle üretilen çiple ilgili çalışma Science dergisinde yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, satın aldığı yazma eserlerden oluşan yeni yazmalar koleksiyonu kapsamında kataloglama ve dijitalleştirme çalışmaları tamamlanan 6388 yazma eseri dijital ortamda araştırmacıların erişimine sunacak. Bilim insanları dünyadan 49 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegende atmosfer varlığına dair önemli izler tespit etti. Keşif, gezegenin yaşam barındırma potansiyeline sahip olabileceğini gösterdi. Amazon yağmur ormanlarının altında yürütülen yeni bir lidar araştırması, antik döneme ait yüzlerce gizli yapıyı ortaya çıkardı. Elde edilen veriler bölgedeki antik medeniyetin sanılandan çok daha büyük olduğunu ve zirve döneminde milyonlarca insana ev sahipliği yapmış olabileceğini gösterdi. Bilgeuz Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Medya İzleme Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca bu yıl 11.si düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri'nde yapay zeka kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.
1: Dijital Manşet.
3: Radyo Radar 91.8.

0: doğal güzellikleri, tarihi yapısı ve Sayın Valimizin bu yaz bir başka olacak dediği Soğanlı Vadisi'ndeyiz. Soğanlı Vadisi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen Soğanlı Festivali'ndeyiz ve halk oyunlarını, birbirinden güzel sanatçıları ve tabii ki gelmişken de Soğanlı Vadisi'nde binlerce yıl evvel yaşamış olan bu toprakların aziz insanlarının bize bıraktıklarını sizlere göstermeye çalışacağız. Gezici Radar Soğanlı Vadisi'nde başlıyoruz. Efendim bugün Kayseri'nin önemli turizm destinasyonlarından bir tanesi olan Soğanlı Vadisi'ndeyiz ve bu vadi özellikle Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'in gelişiyle birlikte belki de 2000 yıllık tarihinin en parlak dönemlerinden bir tanesini geçiriyor ve Gezici Radar programı olarak bugün Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinin turizm anlamındaki göz bebeği Soğanlı Vadisi'ndeki festivali sizler için görüntüleyeceğiz. Ama buraya kadar gelmişken neredeyse kökleri ve tarihi Bizans'a kadar 2000-2500 yıl önceye kadar dayanan bu eşsiz vadinin güzelliklerini sizlere anlatmak istiyoruz. Soğanlı Vadisi Yeşilhisar ilçesine 15 kilometre uzaklıkta ve Kayseri'ye yaklaşık olarak 1 saatlik mesafede. Burası tarihiyle, turizmiyle hakikaten son yılların en trend noktalarından bir tanesi. Aynı zamanda hemen yanı başımızdaki Kapadokya'ya da giriş kapımız, doğu giriş kapımız ve Soğanlı Vadisi yeni yapılan projeleriyle özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığımızın, Kayseri Valiliğimizin, Kayseri Büyükşehir Belediye'mizin ve Yeşilhisar Belediye'mizin girişimleriyle yeni yapılan yürüyüş yolları, ışıklandırma ve asfalt çalışmalarının hemen ardından daha ulaşılabilir, daha gezilebilir bir yer haline geldi. Şunu söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Hakikaten Soğanlı Vadisi'ne geldiğinizde görebileceğiniz pek çok doğal güzellik ve aynı zamanda tarihimizin bize bırakmış olduğu miraslar var. Bunlardan birkaçını size saymak istiyorum. Saklı, Kubbeli, Karabaş, Yılanlı ve Aziz Barbara olarak bilinen tahtalı kilise Soğanlı Vadisi'nin en önemli kiliselerinden bir tanesidir. İşte arkamızda görmüş olduğunuz bu yapıtta tahtalı kilise yani Aziz Barbara Kilisesi olarak bilinir ve tarihin dönüm noktalarından bir tanesini. Paganlar ve Hristiyanlığın o ilk çağlarındaki kanlı savaşlarından sonra ortaya çıkan motifleri, freskleri ve tabii ki kültürel ögeleri içerisinde barındıran eşsiz birer kültürel mirastır. Eğer Soğanlı Vadisi'ne yolunuz düşerse buradaki irili ufaklı pek çok kiliseyi gelip görebilir ve bizden binlerce yıl önce bu topraklarda yaşamış olan insanların bize bıraktığı bu eşsiz hazineleri yerinde görebilirsiniz. Efendim festival tüm hızıyla devam ediyor ve bu güzel alanın baş mimarlarından bir tanesiyle birlikteyiz. İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Doçent Doktor Şükrü Dursun yanımızda. Sırf emeğinize sağlık. Soğanlı Vadisi her geçen gün üzerine koyarak, ekleyerek kendini geliştirmeye devam ediyor. Neler söyleriz?
1: Evet, öncelikle teşekkür ediyorum. Malum biliyorsunuz, evet, Sayın Valim Gökmen Çiçek'in Kayseri'ye ilk geldiğinde, Soğanlı'ya geldiğinde bir söylemi vardı. Soğanlı bu bahar, bu yaz başka olacaktı. Cidden biz bu süreçte gerek valimiz, gerek Büyükşehir Belediye'miz, gerek bakanlığımız olsun, birçok işte yerelde Yeşilhisar Belediye'miz olsun, kaymakamlığımız olsun destekleriyle burada çok güzel işler yapıldı. Ve bu işler sonucunda da Soğanlı her geçen gün biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi daha çok bilinir ve tanınır oldu. Tabii bu tanınırlığı biz sürekli tanıtımlarla arttırmaya da çalışıyoruz. Bugün yapılan festivalde de ikincisi yapılıyor bu turizm festivaliyle de. Elimizde yerelde çok sanatçılarımızdan da sahne olanlar var. Sağ olsunlar bugün hepsi burada bizleri kırmadılar ve bu güzel etkinlikte bizleri yanında yer aldılar. Ve bugün gerçekten bu uzun süreçteki bu tanıtımların sonuçlarını görmeye başladık. Gerçekten vatandaşlarımız olsun, hem ilimizde hem ülkemizin çeşitli şehirlerden vatandaşlarımız Soğanlı'yı artık biliyor. Uluslararası ölçekte misafirlerimiz var biliyorsunuz burada. Dünyanın çeşitli ülkelerinden turistler de geliyor. Yeni alanlarla beraber inşallah tanıtımlarımız devam edecek. Zaten biliyorsunuz Erciyes'imiz gibi uluslararası ölçekte turizmde bizim lokomotif olan çok büyük bir değerimiz var. Oraya her yıl ziyaretçilerimiz artarak devam ediyor. Soğanlı keza öyle, Erdemli Vadisi öyle. Bunun yanı sıra çeşitli İncesu olsun, Yahyalı Kapuzbaşı olsun hemen bölgede, Sultansazı ve merkezde biliyorsunuz Kayseri şehir merkezi, medeniyetler şehri diyoruz. Çeşitli medeniyetlerin izlerini biz orada görüyoruz. Talas olsun ve diğer ilçelerimize, şimdi hepsini tek tek burada tabii saymak uzun sürecek ama her bir yerde Kayseri'de farklı değerlerimiz var. Biz bunları tanıtmak için inşallah elimizden geleni yapacağız.
0: Efendim emeğinize sağlık.
1: Biz de sizlere teşekkür ediyoruz, sağ olun.
0: Efendim yolunuz düşerse ki bence düşürmelisiniz, sayın müdürümüz, ekibi ve tabii ki diğer paydaşlar burada var güçleriyle çalışıyor. Artık bu yıl gelmek için çok geç ama önümüzdeki yıl bu festivalin üçüncüsünde hepinizi buraya şimdiden davet ediyoruz. Efendim Soğanlı Vadisi, Kayseri'nin Kapadokya'da ilk giriş kapısı ve arkamda görmüş olduğunuz balonlar her sabah buradan havalanarak bu güzel vadiyi kilometrelerce yukarıdan seyretmenize olanak sunuyor. Halis Bey ile birlikteyiz. Sağ olsun buraya çok güzel bir girişimde bulundu ve bugün Soğanlı Vadisi'ni her gün onlarca insan yukarıdan seyredebiliyor ve aynı zamanda Kayseri'ye Yeşilistan'da bir döviz akışı sağlanıyor diyebiliriz. Halis Bey, Soğanlı Vadisi, balon, biz de bu deneyimi daha evvel yaşadık ve bu güzelliği 2,5 kilometre yukarıdan izlemiştik. Neler söyleriz, nasıl gidiyor?
2: Soğanlı Vadisi son özellikle 5 yılda oldukça hızlı bir turizmde ön plana çıktı. Balonlarla beraber bunu dünyaya tanıttığında da önce olduğumuz için çok mutluyuz ve gururluyuz bu arada. Şu an hem 16 balonumuz, balonların uçuşlarını yapmakta diğer firmalarımızla beraber ve geçen seneye göre de uçuş sayımız, uçan yolcu sayımız hızla artmakta. Bu da bölge açısından, bölgenin tanıtım açısından çok mutluluk verici. Soğanlı Kapadokya'nın dediğiniz gibi olmazsa olmaz güzel bir parçası. Çok güzel bir kanyonumuz ve görsel güzelliklerimiz var. Bunları balonla beraber de Merkez Kapadokya'dan farklı bir görseli sunmak da ayrı bir güzellik ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz.
0: Elinize sağlık. Hakikaten muhteşem bir çalışma. İnsanlar buraya bir şey bırakmış ve bu dünyadan göçmüşler. Bugün Sayın Valimizin sağ olsun girişimleriyle onlar turizme kazandırıldı. Ama her yere gidip gezmek olanaksız. Tabii. Sağ olun, havalanıyorsunuz ve tüm coğrafya gözlerimizin önüne bir şölen gibi sunulmuş oluyor.
3: Şu anda Soğanlı'da festival alanında Sebahat teyzemle birlikteyiz. Merhaba Sebahat teyze, nasılsın?
4: Merhaba,
3: burada neler yapıyoruz?
4: Hoş geldiniz. Festivalimize valimiz, belediye başkanımız, milletvekillerimiz bizlere bu festivali yaptığı için çok teşekkür ediyoruz. Ama bizler de burada bebek gözleme yapıyoruz. Bebeklerimizi satıyoruz. Belediye başkanımız dedi, bebeklerimizi, milletvekilimiz hepsi de yardımcı oldular. Alıyorlar, Allah razı olsun.
3: Bu soğan bebekleri talep nasıl? Kuzum, çok da güzel, çok tatlı.
4: Bu bebekleri de teyzem okula giderken kızının eline vermiş. Hı hı. O da yayan gidiyordu. Bir kilometre ilerideydi okulumuz. Yayan giderken orada turist gelirdi. Turistle bebeklerimizi alınca biz tuttuk. Turistlere satınca öğretmen de dedi ki bir oyuncak isteydi. Hı hı. Öyle bir şey yapalım diye. O da biz de götürürken yayan gider gelirdik. O da dedi ki böyle böyle bebeklere dedi. Aldı turistler deyince örtesi bunu annemiz bir daha yaptı. O şeyle 65 senedir biz bu bebeğe yapıyoruz bunu.
3: Ama gerçekten yani Soğanlı'ya geldiğinizde bu güzel bebekleri mutlaka görün derim. Festival alanı nasıl gidiyor teyzeciğim?
4: Güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Sanatçılarımızdan da Allah razı olsun. Gelenlerden de. Tüm seyircilerden Allah razı olsun. Her ilden geldiler. Yine bekliyoruz.
3: Peki Kayseri'deki vatandaşları Soğanlı'ya, bu festivale, buraları gezip görmeye bekliyor musun?
4: Bekliyoruz. Tüm bekliyoruz. Gelenlerden, tümden. Hepsini Soğanlı'ya bekliyoruz. Buyursunlar, gelsinler.
3: Evet, siz de Soğanlı'nın bebeklerini, balonlarını, bu güzel alanını görmek istiyorsanız Soğanlı'ya gelebilirsiniz. Hoşçakalın.
0: Gezici Radar bugün sizler için Soğanlı Vadisi'ndeydi ve birbirinden güzel türküleri, muhteşem halk oyunlarını, Ritim Kayseri'yi ve tabii ki Soğanlı Vadisi'nin güzelliklerini ekranlarınıza taşımaya çalıştık. Efendim sürçülisan ettiysek affola, uzun bir aranın ardından burada olmaktan oldukça mutluyduk. Yaz bitmeden umut ediyoruz ki birkaç kez daha bu güzel toprakları ekranlarınıza taşıyabiliriz. Önümüzdeki hafta farklı coğrafyalarda yeniden sizlerle oluncaya dek. Hoşçakalın.

0: Gezici Radar programı sona erdi.
1: Yayın tekrarı.
2: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.
1: Radyo Radar 91.8.

getirdi başıma. Sevda nedir bilmezdim, o getirdi başıma.

0: derdin derman sensin.
1: Radyo Radar 91.8.